0: iyi bir ilişki kurabilirsek ya da biri iman etse Mekkelilere karşı güç kazanmış oluruz.
1: İnşallah Seyit. Müşriklerin hakaret ve eziyetleri dayanılmaz boyutlara ulaştı. Keşke Allah bizi bunların şerrinden kurtarsa.
0: Hem Mekke'nin zenginleriyle Taif'teki kabileler sıkı ilişki içindeler. Biliyorsun pek çoğunun orada yazlık evleri ve büyük mülkleri var. Eğer Taif İslam'ı kabul ederse Mekke'nin ileri gelenleri ne hale gelir düşünsene.
1: Keşke bu daveti kabul etseler, keşke. Peygamberimize sen mi eşlik edeceksin Zeyd?
0: Evet, beraber gideceğiz.
1: Allah kolaylık versin. Hayırlı haberlerle gelin.
0: Amin, inşallah.
2: Peygamberimiz evlatlığı Zeyd'le birlikte yola çıktı. Taif 2 günlük yürüme mesafesindeydi. Taif'in bağları arasından geçerek Sakif kabilesinin diyarına geldiler. Sakif'in liderliğini 3 kardeş yapıyordu. Kureyş kabilesiyle evlilik bağıyla akraba olmuşlardı. Peygamberimiz onların kendisini nezaketle karşılayacağını düşünüyordu. Oraya ulaştıklarında Sakifliler misafirperverliklerini gösterip onları ağırladılar.
3: Misafirlerimize bağlarımızdan üzüm de getirin. Mekke'nin şerefli kabilesi Kureyş, Sakif halkının bağcılıkta ne kadar mahir olduğunu görsün.

0: Ziyade olsun. İkramlarınız çok lezzetliydi. Teşekkür ederiz.
1: Afiyet olsun. Anlatın bakalım. Beytullah'ın halkı ne alemde? Neler yapıyorsunuz?
0: Pek iyi olduğu söylenemez. Ebu Talib'i kaybettik. Mekke çarşıları hala yastan dolayı kapalı.
1: Ne diyorsun? Koca Ebu Talib vefat mı etti? Büyük bir adamdı. Ferasetli bir liderdi. Bunu duyduğuma üzüldüm. Başınız sağ olsun Muhammed.
2: Bir müddet sohbetten sonra Peygamberimiz asıl maksadını açıkladı ve onları Allah'ın birliğini kabul etmeye ve bu uğurda kendisine yardım etmeye davet etti. Fakat bu teklif Mesud ve kardeşlerinin tutumunu tamamen değiştirdi.
1: Ey Muhammed, nasıl olur da dinimizi değiştirmemizi istersin? Bu ne cüret?
3: Allah beni peygamber olarak gönderdi diyorsun. Peki o zaman bizden niye merhamet dileniyorsun?
4: Madem ki peygamber gönderilecekti, senden başkasını bulamadı mı Rabbin?
2: Peygamberimiz cevap vermeye çalışsa da dinleyen olmadı. Öfkeden ne yapacaklarını şaşırmışlardı.
1: Nasıl aciz bir Rabbin var ki senin gibi birini peygamber olarak göndermiş? Kutsal olan her şeyin üstüne yemin ederim ki sen bir peygamber değilsin.
4: Bırakın şunu, konuşmayın. Dediği gibi biri ise sözünü reddetmek tehlikeli olur. Yalan söylüyorsa, ki yalan söylüyor, konuşmaya değmez.
0: Siz nasıl insanlarsınız? Neden sakince dinlemiyorsunuz? O Allah'ın Resulüdür. Ayağınıza gelen nimeti tepiyorsunuz. Bu şerefe nail olsanız dünyada, ahirette ayaklarınızın altına serilir. Siz Muhammed'i yakından tanırsınız. Hiç yalan söylediğine şahit oldunuz mu?
3: Ne zamandan beri köreler şerefli liderlere akıl veriyor? Seni burada tutuyorsak Kureyş'te olan iyi ilişkimiz yüzündendir. Yoksa aynı sofrada bile oturmaya hakkın yok bizimle.
0: Yanılıyorsunuz. Mesele benim ne olduğum değil, Resulullah'ın size getirdiği hakikat. Biz sizi övündüğünüz üstün meziyetlere sahipsiniz diye seçtik. Ama siz insaniyet namına söz hakkı bile tanımıyorsunuz.
4: Yeter artık. Çıkın gidin buradan. Derhal.
1: Biz sizi eski ahbaplarımızsınız diye kabul ettik, ağırladık. Kureyş'in kuyusunu kazan hainler olduğunuzu nereden bilebilirdik? Abimi duydunuz. Derhal terk edin burayı.
2: Peygamberimiz bu tepkiye son derece üzülmüştü. Zeyd ise onun böyle bir muameleyi hak etmediğini anlatmaya çalışıyordu. Peygamberimiz Zeyd'i teskin ederek sakince orayı terk etti. Olayın büyümesini istemiyor ve bu yaşananların Kureyş'e ulaşmasından endişe ediyordu. Bunun burada kalmayacağını Sakif sokaklarına çıkınca anladılar. Onların çıkışının ardından arkalarından bağırmaya başlamışlardı.
1: Hey ahali! Bakın burada ne var? Atalarınıza hakaret eden, putlarınızı hiçe sayan bir din düşmanı. Buraya gelin, toplanın.
4: Bu adam Tanrı ile konuştuğunu

0: iddia ediyor. Lat ve Uzza'yla değil ha. En yüce tanrıyla. Buna olsa olsa şeytanlar musallat olmuş.
1: Kimmiş o? Göster de içindeki şeytanı çıkaralım.
2: Kendi kavminin sahiplenmediği, öldürmek istediği bir adamdan ne hayır gelir? İşe yarar bir şey deseydi kavmi arkasında dururdu.
3: Zeyd korkuyla etrafında toplanan insanlara bakıyordu. Gelenlerin çoğunluğu çocuklar ve meczuplardı. O zamanın adetine göre biri cezalandırılmak istendiğinde halkın ayak takımı görevlendirilir, onlar da cezalandırılacak kişiyi taşlarlardı. Şimdi etraflarında bir insan koridoru oluşuyordu. Resulullah'ı nasıl koruyabilirdi? Bu beladan nasıl kurtulacaklardı? Zeyd hayatının en zor gününü yaşıyordu. Ya Allah Resulüne bir şey olursa?
1: Taşlayın şu günahkarı. Taşlayın ki bir daha dinimizi diline dolamasın.
4: Vurun hadi. Durmayın.
5: Yapmayın.
4: Vurun. Atın.
5: O Allah'ın peygamberidir. Yapmayın. Allah'ın gazabını hak edeceksiniz. Yapmayın. Ya Resulallah. Arkama geçin. Oradan da atıyorlar. Bu tarafa geçin. Yapmayın. Ya Resulallah. Başınız... Başınız kanıyor. Elleriniz kırılsın. Bırakın onu. Bırakın dedim. Çek ellerini onun üstünden. Böyle gelin ya Resulallah. Koluma girin. Ayaklarımız parçalanmış. Benden destek alın. Sarılın bana. Az daha yürüyelim. Belki peşimizi bırakırlar. Dayanın ya Resulallah. Az kaldı.
3: Bu kalabalık şehirden çıkana kadar peygamberimizi taşa tuttu. Zeyd ona siper olmaya çalışsa da Allah Resulü ciddi anlamda yaralanmış ve yıpranmıştı. Mübarek vücudundan akan kanlar ayaklarından süzülüyordu. Zeyd'in de başı yarılmış ve pek çok yara almıştı ama canını acıtan asıl şey Allah Resulü'nün bu hale gelmesiydi. Mekkeli Utbe bin Rebi'a'ya ait olan bir bağa geldiler. Resulullah oraya sığınınca ayak takımı peşini bıraktı. Efendimiz bitkin ve son derece üzgün bir şekilde kendini bir asmanın gölgesine attı. Allah'a şöyle niyaz etti. Allah'ım, kuvvetsiz ve çaresiz kaldığımı, halk nazarında hakir görüldüğümü ancak sana arz eder, sana şikayet ederim. Ey merhametlilerin merhametlisi olan Allah'ım, çaresizlerin Rabbi ancak sensin. Benim Rabbim de ancak sensin. Sen beni kötü huylu, yüzsüz bir düşman eline düşürmeyecek kadar merhamet sahibisin. Allah'ım, yeter ki senin gazabına uğramayayım. Ne çekersem ona katlanırım. Fakat senin af ve mağfiretin bunları bana yaptırmayacak kadar geniştir. Allah'ım, senin gazabına uğramaktan, ilahi rızandan uzak kalmaktan, senin o zulmetleri aydınlatan ve ahiret işlerini yoluna koyan ilahi nuruna sığınırım. Allah'ım, sen razı oluncaya kadar affını dilerim. Allah'ım, her kuvvet, her kudret ancak seninle kaimdir. Bağ sahibi olan Utbe ve Şeybe, Resulullah Efendimizin maruz kaldığı saldırıyı görünce merhamete gelmişlerdi. Köleleri Addas'ı çağırdılar.
6: Addas, buraya gel.
7: Buyurun efendim.
6: Şu adamı görüyor musun? Kan revan içinde kalmış. Bir salkım üzüm al, şu tabağın içine koy, götür ikram et.
7: Derhal efendim. Buyur, efendilerimin size ikramı.
3: Resul-ü Ekrem üzümü Bismillah diyerek alıp yemeye başladı. Bu Addas'ın dikkatini çekmişti.
7: Vallahi bu sözü bu beldenin halkı bilmezler ve söylemezler.
3: Peygamberimiz, ey Addas, sen hangi belde halkındansın ve hangi dindensin diye sordu.
7: Ninovalıyım ve Hristiyanım.

0: Peygamberimiz, "Demek sen o salih kişi Yunus İbni Medda'nın hemşehrisisin," dedi.
1: Ha, sen Yunus İbni Medda'yı nereden biliyorsun?
0: Peygamberimiz, "O benim kardeşimdir. O bir peygamberdi. Ben de peygamberim," deyince Addas kendisini tutamadı ve Efendimizin başını ve ellerini öptü, Müslüman oldu. Bağ sahipleri manzarayı uzaktan seyrediyorlardı.
2: "Şu ikramda bulunduğun adam gözünün önünde kölenin itikadını bozdu."
3: "Yazıklar olsun sana Addas. Sen bu adamın başını ellerini neden öptün?"
1: "Yeryüzünde bu zattan daha hayırlı bir kimse yok. Bana bir şey bildirdi ki onu ancak bir peygamber bilebilir."
0: Resulullah'ın büyük umutlarla gittiği Taif, ayaklarına gelen bu büyük nimeti tepmekle kalmadı. Tarih sayfalarında Allah'ın elçisini taşlayan kavim olarak yazıldı. Bu yolculuğun tek faydası Addas isimli kölenin İslam'a girmesi oldu.
4: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere. Diyanet İşleri Başkanlığı sundu.

0: Enes bin Malik'in naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Bu gece bir oğlum oldu. Ona atam İbrahim'in ismini verdim," buyurdu. Sonra Enes şunları anlattı. "O çocuğu Resulullah'ın gözleri önünde can verirken gördüm. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem gözleri yaşardı ve şöyle buyurdu. Göz yaşarır, kalp üzülür. Fakat biz Rabbimizin razı olacağı sözlerden başkasını söylemeyiz. Ey İbrahim, biz senin ölümünden dolayı gerçekten üzgünüz."
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: عن جابر بن سمرة رضي الله عنهما قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها فقلنا يا رسول الله وكيف تصف الملائكة عند ربها قال يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف
3: جابر بن سمرة radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanımıza geldi ve Rablerinin huzurunda meleklerin saf tuttukları gibi siz de saflarınızı düzgün tutsanız ya buyurdu. Sahabiler, ya Resulallah, melekler Rablerinin huzurunda nasıl saf tutarlar diye sordular. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ön safları tamamlarlar ve safta birbirlerine perçinleşmiş gibi bitişik dururlar cevabını verdi.
2: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال اشتكى سعد بن عبادة رضي الله عنه شكوى فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده مع عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم فلما دخل عليه وجده في غشية فقال أقضى؟ قالوا لا يا رسول الله فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رأى القوم بكاء النبي صلى الله عليه وسلم بكوا قال ألا تسمعون إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا وأشار إلى لسانه أو يرحم
3: ابن عمر رضي الله عنه anlatıyor. Bir gün Sa'd bin Ubade radıyallahu anh hastalanmıştı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Abdurrahman bin Avf, Sa'd bin Ebu Vakkas ve Abdullah bin Mes'ud ile birlikte Sa'd'ı ziyarete geldiler. Hazreti Peygamber onu baygın bir halde görünce, "Yoksa öldü mü?" diye sordu. "Hayır ey Allah'ın Resulü," dediler. Hastanın haline bakan Allah Resulü ağladı. Onun ağladığını gören cemaat de ağladı. Bunun üzerine Resul-i Ekrem, "Dinler misiniz? Allah gözyaşı ve kalp üzüntüsünden dolayı insana azap etmez. Fakat eliyle diline işaret ederek işte bunun yüzünden ya azap eder veya hayırlı söz söylenirse merhamet eder," buyurdu.

0: وعن أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها.
1: Ebu Salebe el-Huşeni Cürsüm bin Naşir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah Teala bir takım şeyleri farz kılmıştır. Onları yitirmeyin. Bazı sınırlar günahlar için cezalar koymuştur. Onları aşmayın. Bir takım şeyleri haram etmiştir. Onlara da el uzatmayın. Unutmuş olduğu için değil, sırf size merhametinden dolayı bir kısım şeylerin hükümleri hakkında da bir şey dememiştir. Onları da soruşturmayın.
0: وعنه قال: كنا نصلي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد غروب الشمس قبل المغرب، فقيل: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاهما؟ قال: كان يرانا نصليهما، فلم يأمرنا ولم ينهنا.
1: إنستن رضي الله عنه rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Biz Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem zamanında güneş battıktan sonra akşam namazından evvel iki rekat sünnet namaz kılardık. Ashabtan biri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de bunu kılıyor muydu diye sordu. O da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizim kıldığımızı görürdü. Fakat kılın veya kılmayın demezdi, dedi.
0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور بالمدينة فأقبل عليهم بوجهه فقال: السلام عليكم يا أهل القبور، يغفر الله لنا ولكم، أنتم سلفنا ونحن بالأثر.
1: ابن عباس رضي الله عنه anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de bir kabristana uğradı ve yüzünü onlara dönerek şöyle dedi: Ey bu kabirlerde yatanlar! Size selam olsun. Allah sizi de bizi de bağışlasın. Siz bizden önce gittiniz. Biz de peşinizden geleceğiz.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والحسد، فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب أو قال العشب.
1: Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Hasetten, kıskançlıktan sakının. Çünkü ateşin odunu veya otları yakıp bitirdiği gibi haset de hasenatı, iyilikleri yer bitirir.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم ولا تدعوا على أموالكم لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم.
2: جابر'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: kendinize beddua etmeyin, evlatlarınıza beddua etmeyin ve mallarınıza da beddua etmeyin. Duaların kabul olunacağı bir saate rastlarsınız da bedduanız kabul ediliverir.

edilmiştir. İslam'dan başka bir din adına bilerek yalan yere yemin eden kimse, dediği gibi adına yemin ettiği dindendir. Herhangi bir şey ile kendini öldüren kimseye kıyamet günü onunla azap edilir. Bir kişi sahip olmadığı şeyleri adayamaz. Bir mümine lanet etmek adeta onu öldürmek gibidir.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار، أو يجعل الله صورته صورة حمار؟
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Sizden biri namazda başını imamdan önce kaldırdığında Allah'ın başını merkep başına yahut suretini merkep suretine çevirmesinden korkmaz mı?
0: وعن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. وفي رواية: فنظر إلى القمر ليلة 14.
1: Cerir bin Abdullah el-Beceli radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem huzurunda bulunuyorduk. Dolunaya baktı ve şöyle buyurdu: Siz Rabbinizi bu ayı gördüğünüz gibi görecek, onu görmekte zorluk çekmeyeceksiniz. Gücünüz yettiğince sabah ile ikindi namazlarını vaktinde kılmaya gayret edin. Buhari'nin diğer bir rivayeti de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ayın 14. gecesinde aya bakmıştı şeklindedir.

0: وعن علي رضي الله عنه أن مكاتبا جاءه فقال: إني عجزت عن كتابتي فأعني. قال: ألا أعلمك كلمات علمنيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لو كان عليك مثل جبل دينا أداه الله عنك، قل: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك.
1: Ali radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün bedelini ödediğinde özgürlüğüne kavuşmak üzere anlaşmalı bir köle gelmiş ve "Ben borcumu ödemekten aciz kaldım. Bana yardım et." demişti. Hazreti Ali radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem "Bana öğrettiği duayı sana öğreteyim mi? Ona devam edersen dağ kadar borcun bile olsa Allah o borcu ödemeni kolaylaştırır. Allah'ım, bana helalinle yetinip haramdan uzaklaşmayı, verdiklerinle yetinip başkasına muhtaç olmamayı nasip eyle" diye dua et demiştir.

Miraç mucizesi gerçekleştiğinde Ebu Cehil büyük bir sevinçle "Toplanın ey Ka'b bin Luhey oğulları!" diye bağırmaya başladı. Çeşitli meclislere haberciler yolladı. Onlar da toplandılar ve hep birlikte peygamberimizin bulunduğu yere geldiler ve onun yanına oturdular. Ebu Cehil, "Bana söylemiş olduğun şeyi kavmine de söyle," diye söze başladı. Resulullah aynen tekrar etti ve "Bu gece götürüldüm," dedi. Onlar "Nereye?" diye sorduklarında "Beytül Makdis'e," diye cevap verdi. "Sonra da aramıza döndün, öyle mi?" dediler. Resulullah "Evet," diyerek onların şaşkınlıklarını daha da artırdı. O sahneyi anlatan İbn Abbas, orada bulunanlardan bazılarının ellerini çırpıp başlarının üzerine koyduklarını, ardından da "Bize Mescid-i Aksa'yı anlatır mısın?" diye konuşmayı sürdürdüklerini nakletmektedir. Zira onların bir kısmı mescidi biliyorlardı. Bunun üzerine Hazreti Peygamber, Kabe'nin bitişiğindeki Hicr'de ayağa kalktı. Allah Beytül Makdis'i gözünün önüne getirdi. Peygamberimiz de ona bakarak özelliklerini Kureyş'e anlatmaya başladı. Şaşkınlıklarını gizleyemeyen müşrikler, vallahi anlattıkları doğru demekten kendilerini alamadılar. Hazreti Peygamber'in verdiği bilgi doğru olsa bile, söz konusu olayın imkansız olduğunu düşünen müşrikler, kendi aralarında İsra ve Miraç'ı konuşmaya başladılar. Hatta daha önce Resulullah'a inananlardan, müşriklerin etkisinde kalarak İslam'ı terk edenler bile oldu. Bunlar Hazreti Ebubekir'e varıp, "Arkadaşının geceleyin Beytül Makdis'e götürüldüğünü zannetmesinden haberin var mı?" diye sordular. "Böyle mi söylüyor?" diye soran Hazreti Ebubekir, "Evet," cevabını aldığında, "Eğer bunu o söylüyorsa doğrudur," diyerek iman ve teslimiyetin en güzel örneğini ortaya koydu. Buna da şaşıran insanlar, "Sen gerçekten onun gece Beytül Makdis'e gidip sabah olmadan geri geldiğine inanıyor musun?" diye tekrar sordular. Kendisinden ve inancından emin olan Hazreti Ebubekir, "Doğrusu ben bundan çok daha imkansız şeylere inanıp onu tasdik etmekteyim. Öyle ki sabah akşam ona gökten gelen vahyi doğrulamaktayım," diye karşılık verdi.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين.
2: Ömer bin Hattab'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah bu kitapla, Kur'an'la

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah Teala dünyada mümin bir kulumun sevdiğini aldığımda o bu musibetin ecrini benden sabır ve teslimiyetle beklerse mükafatı ancak cennettir buyurmuştur.
2: Kırk hadiste iman. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:
3: Teallemul Kur'an فقرؤوه وأقرؤوه فإن مثل القرآن لمن تعلمه فقرأه وقام به كمثل جراب محشو مسكا يفوح بريحه كل مكان ومثل من تعلمه فيرقد وهو في جوفه كمثل جراب وكئ على مسك.
2: قرآن öğrenin, onu okuyun ve okutun. Kur'an'ı öğrenen, okuyan ve gereğini yapan kimse, her tarafa koku yayan misk dolu bir kaba benzer. Kur'an'ı öğrendiği halde onu okumayan ve okutmayan, yatıp uyuyan kimse ise ağzı bağlı bir misk kabına. Peygamber Efendimiz Kur'an-ı Kerim'i kendisi okuduğu gibi bir başkasından da dinlemeyi çok severdi. Bir gün ashabtan Abdullah bin Mesud'a şöyle seslendi: Abdullah, bana Kur'an oku. Peygamberimizin bu isteğine bir an şaşıran Abdullah, Resul-i Ekrem'e, Ya Resulallah, Kur'an size indirilmişken ben mi size okuyayım dedi. Bunun üzerine sevgili Peygamberimiz şöyle buyurdu: Evet, evet, ben Kur'an'ı başkasından dinlemeyi çok seviyorum. Allah Resulü, Kur'an kendisine indirildiği andan son nefesini verinceye kadar onun hükümlerinin hayata aktarılmasına, öğrenilmesine, okunmasına ve ezberlenmesine önem vermiştir. Her yıl Ramazan ayında kendisine vahyi getiren Cebrail aleyhisselam da Kur'an-ı Kerim'i karşılıklı okumuş, vefatından önceki Ramazan ayında ise bu karşılıklı okuma iki defa gerçekleşmiştir. Müslümanların tarih boyunca Ramazan ayında gerçekleştirdiği mukabele geleneği böyle başlamıştır. Peygamberimizin Kur'an-ı Kerim'i okuması sadece Ramazan ayıyla sınırlı değildi. O, her sabah ve her gece Kur'an'dan bir bölüm okumayı alışkanlık edinmiştir. Kur'an-ı Kerim'i okurken asla acele etmemiş, manasını

0: düşünerek, usulüne uygun, güzel bir sesle tane tane okumaya özen göstermiştir. Bu hususta ümmetini şöyle uyarmıştır. Kur'an'ı düşünerek tekrar edin. Çünkü onun insanın ezberinden silinip gitmesi, devenin bağından kurtulup kaçmasından daha hızlıdır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Kur'an-ı Kerim'in tamamının veya bir kısmının ezberlenmesini tavsiye etmiş, Kur'an'dan ezberi bulunmayan kişiyi harabe bir eve benzetmiştir. Kur'an'ın tamamını ezberleyip hafız olanlarla, en azından bir kısmını ezberlemek için gayret gösterenleri ise şöyle övmüştür. Kur'an'ı ezberleyip okuyan kişi, Allah katındaki seçkin meleklerle birlikte olacaktır. Kur'an'ı zorlanarak da olsa devamlı okumaya çalışan kişiye ise iki kat karşılık vardır.
1: Kırk hadiste iman.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يجد الشهيد من مس القتل إلا كما يجد أحدكم من مس القرصة.
4: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şehit ölüm acısını ancak sizin çimdiklendiğinizde duyduğunuz acı kadar duyar buyurdu.
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان قيل وما القيراطان قال مثل الجبلين العظيمين
4: أبو هريرة رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kimse namazı kılınıncaya kadar cenazenin yanında bulunursa bir kirat, gömülünceye kadar kalırsa iki kirat sevap kazanır dedi. İki kirat ne kadardır diye soruldu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem İki büyük dağ kadar dedi.

Sana hamd ederim, senden başka ilah yoktur. Müslim'in diğer rivayetinde ise şöyle denilmiştir. Onu ararken elim peygamberin ayağının ortasına değdi. Secde halinde iki ayağını da dikmiş şöyle dua ediyordu. Allahümme inni euzu bi rızake min sehatik ve bi muafatike min ukubetik ve euzu bike minke la uhsi senaen aleyke ente kema esneyte ala nefsike. Allah'ım, gazabından rızana, cezandan affına ve senden yine sana sığınıyorum. Senin kendini övdüğün gibi sana layık övgüleri ifade eden acizim.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، يعني ريحها.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Yüce Allah'ın rızasını kazandıracak bir ilmi sırf dünyalık elde etmek için tahsil eden kimse kıyamet gününde cennetin kokusunu dahi alamaz.

0: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين فقال: أمك أمرتك بهذا؟ قلت: أغسلهما؟ قال: بل أحرقهما. وفي رواية فقال: إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها.
1: عبد الله بن عمرو بن عاص'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem safranla boyanmış iki elbiseyi üzerimde gördü de bu elbiseyi giymeyi sana annen mi emretti deyince onları yıkayayım ey Allah'ın Resulü dedim. Hatta bunları yak diye emretti. Müslim'in diğer rivayetinde bu kafirlerin giydiği elbiselerdendir. Onu giyme buyurmuştur.
0: وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن ينتعل الرجل قائما.
1: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kişinin nalınını, ayakkabısını ayakta giymesini yasakladı.

0: Hicretin 17. senesinde Ebu Ubeyde bin El Cerrah komutasındaki İslam ordusu, Şam'a gelen Hazreti Ömer'le Suriye Hicaz sınırındaki Ser köyünde buluşur. Ebu Ubeyde Şam civarında veba salgını olduğunu bildirir. Hazreti Ömer de durumu görüşmek üzere muhacir ve ensarı toplar ve istişarelerde bulunur. Ne var ki istişarelerden bir sonuç alınamaz. Kimi sen bir görev için çıktın, bundan geri dönmeni uygun görmüyoruz derken, kimi de insanları tehlikeye atmanı doğru bulmuyoruz der. Hazreti Ömer istişarelerine devam eder ve son olarak Mekke fethine katılmış muhacirlerle Kureyş'in ileri gelenlerini toplar. Bu son istişareden ittifakla geri dönme ve insanları veba tehlikesine atmama görüşü çıkar. Bunun üzerine Hazreti Ömer Medine'ye dönülmesi emrini verir. Fakat ordu komutanı Ebu Ubeyde bu durumu kader inancıyla bağdaştırmamış olacak ki halifeye Allah'ın kaderinden mi kaçıyorsun diye sorar. Hazreti Ömer, keşke bunu sen söylemiş olmasaydın ey Ebu Ubeyde. Evet, Allah'ın bir kaderinden diğer bir kaderine kaçıyoruz diye cevap verir ve şöyle devam eder. Develerini otlatmak için biri verimli, diğeri kıraç, iki yamaçlı bir vadiye götürsen ve onları ister otu bol bir yerde, ister çorak yerde otlatsan, sonuçta her iki yerde de Allah'ın kaderiyle otlatmış olmaz mısın diye sorar. Bu sırada daha önce bir işi için aralarından ayrılmış olan Abdurrahman bin Avf çıka gelir ve bu konuyla ilgili bende bir bilgi var diyerek Hazreti Peygamber'in şöyle buyurduğunu nakleder. Şayet bir yerde veba hastalığı olduğunu işitirseniz oraya gitmeyin. Bir yerde veba hastalığı çıkarsa ve siz orada bulunursanız vebadan kaçarak oradan çıkmayın. Kararının isabetli olduğu Resulullah'ın hadisiyle de teyit edilince Hazreti Ömer Allah'a hamd eder, orduya geri çekilme emri verip Medine'ye döner.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: عن أم سلمة رضي الله عنها قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه ثم قال إن الروح إذا قبض تبعه البصر فضج ناس من أهله فقال لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون ثم قال اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين واغفر لنا وله يا رب العالمين وافسح له في قبره ونور له فيه
3: أم سلمة رضي الله عنها anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Seleme'nin yanına girdi. O son nefesini vermiş, gözleri açık kalmıştı. Gözlerini kapattı, sonra da ruh kabzolununca göz onu takip eder buyurdu. Bunun üzerine ailesinden bazıları çığlık kopardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kendinize sadece hayırla dua edin. Çünkü melekler duanızı

Ruza amin derler buyurdu ve Allah'ım Ebu Seleme'ye mağfiret et. Derecesini hidayete erenlerin katına yükselt. Geride kalanlar için de izinden yürüyecek hayırlı nesil bırak. Ey alemlerin Rabbi, bizi de onu da bağışla, kabrini genişlet ve aydınlat diye dua etti.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والكلمة الطيبة صدقة.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem güzel söz sadakadır buyurmuştur.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم فإذا أراد أن يقوم فليسلم فليست الأولى بأحق من الآخرة.
1: أبو هريرة رضي الله عنه رواية edildiğine göre رسول الله صلى الله عليه وسلم şöyle demiştir: biriniz bir meclise vardığında ve oradan ayrılacağında selam versin. Bu selamların ilki sonrakinden daha hayırlı değildir.
0: وَعَنْهُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالْ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم.
1: Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: kabrimi bayram yerine çevirmeyin. Bana salavat getirin. Nerede olursanız olun, salat ve selamlarınız bana ulaşır.
0: وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قضى أحدكم صلاته في المسجد فليجعل لبيته نصيبا من صلاته فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا.
1: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: biriniz namazını camide kıldıktan sonra bir kısmını da evinde kılsın. Çünkü Allah o namaz sayesinde onun evine hayır verir.

öğle namazından evvel ve sonra ikişer rekat, cuma ve akşam namazlarından sonra ikişer rekat, yatsıdan sonra da iki rekat namaz kıldım.''

Anebi, şu halime bak. Nasıl ki bağrı yanar gün kızınca sahranın, benim de ruhumu yaktıkça yaktı hicranın. Harimi pakine can atmak istedim durdum. Gerildi karşıma yıllarca ailem, yurdum. Tahammül et dediler, hangi bir zamana kadar? Ne bitmez olsa tahammül, onun da bir sonu var. Gözümde tüttü bu andıkça yandığım toprak. Önümde durmadı artık ne hanuman ne ocak. Yıkıldı hepsi, ben açtım diyarı sudanı. 3 ay

nefesin. Akar sular gibi çağlardı her tarafta sesin. İradem olduğu gündür senin iradene ram. Bir an için bana yollarda durmak oldu haram. Bütün heyakili hilkatle hasbihal ettim. Leyale derdimi döktüm, cibali söylettim. Yanıp tutuşmadan aylarca yummadım gözümü. Nücuma sor ki bu kirpikler uyku görmüş mü?

Yandım 53 senedir. Sonunda alnıma çarpan bu zalim örtü nedir? 5-6 sineyi hicran içinde inleterek çıkan yüreklere hüsran mı, merhamet mi gerek? Demir nikabını kaldır mezarı pakinden, bu hasta ruhumu artık ayırma hakinden. Nedir o meşale, nurun mu ya Resulallah?

sonra bir kısa ah. Ne gördüm o serilmiş zemine sudanlı, başında ağlayarak bir zavallı seylanlı, öpüp öpüp kapıyor elleriyle gözlerini, bitince harice nakliyle gasli tekbini. Bakia gitti şehidin vücudu fanisi, haremde kaldı fakat ruhu cavidanisi.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره.
2: Ebu Hureyre'nin naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem secdede şöyle dua ederdi. Allahümme ufirli zembi küllehu dikkahu ve cillehu ve ebbelehu ve ahirehu ve alaniyetehu ve sirrahu. Allah'ım günahlarımın hepsini, küçüğünü, büyüğünü, öncekileri ve sonrakileri, gizli ve aşikar olanları hepsini bağışla.

0: وعن أسيد بن أبي أسيد التابعي عن امرأة من المبايعات قالت: كان فيما أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المعروف الذي أخذ علينا ألا نعصيه فيه أن لا نخمش وجها ولا ندعو ويلا ولا نشق جيبا وأن لا ننثر شعرا.
1: Tabiundan Ebu Üseyd bin Üseyd'in peygambere sallallahu aleyhi ve sellem biat eden kadınlardan birinden rivayetine göre o şöyle demiştir: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem iyilikte ona karşı gelmeyeceğimize dair bizden aldığı biatta musibet anında yüzlerimizi tırmalamayacağımıza, çığırtkanlık yapmayacağımıza, yaka paçalarımızı yırtmayacağımıza ve saçlarımızı yolmayacağımıza dair hususlar da vardı.

0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: إنهما يعذبان، وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير. أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله.
1: ابن عباس رضي الله عنه anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanından geçtiği iki kabir hakkında: bu ikisindekiler azap görüyorlar. Onların azap görmelerinin sebebi büyük bir günah değil sanılsa da aksine o büyüktür. Biri kovuculuk ederdi, diğeri ise idrar temizliğini iyi yapmazdı, buyurdu.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعوذوا بالله من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. وفي رواية قال سفيان: أشك أني زدت واحدة منها.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: dayanılmaz beladan, sapkınlığa dalmaktan, kötü yazgıdan ve düşmanların diline düşmekten Allah'a sığının. Buhari'nin rivayetinde hadisi rivayet edenlerden Süfyan bin Uyeyne bu dört şeyden birini kendim ilave etmiş olmaktan şüpheleniyorum demiştir.

0: Ukbe bin Amir'in naklettiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: misafir ağırlamayan kimsede hayır yoktur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب.
3: İbn Abbas'tan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ezberinde Kur'an'dan hiçbir ayet bulunmayan kimse harap bir ev gibidir buyurmuştur.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olmazsınız. Size yaptığınız zaman birbirinize olan sevginizi arttıracak bir şey söyleyeyim mi? Aranızda selamı yayın.

0: وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير 10 مرات، كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل.
1: Ebu Eyyub el-Ensari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Bir kimse 10 defa La ilahe illallahu vahdehu la şerike le lehül mülkü ve lehül hamdü ve huve ala külli şeyin kadir, Allah'tan başka ilah yoktur. Sadece tek bir Allah vardır. Onun ortağı da yoktur. Mülk O'nundur. Hamd O'na mahsustur. O her şeye kadirdir derse, İsmail aleyhisselam evladından 4 kişiyi özgürlüğe kavuşturmuş gibi sevap kazanır.

Allah'ın rızasına uygun bir sözü sebebiyle Allah kişinin derecesini yükseltir. Yine önemsemeden söylediği halde Allah'ın gazabını gerektiren bir sözü sebebiyle de Allah kişiyi cehenneme atar.''

0: وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح، فإن الشح أهلك من كان قبلكم. حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم.
1: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: zulümden kaçının, çünkü zulüm kıyamette karanlıklara sebeptir. Cimrilikten de sakının, çünkü cimrilik sizden evvel yaşayanları helak etmiş, onları birbirlerinin kanını dökmeye, haramları helal görmeye sevk etmiştir.

0: وعن أبي بكرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبته يوم النحر بمنى في حجة الوداع: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟
1: Ebu Bekre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Veda haccında Mina'da bayram günü verdiği hutbede kanlarınız, mallarınız ve onurlarınız tıpkı bu Zilhicce ayınızda, bu harem beldenizde, bu Arafat gününüzün saygınlığı gibi birbirinize haramdır, saygındır, dokunulmazdır. Tebliğ ettim mi? Buyurdu.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Sahabelerden Lakit bin Sabre bir vakit Efendimiz'e gelerek, "Ey Allah'ın Resulü, bana abdest hakkında bilgi verir misin?" diye sordu. Onun bu sorusu üzerine Efendimiz şöyle buyurdu: "Abdest organlarını güzel bir şekilde özenerek yıka. Parmaklarının arasından suyu geçir. Oruçlu değilsen ağız ve burnuna su verirken iyice içine çek. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit sabah namazı vaktidir." Şimdi Ankara için sabah ezanı vakti. Allahu ekber, Allah.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: 40 hadiste güzel ahlak. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
2: İnne mimma edraken nasu min kelamin nubuvvetil ula iza lam tistahi fasna' ma şi't.
1: İnsanlığın peygamberliğin başlangıcından itibaren peygamberlerden duyduğu ortak söz, haya etmiyorsan dilediğini yap sözüdür. İslam dini insanın çirkin söz ve fiillerden sakınması, kötülükleri terk edip iyiliklerde yarışması için bir takım evrensel ilkeler belirlemiştir. Bu ilkelerin başında utanma duygusunu da içinde barındıran haya gelir. Haya, kişinin bilerek ya da bilmeyerek yaptığı bir hatadan, ahlaka aykırı bir davranıştan ötürü ayıplanma veya kınanma korkusundan kaynaklanan duygudur. Yalnızca insana has olan bu duygu, onu diğer canlılardan farklı kılan özelliklerden biridir. İnsanı kötülüklerden alıkoyup iyiliğe yönelten, yaratılıştan gelen bir ahlak özelliğidir. Peygamber Efendimiz, insanları ısrarla iffetli bir hayata teşvik etmiştir. İmanın, haya ile kopmaz bir bağı olduğuna işaret ederek, her dinin kendine özgü bir ahlakı vardır. İslam'ın ahlakı da hayadır buyurmuştur. Müminlere söz ve fiillerinde hayalı davranmayı emretmiştir. Kötü söz söylemek ve gereğinden fazla konuşmak gibi edebe aykırı hallerin münafıklara has davranışlar olduğunu bildirmiştir. Sevgili Peygamberimiz, davranışları ve tavrıyla bizzat kendisi haya simgesidir. O her sözünde, her davranışında bizlere edep ve hayayı öğretmiştir. O, haya imandan bir şubedir. Haya pür hayır demektir. Haya ancak hayır getirir buyurarak, bir müminin edep ve hayayı hayatına aktardığında huzur, rahmet, bereket ve hayırla karşılaşacağını müjdelemektedir. Mümin, İslam'ın belirlediği sınırlara uyarak günahlardan titizlikle kaçınır. Ahlaki yozlaşmaya sebep olacak en küçük bir yanlışa bile fırsat vermemeye gayret eder. Takva elbisesine bürünüp haya ve iffeti kuşanır. Bu can, bu mal ve bu bedenin kendisine emanet olarak verildiğini ve bu nimetlerden hesaba çekileceğini aklından çıkarmaz. Geleceğini emanet ettiği yavrularını güzel ahlaklı, haya duygusuna sahip, erdemli fertler olarak yetiştirmeye gayret eder. Allah Resulü'nün şu öğüdünü zihninden çıkarmaz. Haya imandandır. İmanın yeri ise cennettir. Kötü söz insanlara sıkıntı verir. Sıkıntının yeri de cehennemdir.

0: وعن وراد كاتب المغيرة قال: أملى علي المغيرة بن شعبة في كتاب إلى معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وكتب إليه أنه كان ينهى عن قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال، وكان ينهى عن عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات.
1: Mugire'nin katibi Verrat'tan naklolunduğuna göre o şöyle demiştir: Mugire bin Şube, Muaviye'ye göndereceği bir mektupta bana şunları yazdırdı: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem her farz namazdan sonra şöyle derdi: La ilahe illallahü vahdehu la şerike leh, lehül mülkü ve lehül hamdü ve huve ala külli şeyin kadir. Allahümme la mani'a lima a'teyte ve la mu'tiye lima mena'te ve la yenfe'u zel ceddi minkel ceddü. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Onun ortağı da yoktur. Mülk O'nundur. Hamd O'na mahsustur. Her şeye kudreti yeten O'dur. Allah'ım, senin verdiğine engel olabilecek hiçbir kuvvet yoktur. Vermediğini verecek hiçbir kuvvet de yoktur. Senin yardımın olmadıkça servet sahibinin servetinin de kendisine faydası yoktur. Mugire, Muaviye'ye yazdığı mektupta şunu da yazmıştır: Resul-i Ekrem bir de dedikodu yapmayı, lüzumsuz yere mal harcamayı ve çok soru sormayı yasakladı. Yine Peygamber Efendimiz analara itaatsizliği, kız çocuklarını diri diri gömmeyi, verilmesi gereken şeyleri vermemeyi ve hakkı olmayan bir şeyi istemeyi de yasakladı.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تجدون الناس معادن، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، وتجدون خيار الناس في هذا الشأن أشدهم كراهية له، وتجدون شر الناس ذا الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه.
1: Ebu Hureyre'den Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: İnsanların altın, gümüş ve bunun gibi madenleri gibi olduklarını görürsünüz. Cahiliye devrinde hayırlı olanlar anlayışlı olduklarında İslam devrinde de hayırlıdırlar. Yönetim hususunda da insanların en hayırlıları yöneticiliği hoş görmeyenlerdir. İnsanların en kötü olanları ise birine bir yüzde, diğerine de başka bir yüzde gelen iki yüzlü kimselerdir.
0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان.
1: ابن عمر'den رضي الله عنه رواية edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: İslam 5 esas üzerine kurulmuştur. Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın kulu ve Resulü olduğuna şahitlik etmek, namazı dosdoğru kılmak, zekat vermek, hac etmek ve Ramazan orucunu tutmak.

0: عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذي.
1: İbn Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Mümin ne insanları karalayan, ne lanet eden, ne kaba ve kötü sözlü, ne de hayasız biridir.

0: وعن مرثد بن عبد الله اليزني قال: كان مالك بن هبيرة رضي الله عنه إذا صلى على الجنازة فتقال الناس عليها جزأهم عليها 3 أجزاء، ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى عليه 3 صفوف فقد أوجب.
1: مرثد بن Abdullah el-Yezani'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Malik bin Hübeyre radıyallahu anh cenaze namazı kılacağı zaman cemaati az görürse onları 3 safa ayırır ve şöyle derdi: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kimseye 3 saflık bir cemaat namaz kılarsa o kimse cenneti hak etmiştir, buyurdu.

Ebu Katade'den nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kızı Zeynep'le Ebu'l-As bin Rebi'den olan kız torunu Ümame kucağında olduğu halde namaz kılardı. Ayağa kalktığı zaman onu kucağına alır, secdeye vardığı zaman bırakırdı.

Cennet, sonsuz esenlik yurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabıyla birlikte oturuyordu. Onlara cennetteki güzellikleri anlatıyor, ashab da can kulağıyla kutlu elçiyi dinliyorlardı. Bu arada bir ses duyuldu. Bir adam Resulullah'a, "Ey Allah'ın Resulü, ben atları severim. Cennette at var mıdır?" diye sordu. Şöyle cevap verdi sevgili Resul, "Cennete girersen sana kırmızı yakuttan iki kanatlı bir at getirilecek. Sen de o ata binecek ve dilediğin yere onunla uçup gideceksin." Bir başkası gönlünden geçeni şöyle sordu, "Ey Allah'ın Resulü, cennette deve var mıdır?" Allah Resulü dinleyenlerden her birinin zihninden geçeni sormak istediğini fark etmiş olmalı ki, bu soruya herkes için cevap mahiyetinde olan şu sözlerle karşılık verdi. Allah seni cennete koyarsa canının çektiği ve gözüne hoş görünen her şey senin olacaktır. Resulullah böylece kendisini dinleyenlerle beraber geçmişten günümüze bütün inananlara cennette tüm isteklerinin gerçekleşeceği müjdesini vermiştir. Zira Allah Teala orada nefislerin arzu ettiği ve gözlerin zevk aldığı her şey var ayetiyle cennet ehlinin istediği her şeye sahip olacağını ve görmek istediği her şeyi de görebileceğini bildirmiştir. Allah Teala iman edip de kendisinin razı olduğu işleri yapan kullarını bitmez tükenmez nimetlerle dolu cennetleriyle mükafatlandıracaktır. İman edip salih ameller işleyenlere kendileri için içinden ırmaklar akan cennetler olduğunu müjdele buyruğu doğrultusunda Hazreti Peygamber, kimi zaman Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerle, kimi zaman da kendi ifadeleriyle insanlara cennet hakkında ayrıntılı bilgiler vermiştir. Buna göre müminler ahiret yurtları olan cennete varınca 8 kapıyla karşılaşırlar. Cennetin bekçileri tarafından ilk olarak alemlerin efendisi Hazreti Muhammed'e açılan bu kapılardan onlar pazartesi ve perşembe günleri içeri alınırlar. Dünyada işledikleri amellere göre farklı bölümlerden girerler ebedi yurtlarına. Allah Resulü kişilere özel olan bu cennet kapılarını şöyle anlatmıştır. Kim yüce Allah yolunda malından çifter çifter harcamada bulunursa cennette "Ey Allah'ın kulu, işte hayır budur" diye seslenilir. Namaz kılanlardan olan kimse namaz kapısından çağrılır. Cihad edenlerden olan kimse cihat kapısından çağrılır. Sadaka verenlerden olan kimse sadaka kapısından çağrılır. Oruç tutanlardan olan kimse ise reyyan kapısından çağrılır. Cennette müminleri bekleyen nimetler çok çeşitlidir. Bunlar arasında çeşitli özelliklerdeki denizlerden, bozulmayan sudan ırmaklar, tadı değişmeyen sütten ırmaklar, İçenlere lezzet veren şaraptan ırmaklar ve süzme baldan nehirler kollar halinde ayrılır. Bunların dışında cennette insana ferahlık veren ve devamlı akan pınarlarla Allah Teala'nın Resulullah'a vaat ettiği Kevser ırmağı vardır. İki kenarı altından olan bu nehrin toprağı miskten daha güzel kokar. Yakutlar ve inciler üzerinde akıp giden suyu baldan daha tatlı, kardan daha beyazdır. Nehrin üzerinde boyunları deve boynu gibi besili bir takım kuşlar vardır ki bunların tadı görünüşlerinden de güzeldir. Cennetin toprağı tıpkı halis buğday unu gibi yumuşak, beyaz ve misk kokuludur. Yakıcı sıcaktan ve dondurucu soğuktan korunmuş müminler topluluğu, gövdesi altından olan iri yapılı ağaçlar altında gölgelenir. Göz alabildiğine yeşilliklerle dolu bu mekanda dikensiz sidr, Arabistan kirazı ağaçları, meyveleri salkım salkım dizilmiş muz ağaçları ve hurma ve nar gibi daha pek çok ağaç sıralanmıştır. Nimetlerle dopdolu olan bu ağaçların meyveleri, dileyenin rahatça toplayabilmesi için yakınlaştırılmıştır. Cennetlikler, nehirlerin yanı başında, rüzgar esintisiyle sallanıp dalgalanan güzel kokulu yeşilliklerle çevrili,

yüksek ve güvenli yerlerdeki köşklerde, saraylarda, güzel meskenlerde, üst üste kurulmuş konaklarda ve evlerde bulunurlar. Her biri kendine ait özel konaklarda ikamet eden cennet ehli, haftada bir gün Rableriyle görüşme şerefine ererler. Onlar için arşını açar ve cennet bahçelerinden bir bahçede kendilerine görünür. Burada cennetlikler için nurdan, inciden, yakuttan, zebercetten, altından ve gümüşten koltuklar kurulmuştur. Cennet halkının makam bakımından en aşağı olanı da misk ve kafur tepecikleri üzerine yerleştirilir. Allah Teala her biriyle ayrı ayrı ilgilendikten sonra onları canlarının istediği her şeyi almaları için cennet çarşılarına yönlendirir. Her türlü nimetin kendisini çevrelediği ahiret yurdunda hiçbir mümin yalnız değildir. Herkes eşiyle birlikte zevk ve eğlence içerisinde yaşar, gölgeler altındaki koltuklara yaslanır. Yüksek tahtları, sıra sıra yastıkları ve serilmiş gösterişli yaygıları vardır. Dört bir yanlarında isteklerini yerine getirmek üzere görevlendirilmiş, saçılmış incileri andıran hizmetçiler yer alır. Ayrıca eşlerine çok düşkün ve kendilerine denk yaşta el değmemiş güzel ve iri gözlü son derece zarif huriler vardır. Müminler ahirette hak ettikleri mükafatlara uygun olarak nitelik bakımından farklı cennetlerde bulunurlar. Bu cennetlerin sayısı tam olarak bilinmemekle beraber, Hazreti Peygamber aralarında yerle gök arası kadar mesafe bulunan 100 farklı derece bulunduğunu söylemiş, özellikle 4 cennete dikkat çekmiştir. Cennetler içinde Firdevs ve Adn cennetlerinin özel bir yeri vardır. Nitekim Rahman'ın arşı cennetlerin tam ortasında yer alan Firdevs'in üzerindedir. Kurtuluşa eren müminlerin ebedi mekanı olan Firdevs, nehirlerin çıktığı yer olup cennetlerin en üstünüdür. Ayrıca Kur'an-ı Kerim'de iman edip salih ameller işleyenlere Me'va ve Naim cennetleri vaat edilmiştir. Her biri birbirinden değerli olan bu cennetler, dünyadayken Rablerinin rızasına erişen kullar için türlü güzelliklerle donatılmıştır. Cennetlikler, akıllarına gelen, hoşlarına giden her şeyi isteyebilecek, istemeleriyle birlikte Allah'ın izniyle bunlara anında sahip olacaklardır. Nitekim Peygamber Efendimiz şöyle buyurmaktadır. Şüphesiz ki sizden birinizin en aşağı makamı ona Allah'ın dile ne dilersen buyurmasıdır. Kişi dilediklerini söyleyince Allah kendisine diledin mi diye soracak, evet cevabını verdiğinde ise dilediklerinin hepsi bir kat fazlasıyla senindir buyuracaktır. Üstelik bu nimetler cennetliklerin bir ihtiyacını karşılamak, bir eksiğini gidermek veya bir kusurunu örtmek amacıyla da olmayacak, sadece Allah'ın bir ikramı olarak cennet ehlinin zevk almaları için verilecektir. Cennet ortamında bir kimse ne isterse yapabileceği için, dilediği takdirde çalışmaya ihtiyacı olmadığı halde zevk için tarımla uğraşması bile mümkündür. Kur'an ayetlerinin ve bunlara ek olarak Hazreti Peygamber'in verdiği bu bilgilerden anlaşıldığı üzere, Allah'ın cennette yarattığı nimetler tüm duyulara hitap edecek ve böylece her şekilde insanı tatmin edecek niteliktedir. Nitekim Peygamber Efendimizin bize naklettiğine göre Allah Teala, ben salih kullarım için cennette hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği ve hiçbir insanın hayal edemeyeceği bir takım nimetler hazırladım buyurmuştur. Allah Resulü kişinin dünyadaki haliyle idrakinin çok uzağında olan olağanüstü güzelliklerle ve nimetlerle dolu olan cenneti anlaşılır örneklerden hareketle muhataplarının zihinlerinde canlanacak şekilde ayrıntılarıyla tasvir etmiştir. Zira Kur'an-ı Kerim'de belirtildiği üzere şekil olarak dünyadakilere çok benzeyen cennet nimetleri insanların hayalini kuramayacağı kadar güzel ve üstün niteliktedir. Ancak bu nimetlerin gerçek renk, lezzet veya şekilleri insanların tasavvurlarını da aşan güzelliktedir. Cennetin bu eşsiz güzelliğini vurgulamak isteyen Resulullah, cennetteki nimetlerden bir tırnağın taşıyabileceği kadar az bir şey dünyaya gösterilmiş olsaydı, gökler ve yeryüzü her tarafıyla süs içerisinde kalırdı. Cennetliklerden bir kişi dünyaya bir baksa ve bileziklerinden biri dünyaya görünse, güneşin yıldızların ışığını silip süpürdüğü gibi, o da güneşin ışığını silip süpürürdü buyurmuştur. Orada nefislerin arzu ettiği ve gözlerin zevk aldığı her şey vardır ayetinde veciz bir şekilde ifade edildiği üzere, cennette arzu edilen her şey fazlasıyla mevcuttur. Mümin kişi cenneti ve nimetlerini kazanmaya çaba sarf ederek yaşar. Ancak asıl olan
kişinin Rabbi kendisinden, kendisi de Rabbinden razı olarak cennete girmeye layık olmasıdır. Zira cennet Allah Teala'nın salih kullarına ahirette vereceği mükafattır.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله عز وجل.
2: أبو هريرة رضي الله عنه رواية edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sadaka malı eksiltmez. Allah affeden bir kulunun ancak şerefini arttırır. Allah için alçak gönüllü davrananı Allah Teala yüceltir.

0: عن ابن عباس رضي الله عنهما أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه خرج من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجعه الذي توفي فيه، فقال الناس: يا أبا الحسن، كيف أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أصبح بحمد الله بارئا.
1: İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem vefatıyla sonuçlanan hastalığı sırasında Ali bin Ebu Talib radıyallahu anh onun yanından çıkmıştı. Halk: "Ey Ebul Hasan, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geceyi nasıl geçirdi?" diye sordu. Ali radıyallahu anh "Hamdolsun, iyi geçirdi." cevabını verdi.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام 3 عقد، يضرب على كل عقدة عليك ليل طويل فارقد، فإن استيقظ فذكر الله تعالى انحلت عقدة، فإن توضأ انحلت عقدة، فإن صلى انحلت عقده كلها فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Şeytan uyuyan kimsenin ensesine 3 düğüm atar ve her düğümde de uzun bir gece var, uyu diyerek onu uyutur. O kimse uyanıp da Allah Teala'yı zikrettiğinde düğümlerden biri, abdest aldığında biri daha, namaz kıldığında ise hepsi çözülür ve artık dinç ve gönlü hoş olarak sabaha çıkar. Aksi takdirde huzursuz ve tembel olarak sabahlar.
0: وعن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أسمعت أباك يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن ساعة الجمعة؟ قال: قلت نعم، سمعته يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة.
1: Ebu Bürde bin Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Abdullah bin Ömer radıyallahu anh bana, babanın cuma günündeki duaların kabul edileceği hakkında peygamberden sallallahu aleyhi ve sellem bir şey rivayet ettiğini işittin mi dedi. Ben de evet, babam Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem duanın kabul olacağı an, imamın minbere oturduğu andan namazın kılınacağı zamana kadar olan vakit içindedir dediğini işittim demişti.

0: وعنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah'ın yalanı ve yalancılıkla iş yapmayı terk etmeyen kişinin oruç tutarak yemeyi içmeyi bırakmasına ihtiyacı yoktur.

0: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Görmediği bir rüyayı görmüş gibi anlatan kimseden ahirette iki arpa tanesini düğümlemesi istenir. Oysa o bunu hiçbir zaman yapamayacak ve bu ona bir azap olacaktır. Birilerinin duyulmasını istemedikleri konuşmalarına kulak kabartan kimsenin de kıyamet günü kulaklarına eritilmiş kurşun dökülür. Tapılmak için canlı resmi yapan kimseye kıyamette azap edilecek ve yaptığı resme can vermesi istenecektir. Halbuki bu kimse ona can veremeyecek ve bu da kendisine bir azap olacaktır.
1: وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع.
0: Enes'ten radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İlim tahsili için yola çıkan kimse dönünceye kadar Allah yolundadır.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الفطرة خمس أو خمس من الفطرة الختان والاستحداد وتقليم الأظفار ونتف الإبط وقص الشارب.
0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Fıtrat şu beş şeydir veya şu beş şey fıtrattandır. Sünnet olmak, kasık kıllarını temizlemek, tırnakları kesmek, koltuk altını temizlemek, bıyıkları kısaltmak.
1: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتبس علما من النجوم اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد.
0: ابن عباس'tan رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Yıldızlardan, burçlardan astrolojik bilgi edinen kişi sihirden bir parça elde etmiş olur. Bilgisi arttıkça günahı da artar.

okumadımı diye tereddüt ederdim. Müslim'in diğer bir rivayeti de şöyledir. Resulullah ezanı işittiği zaman sabah namazının iki rekatını kısa kılardı. Diğer bir rivayet ise kan yeri ağardığı vakitte şeklindedir.

0: Fatiha.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال أرسلت إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم إليه تدعوه وتخبره أن صبيا لها أو ابنا في الموت، فقال للرسول ارجع إليها فأخبرها أن لله تعالى ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى، فمرها فلتصبر ولتحتسب. وذكر تمام الحديث.
3: Üsame bin Zeyd radıyallahu anh anlatıyor. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem kızlarından biri çocuğunun veya oğlunun ölmek üzere olduğunu bildirmesi için Resulullah'a bir haberci göndererek onu evine çağırdı. Muhtemelen çok önemli bir konu için toplantı halinde olan Resulullah, gelen haberciye şöyle dedi: onun yanına dön ve kendisine alanın da verenin de Allah olduğunu, onun katında her şeyin vaktinin belirli olduğunu söyle. Sabretsin ve Allah'tan ecir beklesin.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من الجوع، فإنه بئس الضجيع، وأعوذ بك من الخيانة، فإنها بئسة البطانة.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiği üzere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi: Allah'ım, açlıktan sana sığınırım. Açlıkla yaşamak ne kötüdür. Hainlikten de sana sığınırım. O içe işlemiş ne kötü bir huydur.
0: وعن حذيفة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخذ مضجعه من الليل وضع يده تحت خده ثم يقول: اللهم باسمك أموت وأحيا، وإذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور.
1: حذيفة دان radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gece yatarken elini yanağının altına koyar, Allah'ım senin isminle ölür, uyur ve yine senin isminle dirilirim, uyanırım derdi. Uyandığı zaman da bizi öldürdükten sonra dirilten Allah'a hamdolsun, dönüş O'nadır buyururdu.

0: وما أنا من المتكلفين.
1: Meşruk'un şöyle dediği rivayet edilmiştir. Bir gün Abdullah bin Mes'ud'un yanına vardık. O, ey insanlar! Bir şeyler bilen onu söylesin. Bilmeyen de Allah bilir desin. Zira kişinin bilmediği bir şey hakkında Allah bilir demesi de ilim edebindendir. Yüce Allah peygamberine sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ey Muhammed! De ki, bundan tebliğ görevinden dolayı sizden hiçbir ücret istemiyorum. Ben kendiliğinden yükümlülük altına girenlerden değilim.
0: وعنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما لقيت من عقرب لدغتني البارحة قال أما لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضرك.
1: أبو هريرة رضي الله عنه نقل edildiğine göre Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem biri gelip ya Resulallah dün gece beni ısıran akrepten neler çektim dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eğer sen akşam olunca Euzu bi kelimatillahi tammati min şerri ma halaka ben yarattıklarının şerrinden bütün mükemmel kelimeleriyle Allah'a sığınıyorum diye dua etseydin o şey sana zarar vermezdi buyurdu.

0: bu nimetlere karşılık ne yaptın?" der. O da, "Ya Rab, şehit düşünceye kadar senin uğrunda savaştım," deyince, "Hayır, yalan söylüyorsun. Sen sana cesur desinler diye savaştın. Nitekim bu da söylendi," buyurur. Sonra verilen emir üzerine yüzü koyun, sürüklene sürüklene cehenneme atılır. Sonra ilim öğrenip öğretmiş, Kur'an okumuş bir kimse getirilir. Allah ona da nimetlerini anar. O da o nimetleri hatırlar. Allah Teala, "Bu nimetlere karşılık ne yaptın?" der. O da, "Ya Rabbi, ilim öğrendim ve öğrettim. Kur'an okudum," cevabını verince, Cenab-ı Hak, "Hayır, yalan söylüyorsun. Sen ilmi sana alim desinler diye öğrendin. Kur'an'ı da sana iyi okuyucu desinler diye okudun. Nitekim bu da söylendi," buyrulur. Verilen emir üzerine o da yüzü koyun sürüklenerek ateşe atılır. Daha sonra Allah'ın kendisine her türlü maldan bolca verdiği bir kimse huzura getirilir. Allah ona da nimetlerini anar. O da o nimetleri hatırlar. Allah Teala, "Bunlara karşılık ne yaptın?" der. "Ya Rab, servetimi sırf senin uğrunda, senin istediğin yollarda harcadım," deyince, "Hayır, yalan söylüyorsun. Sen bunları sana cömert desinler diye yaptın. Bu da söylendi," buyurur. Sonra emrolunur ve o da sürüklenerek ateşe atılır.
1: 40 hadiste iman. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:
2: "Ana evlen nasi bi İsa bin Meryem fi'd dunya ve'l ahire. Ve'l enbiya ihvetun li'allat. Ummahatuhum şatta ve dinuhum vahid."
1: Ben dünyada ve ahirette Meryem oğlu İsa'ya insanların en yakın olanıyım. Peygamberler, ataları bir, anneleri ayrı kardeştirler. Dinleri ise tektir. Allah Teala, mesajlarını iletmek üzere kullarının arasından peygamberler seçmiştir. Onları elçilikle görevlendirmiştir. İnsanlardan gönderdiği tüm peygamberlere iman etmelerini istemiştir. Nitekim son ilahi kitap Kur'an-ı Kerim'de şu mesaj verilir: "Allah'a ve peygamberlerine iman edip onlardan hiçbirini diğerinden ayırmayanlara gelince, işte Allah bir gün onlara mükafatlarını verecektir. Allah çok bağışlayandır ve sonsuz rahmet sahibidir." Nisa suresi 152. ayet. Peygamberlere iman etmek sadece onların Allah'ın elçisi olduklarını kabul etmekten ibaret değildir. Bununla birlikte onları gönderene, yani Allah'a iman etmek demektir. Onlarla beraber gelen sahifeleri ve kitapları kabul etmektir. Allah'ın emirlerine gönülden bağlı kalmak, yasaklardan kaçınmak demektir. Tarihin her döneminde insanlardan bir kısmı peygamberlerin kendilerine getirdiği ilahi hakikatleri kabul etmiş, en doğru yol olan hak dine tabi olmuş, böylelikle Allah'ın rızasını kazanmışlardır. Kimileri ise peygamberleri tanıyıp onlara inanmayı, hak ve hakikati görmeyi sağlayacak en büyük nimet olan akıllarını kullanmamış, vicdanlarını körleştirerek düşüncesizce hareket etmiş, böylelikle Allah'ın hoşnut olduğu dinden uzaklaşmışlardır. İlk insan, ilk peygamber Hazreti Adem'den, son peygamber Hazreti Muhammed'e kadar Bütün peygamberler hep tek olan Allah'a ve onun dinine davet etti. Nitekim peygamberlerin gönderiliş amacı tevhiddir. Allah'ın bir tek olduğunu kabul etmek, bu inancı zedeleyecek her türlü inanç, söz ve davranıştan sakınmaktır, sakındırmaktır. Nitekim Yüce Rabbimiz şöyle buyurur: "Andolsun ki biz her ümmete Allah'a kulluk edin, sahte tanrılardan uzak durun diyen bir elçi gönderdik." Peygamberler bir bütünün parçaları gibidir. Dolayısıyla mümin, peygamberler arasında herhangi bir ayrıma gitmez. Allah tarafından elçi olarak gönderilen tüm peygamberlere iman eder. Bununla birlikte Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin son peygamber olduğunu, ondan sonra hiçbir peygamber gönderilmeyeceğini kabul eder.
3: Kırk hadiste iman.
4: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
5: وعن أبي يحيى خريم بن فاتك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنفق نفقة في سبيل الله كتب له 700 ضعف.
0: أبو يحيى خريم بن فاتك'ten رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah yolunda harcama yapan kimseye Allah harcamasının 700 misli ecir verir.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء.
1: Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cenaze namazı kıldığınız zaman ölü için bütün samimiyetinizle dua edin buyurdu.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قبل النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي رضي الله عنهما، فقال الأقرع بن حابس: إن لي 10 من الولد ما قبلت منهم أحدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم لا يرحم.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ali'nin oğlu Hasan'ı radıyallahu anhüma öptü. Bunun üzerine Akra bin Habis'in "Benim 10 çocuğum var. Bunlardan birini bile öpmedim." demesi üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Merhamet etmeyene merhamet edilmez." buyurdu.
0: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح أصابعه حتى يلعقها أو يلعقها.
1: İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biriniz yemek yediğinde tabağı sıyırmadan veya bir başkasına sıyırtmadan parmaklarını silmesin buyurmuştur.
0: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 27 درجة.
1: ابن عمر'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cemaatle kılınan namaz yalnız başına kılınan namazdan 27 derece faziletlidir dedi.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يشربن أحد منكم قائما، فمن نسي فليستقئ.
1: أبو هريرة'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sizden biri ayakta su içmesin, unutarak içerse de kussun buyurmuştur.

0: Peygamberimiz anlatıyor. Zamanın birinde bir adam çölde tek başına yolculuk yapıyormuş. Aniden gökyüzünden filanın bahçesini sula diye bir ses işitmiş. Başını kaldırıp baktığında gökte sadece bir bulut görmüş. Evet, ses oradan geliyormuş. Adam hayretler içerisinde kalarak bulutu takip etmeye başlamış. Kara taşlık bir yere gelince bulut suyunu boşaltmış, yağmur suları bir derede toplanmış ve akmaya başlamış. Bu defa adam suyu takip etmiş ve önüne bir bahçe çıkmış. Bu bahçede bir adamın elinde kürekle suyu oraya buraya çevirerek bahçeyi suladığını görmüş. Bahçeyi sulayan adama yaklaşarak, "Arkadaş, adın nedir?" diye sormuş. Bahçeyi sulayan adam yolcunun buluttan duyduğu ismi telaffuz ederek, "Adımı niçin sorarsın?" demiş. O da, "Biraz önce yağmur yağdıran bulut vardı ya," diyerek anlatmaya başlamış. "Ben o buluta bir kişinin senin adını söyleyerek filanın bahçesini sula dediğini işittim. Sonra da bulutu takip ederek buraya kadar geldim. Adını da onun için sorarım. Sen hangi davranışın vesilesiyle böyle bir ilahi ikrama nail oldun?" deyince, "Bahçe sahibi, madem merak ediyorsun söyleyeyim. Şu gördüğün bahçe ürün verince oturup hesap yaparım. Ürünün üçte birini dağıtırım. Üçte birini çoluk çocuğumla yerim. Üçte birini de tohumluk yaparım. İşte benim yaptığım bundan ibarettir," diye karşılık vermiş.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: وعن رفاعة بن رافع الزرقي رضي الله عنه قال: جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تعدون أهل بدر فيكم؟ قال: من أفضل المسلمين، أو كلمة نحوها. قال: وكذلك من شهد بدرا من الملائكة.
1: رفاعة بن رافع الزراكي'nin radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Bedir Savaşı'nda Cebrail aleyhisselam peygambere sallallahu aleyhi ve sellem geldi de aranızda Bedir'e katılanların derecesi nedir diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanların en faziletlilerindendirler dedi. Yahut buna benzer bir şey söyledi. Cebrail aleyhisselam, işte bizim nezdimizde meleklerden Bedir'e katılanlar da öyledir dedi.

0: وعن صخر بن وداعة الغامدي الصحابي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لأمتي في بكورها. وكان إذا بعث سرية أو جيشا بعثهم من أول النهار. وكان صخر تاجرا، وكان يبعث تجارته أول النهار، فأثرى وكثر ماله.
1: صحابي صخر بن وداعة الغامدي'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua etti: Allah'ım, sabahın erken saatlerini ümmetim için bereketli kıl. Hadisi Sahr'dan rivayet eden ravi Ümare bin Hadid şu sözleri ilave ediyor: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir askeri birlik veya bir ordu gönderdiği zaman sabahleyin erkenden gönderirdi. Tüccar olan Sahr da dua edilen bu berekete nail olmak için ticaret mallarını sabah erkenden gönderirdi. Bu sebepten zengin oldu, malı çoğaldı.

0: منه، وكانت لا تخطئه صلاة. فقيل له: لو اشتريت حمارا لتركبه في الظلماء وفي الرمضاء. قال: ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد، إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد جمع الله لك ذلك كله.
1: Übey bin Ka'b radıyallahu anh anlatıyor. Ensardan bir adam vardı. Evi mescide ondan daha uzak birini bilmiyorum. Bu adam cemaatle kılınan hiçbir namazı da kaçırmıyordu. Ona karanlıkta ve aşırı sıcak günlerde binmek için bir merkep alsan iyi edersin denildi. Adam, evimin mescide yakın olması beni mutlu etmez. Çünkü ben mescide giderken ve oradan da evime dönerken attığım adımlar sayesinde bana sevap yazılmasını istiyorum dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Allah bunların hepsini bir araya getirmiş ve sana vermiştir.

0: وعن حارثة بن وهب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتل جواظ مستكبر.
1: Harise bin Vehb'in radıyallahu anh Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediğini işittiği nakledilmiştir. Cehennemlikleri size haber vereyim mi? Onlar katı kalpli, büyüklük taslayan, kibirli kimselerdir.

0: وعن أوس بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: يا رسول الله، وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ قال: يقول: بليت. قال: إن الله حرم على الأرض أجساد الأنبياء.
1: Evs bin Evs radıyallahu anh şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Cuma günü sizin en faziletli günlerinizdendir. O gün bana çok salavat getirin. Zira sizin salat ve selamlarınız bana sunulur, buyurdu. Ashab, ey Allah'ın Resulü, bedeniniz çürüdüğü halde salavatlarımız size nasıl sunulur, dediler. Resul-i Ekrem, Allah yeryüzüne peygamberlerin cesetlerini çürütüp yok etmeyi haram kıldı, buyurdu.

0: وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أهله الأدم فقالوا: ما عندنا إلا خل. فدعا به فجعل يأكل ويقول: نعم الأدم الخل، نعم الأدم الخل.
1: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ailesinden ekmeğine katık yapacağı bir şey istemişti. Sirkeden başka bir şey yok dediler. Resulullah onun getirilmesini istedi ve sirke ne iyi katıktır, sirke ne güzel katıktır diyerek onu yemeye başladı.

0: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القزع.
1: Abdullah bin Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çocukların saçının bir kısmının tıraş edilip bir kısmının bırakılmasını yasakladı demiştir.
0: عن كلدة بن الحنبل رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فدخلت عليه ولم أسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فقل السلام عليكم أأدخل؟
1: كلدة بن حنبل رضي الله عنه روايت edildiğine göre o şöyle demiştir: Bir gün peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına selam vermeden girdim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bana geri dön, esselamu aleyküm girebilir miyim de buyurdu.

0: وعن النزال بن سبرة رضي الله عنه قال: أتى علي رضي الله عنه باب الرحبة فشرب قائما، وقال: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كما رأيتموني فعلت.
1: نزال بن سبرة رضي الله عنه anlatıyor. Hazreti Ali radıyallahu anh Küfe Mescidi'nin rahbe kapısına geldi. Ayakta su içti ve benim şu yaptığımı gördüğünüz gibi ben de Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem böyle ayakta su içtiğini gördüm dedi.

0: وعنه قال: جاء ناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن ابعث معنا رجالا يعلمون القرآن والسنة، فبعث إليهم 70 رجلا من الأنصار يقال لهم القراء، فيهم خالي حرام، يقرؤون القرآن ويتدارسونه بالليل يتعلمون، وكانوا بالنهار يجيئون بالماء فيضعونه في المسجد ويحتطبون فيبيعونه ويشترون به الطعام لأهل الصفة وللفقراء. فبعثهم النبي صلى الله عليه وسلم فعرضوا لهم فقتلوهم قبل أن يبلغوا المكان، فقالوا: اللهم بلغ عنا نبينا أنا قد لقيناك فرضينا عنك ورضيت عنا. وأتى رجل حراما خال أنس من خلفه فطعنه برمح حتى أنفذه، فقال حرام: فزت ورب الكعبة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن إخوانكم قد قتلوا، وإنهم قالوا: اللهم بلغ عنا نبينا أنا قد لقيناك فرضينا عنك ورضيت عنا.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Necid'den bir grup insan peygambere sallallahu aleyhi ve sellem geldi. Kur'an'ı ve sünneti öğretmesi için kendilerine birilerini göndermesini istediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara Ensar'dan 70 adam gönderdi. Bunlara Kurra denilirdi. Bunların içlerinde dayım Haram bin Milhan da vardı. Kur'an okurlar ve geceliğin onu müzakere ederek öğrenirlerdi. Gündüzleri su getirirler, onu mescide koyarlar, odun toplayıp satarlar ve parasıyla Suffe ehli ve fakirler için yiyecek satın alırlardı. İşte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem oraya, Necid'e onları gönderdi. Yolda giderken bunlara düşman saldırdı ve gittikleri yere varmadan onları öldürdü. Düşman tarafından kuşatıldıklarında, Allah'ım, bizim haberimizi Peygamberimize ulaştır. Biz sana kavuştuk ve senden razı olduk. Sen de bizden razı ol, dediler. Enes'in radıyallahu anh dayısı olan Haram'ın yanına arkasından bir adam gelip mızrağını sapladı ve vücudunun bir tarafından diğer tarafına geçirdi. Bunun üzerine Haram, Kabe'nin Rabbine yemin ederim ki ben şehitlik mertebesini kazandım, dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu haberi alınca ashabına şöyle dedi: Kardeşleriniz öldürüldü ve onlar, Allah'ım, bizim haberimizi peygamberimize ulaştır. Biz sana kavuştuk ve senden razı olduk. Sen de bizden razı ol, diye niyaz ettiler.

0: İbn Ömer'in naklettiğine göre Hazreti Peygamber dünyada bir garip gibi, yabancı gibi, hatta bir yolcu gibi ol. Kendini kabir halkından biri gibi kabul et buyurmuş. Rivayetin devamında İbn Ömer hadisi rivayet eden Mücahide hitaben sabaha çıktığında akşama varacağım diye içinden geçirme. Akşama ulaştığında da sabaha çıkacağım diye içinden geçirme. Hastalığından önce sağlığından, ölümünden önce hayatından istifade ederek hazırlık yap. Ey Allah'ın kulu, yarın halinin ne olacağını bilemezsin demiştir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا.
3: Hazreti Aişe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Ölülere sövmeyin. Çünkü onlar önden göndermiş olduklarının amellerinin karşılıklarına ulaşmışlardır.

0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم سواكه وطهوره، فيبعثه الله ما شاء أن يبعثه من الليل، فيتسوك ويتوضأ ويصلي.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Biz Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem misvakını ve abdest suyunu hazırlardık. Gece Allah'ın izniyle uyanır, önce misvak kullanır, sonra abdest alır ve namaz kılardı.

Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre bir kimse, "Ya Resulallah, ben İhlas suresini seviyorum," dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de, "Onu sevmen seni cennete koyar," buyurdu.

0: وعن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه.
1: Ebu Zer'in radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: her kim birine ey kafir veya ey Allah'ın düşmanı derse ve o kişi de böyle değilse, o sözler söyleyene geri döner.
2: Kırk hadiste sosyal hayat.
3: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:
4: Allahümme kfini bihalalike an haramik ve agnini bifadlike ammen sivak.
3: Allah'ım, bana helal rızık nasip ederek haramlardan koru. Lütfunla beni senden başkasına muhtaç etme. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti Ali'ye öğrettiği duada helal rızkın önemine işaret etmektedir. Tükettiği gıdalar, insanın beden ve ruh sağlığını etkilediği gibi, ibadet hayatını da etkiler. Nitekim Peygamberimiz bir hadisinde Allah'ın rızasını kazanma niyetiyle uzun bir yolculuk yapan ve ardından dua eden bir kişi hakkında şöyle demiştir: halbuki onun yediği haram, içtiği haram, gıdası haramdır. Böyle birinin duası nasıl kabul olunsun? Peygamberlerle birlikte müminlere de helal ve temiz yiyecekler yemeleri ayetlerde sıkça hatırlatılır. Gıdanın helal olması iki yönüyle ele alınmalıdır: kazanılma şekli ve gıdanın maddesinin helal olup olmaması. Hiç kimse asla kendi kazancından daha hayırlı bir rızık yememiştir. Allah'ın peygamberi Davud aleyhisselam da kendi elinin emeğini yerdi sözleriyle Allah Resulü rızkını çalışarak kazanmanın helal gıda açısından en güvenli yol olduğunu belirtmiştir. Peygamberler bu konuda insanlığa örnek olmuşlardır. Zekeriya aleyhisselam marangozdu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem çarşıda buğday yığınına rastlayınca elini yığına daldırıp çıkarmıştı. Parmakları ıslanınca satıcıya sebebini sormuş, o da yağmurdan ıslandığını söylemişti. Bu yaşlığı üstüne getirip herkesin görmesini sağlayamaz mıydın? Kim bizi aldatırsa o bizden değildir buyurmuştur. Malda kusur olduğu halde saklamayı, stokçuluk yapmayı yasaklayan Peygamberimiz, kişinin elinin emeğinden daha helal bir yiyecek yemediğini ifade etmiştir. Müşteri kızıştırmak için almayacağı ürünün fiyatını artırmak ve henüz para gelmemiş bir ürünü satın almak da helal olmayan ticari faaliyetlerdir. Besin maddeleri söz konusu olduğunda helal gıdalar daha geniş bir yer tutar. Bitkilerde genel olarak sınırlama yoktur. Etleri yenilmesi haram olan hayvanlar ve yiyecek içecekler ayetlerle ve Allah Resulü'nün uygulamalarıyla belirlenmiştir. Sevgili Peygamberimiz haram ve helalin belli olduğunu, şüphelilerden sakınmak gerekir.

0: gerektiğini ifade etmiştir.
1: 40 hadiste sosyal hayat.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنتان في الناس هما بهم كفر الطعن في النسب والنياحة على الميت.
4: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanlardaki şu iki huy nimete karşı nankörlükten kaynaklanmaktadır. Soy sopa dil uzatmak, ölüye feryat ederek ağlamak.
3: وعن الشريد بن سويد رضي الله عنه قال مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جالس هكذا وقد وضعت يدي اليسرى خلف ظهري واتكأت على إلية يدي فقال أتقعد قعدة المغضوب عليهم.
4: شريد بن سويد رضي الله عنه rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Ben sol elimi arkama almış, diğer elimle de yere dayanmış vaziyette otururken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana rastladı ve Allah'ın gazabına uğramış kimseler gibi mi oturuyorsun dedi.
3: عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة نريد المدينة فلما كنا قريبا من عزوراء نزل ثم رفع يديه فدعا الله ساعة ثم خر ساجدا فمكث طويلا ثم قام فرفع يديه ساعة ثم خر ساجدا فعله ثلاثة وقال إني سألت ربي وشفعت لأمتي فأعطاني ثلث أمتي فخررت ساجدا لربي شكرا ثم رفعت رأسي فسألت ربي لأمتي فأعطاني ثلث أمتي فخررت ساجدا لربي شكرا ثم رفعت رأسي فسألت ربي لأمتي فأعطاني الثلث الآخر فخررت ساجدا لربي.
4: Sa'd bin Ebu Vakkas radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Medine'ye gitmek üzere Resulullah ile beraber Mekke'den çıktık. Azvera denilen yere yaklaştığımızda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bineğinden indi, ellerini kaldırıp bir müddet Allah'a dua etti. Sonra secdeye kapandı ve uzun bir süre secdede kaldı. Sonra kalktı, yine elini kaldırıp bir süre daha dua etti. Sonra yine secdeye kapandı, bunu 3 defa tekrarladı ve şöyle dedi. Ben Allah'a dua edip ümmetim için şefaat diledim. Ümmetimin 3'te birini bana bağışladı. Bundan dolayı Rabbime şükretmek için secdeye kapandım. Sonra tekrar başımı kaldırıp yine dua ettim ve Allah'tan ümmetimi bağışlamasını istedim. İkinci defa ümmetimin 3'te birini daha bağışladı. Allah'a şükretmek için secdeye kapandım. Bilahare secdeden başımı kaldırıp Rabbimden ümmetime şefaat diledim. Allah Teala ümmetin kalan üçte birini de bana bağışladı. Ben de Rabbime şükretmek için tekrar secdeye kapandım.
3: وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل أهل الجنة فيها ويشربون ولا يتغوطون ولا يمتخطون ولا يبولون ولكن طعامهم ذلك جشاء كرشح المسك يلهمون التسبيح والتكبير كما يلهمون النفس.
4: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Cennetlikler cennette yerler ve içerler ama tuvalet ihtiyacı duymazlar, aksırmazlar ve sümkürmezler. Yiyecekler vücutlarından ter halinde çıkar. Terleri de misk gibidir. Onlar zahmetsizce nefes aldıkları gibi sabah akşam Allah'ı tesbih edip yüceltirler.

0: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه حتى يحضره عند طعامه، فإذا سقطت لقمة أحدكم فليأخذها فليمط ما كان بها من أذى ثم ليأكلها ولا يدعها للشيطان، فإذا فرغ فليلعق أصابعه، فإنه لا يدري في أي طعامه البركة.
1: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Şeytan her işinizde, hatta yemek yerken dahi sizin yanınıza gelir. Birinizin lokması yere düşerse onu alıp üzerindekileri temizlesin ve yesin. Şeytana bırakmasın. Yemeği bitirince parmaklarını yalasın. Çünkü insan bereketin yemeğin neresinde bulunduğunu bilemez.

0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن ناسا قالوا له: إنا ندخل على سلاطيننا فنقول لهم بخلاف ما نتكلم إذا خرجنا من عندهم. قال ابن عمر رضي الله عنهما: كنا نعد هذا نفاقا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: عبد الله بن عمر'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre bir gün halkın bir kısmı kendisine: biz yöneticilerimizin yanına girdiğimizde dışarıda söylediklerimizin tersini söylüyoruz dediler. Abdullah bin Ömer radıyallahu anh: biz bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında bir tür nifak, ikiyüzlülük sayardık buyurdu.

0: Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem oturmakta olan insanların yanında durdu ve onlara "Sizin hanginizin hayırlı, hanginizin şerli olduğunu size bildireyim mi?" dedi. Orada bulunanlar sustular. Bunun üzerine Resulullah sorusunu 3 kere tekrarladı. Bir adam "Evet ya Resulallah" dedi. Allah Resulü şöyle buyurdu: "Hayırlınız kendisinden hayır beklenilen ve kötülüğünden emin olunandır. Şerlinizse kendisinden hayır beklenmeyen ve kötülüğünden de emin olunmayandır."
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: وعنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه فقلت يا رسول الله أكراهية الموت فكلنا نكره الموت قال ليس كذلك ولكن المؤمن إذا بشر برحمة الله ورضوانه وجنته أحب لقاء الله فأحب الله لقاءه وإن الكافر إذا بشر بعذاب الله وسخطه كره لقاء الله وكره الله لقاءه.
3: Hazreti Ayşe'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a kavuşmayı isteyene Allah da kavuşmak ister. Allah'a kavuşmayı istemeyene Allah da kavuşmak istemez buyurdu. Ey Allah'ın Resulü, burada kastedilen ölümden hoşlanmamak ise hiçbirimiz ölümden hoşlanmayız dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öyle değil ama can çekişme vakti geldiğinde mümine Allah'ın rahmeti, rızası ve cenneti müjdelenir. O da hemen Allah'a kavuşmayı arzu eder. Allah da ona kavuşmayı ister. Kafire ise Allah'ın azabı ve gazabı müjdelenince Allah'a kavuşmayı istemez. Allah da ona kavuşmayı istemez buyurdu.

0: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من نفاق حتى يدعها إذا أؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر.
1: Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: şu dört huy kimde bulunursa o tam bir münafık olur. Kimde bunlardan biri bulunursa onu bırakıncaya kadar kendisinde münafıklıktan bir özellik kalmış olur. Kendisine bir şey emanet edildiğinde ihanet eder. Konuştuğunda yalan söyler. Söz verdiğinde sözünü tutmaz. Husumet güttüğünde haddi aşar.

0: وعنه قال: ذكر رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بايعت فقل لا خلابة.
1: عبد الله بن عمر رضي الله عنه anlatıyor. Bir kimse peygambere sallallahu aleyhi ve sellem gelip alışverişte kendisinin aldatıldığını söyledi. Peygamberimiz Hibban adındaki o kişiye, alışveriş yaptığın kimseye aldatmak yok de buyurdu.
0: وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم: شيخ زان، وملك كذاب، وعائل مستكبر.
1: أبو هريرة رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah kıyamette şu üç kişiyle ne konuşur, ne onları temize çıkarır, ne de yüzlerine bakar. Onlar için şiddetli bir azap vardır: zina eden ihtiyar, yalancı hükümdar ve kibirli fakir.

0: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل غادر لواء عند استه يوم القيامة يرفع له بقدر غدره، ألا ولا غادر أعظم غدرا من أمير عامة.
1: Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kıyamet gününde ahdini bozan her kimsenin günahına göre arkasından bir bayrak dikilir. Şunu iyi bilin ki halkına verdiği sözde durmayan bir yöneticiden daha büyük vefasız yoktur.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadislerde ticaret ahlakı. Yazan Fatih Çelik. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Çalışmak. İnsanın iç dünyasını dışa yansıtan, sanat ve hünerlerini gün ışığına çıkaran ortamlardan biri de iş hayatıdır. Bir insanı ailesine ve topluma faydalı bir üretici durumuna getirmek, çalışmakla mümkündür. Tembellik bir çeşit ölüm, çalışmaksa hayattır. Bu bakımdan çalışmak, insan olmanın gereğidir. İslam, madde ile mana, bedenle ruh, dünya ile ahiret arasında sarsılmaz bir denge kurmuştur. Bu fıtri ölçülere uyarak çalışanlar, dünya ve ahiret saadetini elde etmiş olurlar. Böylesi fertlerden meydana gelen toplumlarsa, yükselmenin, huzur ve saadetin zirvesine erişirler. Dinimiz, dünya ve ahiret mutluluğu için çalışmayı farz kılmış ve bütün Müslümanlardan bu görevi yerine getirmelerini istemiştir. Bu durumda Allah Teala'nın hoşnutluğunu kazanmak ve dünyaya geliş gayesini gerçekleştirmek için çalışmak en kutsal görevler arasında sayılabilir. İslam, insanı iki hayat için hazırlamaktadır. Bunlardan biri ahiret hayatı, diğeri dünya hayatıdır. İslam, öncelikle insanın kalbini ebedi hayatın devam edeceği ahirete bağlayarak Allah'a kulluğa yönlendirirken, diğer taraftan bu dünya hayatının nimetlerinden de payını almasını öğütler ve kulluğun diğer yüzü olarak insanlara benimsetmeye çalışır. İslam, insanı ilahi mükellefiyetlerle yükümlü kıldıktan sonra hayatı yok edecek veya ihmale uğratacak davranış ve çekingenlikten alıkoyarak dünya nimetlerinden faydalanmaya teşvik eder. Bilindiği gibi İslam'a göre insanın yaratılışındaki asıl maksat, Yüce Rabbine kulluk etmek ve hem dünyası hem de ahireti için çalışmaktır. Gerçekten de Allah Teala, hayatın güzelliklerini insanlar ondan faydalansınlar ve yeryüzünde hayatın gelişmesini ve ilerlemesini sağlasınlar, böylelikle insanoğlunun yeryüzündeki halifelik görevi yerine gelsin diye yaratmıştır. Ancak bu nimetleri elde etmek için çalışmak emredilmişse de, asıl gaye olarak yine ahireti elde etmek gösterilmiştir. Yani hedef dünya için çalışmak değil, dünyada da ahiret için çalışmak olmalıdır. Aklını kullanan bir insan için bu en geçerli gayedir. Bu ebedi huzura ve refaha kavuşma gayesidir. Bu gayeye ulaşmak için çalışmak farzdır. İnsanlar birbirlerine muhtaçtırlar. Onları diğer canlılardan ayıran özelliklerden biri de birbirlerine olan ihtiyaçlarıdır. Hayvanlar da şüphesiz birbirlerine ihtiyaç duyarlar ama bu insanlarınki kadar çok yönlü ve zaruri değildir. Tabiat icabı toplumsal bir hayat yaşamak zorunda olan insanın ihtiyaçları çoktur ve bunların hepsini tek başına kendisi karşılayamaz. Başkalarına olan ihtiyaç iktisadi hayatta rızıkların farklılık şeklinde kendini ortaya koyar. Çalışmanın ve iktisadi gelişmenin farklılık arz etmesi sebebiyle cemiyete iş bölümü ortaya çıkmakta, terzi, ayakkabıcı, dülger, bakkal, taksici, pilot, amir, memur, patron, işçi, asker, komutan vesaire meslek grupları oluşmaktadır. Medeni hayatın devamı bu iş bölümü olmaksızın düşünülemeyeceğinden, insanlık için en büyük felaketin, fertler arasındaki her türlü farklılığın kaldırılıp mutlak eşitliğin sağlanması durumunda meydana geleceği söylenebilir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de konumuz açısından son derece dikkat çekici bir ayette, Rabbinin rahmetini onlar mı taksim edip paylaştırıyorlar? Dünya hayatında onların geçimlerini aralarında biz taksim ettik. Birbirlerine iş gördürmeleri için kimini kimine derecelerle üstün kıldık buyrularak rızıkların farklı kılınmasındaki hikmet iş bölümüyle birbirleri için çalışmak şeklinde belirtilir. Ayette geçen iş gördürme ifadesi konumuzla ilgili olan mesleki formasyon meselesi açısından büyük önem taşır. Zira gördürülen işler belli bir mesleği ilgilendirir. İnsanların birbirlerinin işini görebilmesi için o işlerde yetişmesi gerekir. Her işi bilen veya hiçbir işi bilmeyen insanlardan oluşan bir cemiyet düşünülemez. belki en az maharet isteyen amelilik ve hamallık mesleği bile belli bir tecrübe ve formasyon ister. Şu halde birbirlerine iş gördürme esasına dayandırılan helal rızık temini için yeni yetişen nesillerin iş görebilir vasıfta olması, yani nitelikli olması şarttır. Bu da çalışarak mesleki formasyon sahibi olmayı gerektirir. Kur'an-ı Kerim insandaki üretici ve değiştirici güce, yani emeğe büyük bir değer verir. Buna göre insanın kainat içindeki yerini önce inancı, sonra emeği tayin eder. Kişinin sorumluluğunu gerçekleştiren de, onun değerini tayin eden de emektir. İnsan gerek bu dünyada gerekse ahirette ancak kendi çalışmalarının karşılığını görecektir. Bu hususa Kur'an'da, "Doğrusu insanın eline geçecek olan kendi çalışmasından başkası değildir" ayetiyle vurgu yapılır. İslam'da en saygıdeğer kazanç, el emeğinin ürünü olandır. Zira çalışmayı ve bununla muhtaç olanları geçindirmeyi, Allah yolunda cihad etmek veya gündüzün oruç tutmak, geceliğin de namaz kılmakla eş tutan Peygamber Efendimiz, "Kişi kendi elinin emeğinden daha temiz bir kazanç elde etmemiştir" buyurmuştur. Çalışmak ve emek sarf etmek, sadece kişisel yahut ailevi ihtiyaçları gidermeye yönelik bir gayret olmayıp, aynı zamanda toplumsal üretimi ve refahı artıran temel bir unsurdur. İnsanlara fayda sağlayan herhangi bir işte çalışan kimse, aynı zamanda toplum içinde çalışmaktadır. Bu görev ihmal edildiğinde toplum için zararlı sonuçlar doğacağından Allah huzurunda bütün toplum sorumlu olur. Bunun için İslam her türlü işin erbabını yetiştirmeyi bir yükümlülük olarak görür. Bir Müslümanın kendisi ve bakmakla yükümlü olduğu kimseleri geçindirmeye çalışması, bunun için de helalinden kazanması şarttır. Bunun ötesinde fakirlere, gariplere yardım ve iyilik için kendisine yeterli miktardan fazla kazanmak, İslam'ın övdüğü, güzel gördüğü bir şeydir. Hatta böyle bir kazanç için çalışmak nafile ibadetten daha faziletlidir. Çünkü bunun faydası toplumun bütün bireyleri içindir. Lükse ve ihtişama kaçmamak şartıyla rahat ve huzur içinde yaşamak, fazlasını Allah'ın rızası için hak sahiplerine infak etmek için daha fazla kazanmak mübah olmasına rağmen, gösteriş yapmak, kendini üstün görmek, lüks içinde yaşamak için yapılan çalışma, helal yollardan bile yapılsa, sonucu itibarıyla İslam'ın çalışma hayatına getirdiği ahlaki esaslara terstir. İslam, Allah'ın insanlara verdiği malı normal yollarla harcamalarını yasaklamaz. Fakat her işte düzenli ve ılımlı davranmalarını emreder. Hepsinden önce de kendilerine çalışma gücü verip o nimeti bahşeden Allah'a karşı görevlerini yerine getirmelerini, ahirette ilahi huzurda hesaba çekileceklerini düşünmelerini ister. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de "Allah'ın sana verdiği şeylerde ahiret yurdunu gözet, dünyadaki nasibini de unutma, Allah'ın sana ihsan ettiği gibi sen de ihsanda bulun, yeryüzünde bozgunculuk yapma, doğrusu Allah bozguncuları sevmez" buyurulmaktadır. Ayrıca insanlara karşı servetiyle, mevkiiyle gururlanan kimselere, nimetin gerçek sahibinin Allah olduğunu hatırlatarak şöyle uyarılarda bulunulmuştur: "Allah kiminize kiminizden daha bol rızık verdi. Bol rızık verilenler, rızıklarını ellerinin altındakilere verip de bu hususta kendilerini onlara eşit kılmazlar. Durum böyleyken Allah'ın nimetini inkar mı ediyorlar?" Yine Kur'an-ı Kerim'de bildirildiği üzere, zenginlerin mallarında fakirlerin hakkı vardır. Mal, zenginlerin elinde toplanıp biriken bir güç haline gelmemelidir. Eğer çalışıp kazanılan maldan ihtiyaç sahipleri gözetilmezse, yeryüzünde bozgunculuk ortaya çıkar. Çevrelerinde ihtiyaç sahipleri bulunduğu halde, zenginler mal biriktirirlerse, toplumsal barış bozulur. Ticaret, haramlara düşme ihtimalinin fazla olduğu zor bir meslek olduğu için sorumluluk gerektirir. Bu sorumluluğa rağmen ticaret yoluyla helal kazanç elde etme çok faziletlidir. Nitekim sevgili Peygamberimiz, "Doğru sözlü, dürüst ve güvenilir tüccar, nebiler, sıddıklar ve şehitlerle beraberdir" sözüyle bu gerçeğe işaret etmiştir. İslam'da çalışabilecek durumda olan kimsenin dilenmesi haramdır. En kötü şartlar altında dahi çalışma, başkalarına yük olmaktan üstündür. Resul-i Ekrem Efendimiz yalnız 3 sınıf insanın yardım talep etmesinin helal olduğunu bildirmiştir. Bunlar bir şahıs veya topluluğa kefil olup borçlanan fakat borcunu ödeyemeyen, bütün malı bir felakette yok olan, fakir düşen ve fakirliği onu tanıyanlarca kabul edilen kişilerdir. Bunların dışında kalan ve bir günlük yiyeceği bulunup çalışıp kazanabilecek güce sahip birinin dilenmesi de caiz görülmemiştir. Peygamber Efendimiz meslek haline getirilen

0: Dilenciliği süfli bir hal olarak nitelemiş ve şöyle buyurmuştur. Sizden bazıları dilenmekten asla vazgeçmez. En sonunda kıyamet gününde bu adi bir kişi, yüzünde bir et parçası kalmaksızın Allah'a kavuşur. Her kim çok mal toplamak için insanlardan mal dilenir durursa, muhakkak bir ateş parçası istemektedir. Allah Resulü bir taraftan dilencilik gibi bir kötülükten Müslümanları uzak tutmaya çalışırken, diğer taraftan çalışıp kazanmanın şerefini dilenmenin zilletiyle değiştirmemesini istemiştir. Kişinin iplerini alıp dağa gitmesi, oradan sırtında bir deste odun getirip satması, onun için insanlara gidip dilenmesinden daha hayırlıdır. İnsanlar istediğini verseler de vermeseler de. Hadis-i şeriflerden de anlaşılacağı üzere, kişinin rızkını temin için dilenmektense nefsini en meşakkatli işte yorması daha hayırlıdır. Çünkü kişi ya dilenme zilletini veya reddedilme zilletini çekmek ya da arada söylenen kınayıcı sözler ve onur kırıcı hareketlere katlanmak durumuyla karşı karşıyadır. Kendisinden istenen kimse her isteyene vermeye kalksa, zamanla o da darlığa düşeceği gibi her dilencinin isteğine olumlu karşılık vermek, insanlarda bedava geçinme alışkanlığını artırır, iktisadi hayatı bozar. Bu sebeple dinimiz istemeyi çok dar ve sıkı kayıtlarla meşru kılmış, kazanmaya gücü yetene direnmeyi haram kılmıştır. Ancak her şeye rağmen insanoğlu büyük darlıklar çekiyorsa, sıkıntısını giderme durumunda nefsini alçaltmamalı, isterken ısrar etmemeli, sadaka istediği kimseye herhangi bir eziyete sebep olmamalıdır. Toplumsal bir yaraya dönüşen dilenme hastalığının tedavisinde İslam dininin aşıladığı şuura sahip olmak ve Peygamberimizin tavsiyelerine uymak gerekmektedir. Zira dilenmenin ne kadar onur kırıcı ve zor bir şey olduğunu bilen sevgili Peygamberimiz, Allah Teala'ya şöyle dua ederdi. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, düşkünlük derecesine varan ihtiyarlıktan, cimrilikten, kabir azabından, hayat ve ölüm fitnesinden sana sığınırım. Çalışmanın önemine işaret eden hadis-i şeriflerde Resul-i Ekrem Efendimiz, bazen temsiller getirerek, bazen de Allah Teala'ya tembellikten sığınarak konuya dikkat çekmiştir. Hazreti Enes anlatıyor, Ensardan bir zat gelip Resulullah'tan bir şeyler istemişti. Evinde hiçbir şey yok mu? Buyurdular. Adam, evet bir çulumuz var, bir kısmıyla örtünüp bir kısmını da yaygı olarak yere seriyoruz. Bir de su içtiğimiz kabımız var deyince, Hazreti Peygamber onları bana getir diye emretti. Adam gidip onları getirdi. Hazreti Peygamber eşyaları eline aldı. Şunları satın alacak yok mu buyurdular. Bir adam ben bir dirheme satın alıyorum dedi. Hazreti Peygamber bir dirhemden fazla veren yok mu dedi ve 2-3 sefer tekrarladı. Orada bulunan bir adam ben onlara 2 dirhem veriyorum deyince Hazreti Peygamber eşyaları ona sattı. 2 dirhemi alıp Ensardan olan zata verdi ve bunun biriyle ailen için yiyecek alıp ailene ver, diğeriyle de bir balta al bana getir buyurdular. Adam gidip bir balta alıp getirdi. Hazreti Peygamber baltaya bir sap yaptı, sonra git odun topla, sat ve 15 gün bana gözükme buyurdu. Adam aynen böyle yaptı, sonra yanına geldi. Bu arada 10 dirhem kazanmış, bunun bir kısmıyla giyecek, bir kısmıyla da yiyecek satın almıştı. Hazreti Peygamber, bak bu senin için kıyamet günü alnında dilenme lekesiyle gelmenden daha hayırlıdır buyurdu ve sözlerine şöyle devam etti. Dilenmek sefil, fakirleşmiş, rüsva edici, borca batmış veya elem verici kana bulaşmış insanlar dışında kimseye caiz değildir.
1: Hadislerde ticaret ahlakı. Yazan Fatih Çelik, seslendiren Nisan Kumru.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: 40 hadiste iman.

0: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: لِكُلِّ نَبِيٍ دَعْوَةٌ يَدْعُوهَا فَأُرِيدُ أَنْ أَخْتَبِئَ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ
0: Her peygamberin bir duası vardır. Ben de duamı kıyamet gününde ümmetime şefaat etmek için saklamak istiyorum. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin, diğer peygamberlerin ve kendilerine izin verilen salih kimselerin, hesap gününde müminlerin bağışlanması için Allah'a dua etmelerine şefaat denir. Peygamber Efendimizin dünyaya geldiği günlerde insanlar tevhidden uzaklaşmış, putlara tapmaktaydılar. Ayrıca putların Allah katında değerli olduklarını kabul etmekte ve ahirette kendilerine şefaatçi olacaklarını zannetmekteydiler. Kur'an-ı Kerim bu durumu bizlere şöyle haber verir. Allah'ı bırakıp kendilerine ne zarar ne de fayda verebilecek şeylere tapıyorlar ve işte bunlar Allah katında bizim şefaatçilerimizdir diyorlar. Oysa ki Cenab-ı Hakk'ın ifadesiyle onu bırakıp taptıkları şeyler asla şefaat edemezler. Kur'an-ı Kerim şefaati Allah'ın iznine bağlamıştır. Nitekim Yüce Rabbimiz şöyle buyurmaktadır. Onun izni olmadan şefaat edebilecek hiçbir şefaatçi yoktur. Rahman'ın katında söz almış olanlardan başkaları şefaat hakkına sahip olmayacaklardır. Kur'an'da yer alan bu iki ayet ve benzerleri bize göstermektedir ki, Allah Teala rahmet ve ikramıyla bazı müminler için şefaat etme izni verecektir. Peygamber Efendimiz, Allah tarafından kendisine şefaat hakkı verileceğini haber vermiştir. Kur'an, kendisini okuyan ve hükümlerine uygun yaşayanlara şefaatçi olacaktır. Allah dilerse, hak ve hakikat yolunda canını veren şehitlerle, insanlığın hidayet bulması için gecesini gündüzüne katan alimler de, mahşer meydanında şefaat etmeye hak tanınan kişiler arasında yer alacaklardır. Mü'min, Allah'ın rahmeti geniştir, nasıl olsa şefaat de var diyerek hiçbir günaha kapı aralayamaz. Zira o, Peygamberimizin şu hadisini kendisine rehber edinir. Mü'min, günahlarını üzerine düşüverecek bir dağ gibi büyük görür. Facir, yani umursamazca günah işleyen kimse ise, günahlarını burnu üzerine konan ve kovalayınca kaçacak bir sinek gibi görür. Unutulmamalıdır ki Allah'ın dinini inkar eden, şirke, küfre, inancında iki yüzlülüğe bulaşan kimseye hiçbir şefaat fayda vermeyecektir. Bu hususta Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurulmaktadır. Cehennem ehli oldukları açıkça kendilerine belli olduktan sonra, yakınları olsa dahi Allah'a ortak koşanlar için af dilemek ne peygambere yaraşır ne de müminlere.
2: 40 hadiste iman.

Zamanın Ötesinden. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sözleri, tavırları ve sünneti zamanın ötesinden bugünümüze ışık tutmaya devam ediyor. Onun sünnetini anlamak, yaşamak ve gönüllere taşımak için hazırlanan zamanın ötesinden Çarşamba ve Cumartesi günleri saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da sizlerle buluşuyor.

Bera'dan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki Müslüman birbiriyle karşılaşıp da el sıkıştı.

kışırlarsa ayrılmadan evvel günahları bağışlanır buyurmuştur. İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Kim ölüm hastası olmayan bir hastayı ziyaret eder ve onun yanında 7 kere Es'elullahel azim Rabbel arşil azim en yeşfiyeke, büyük arşın Rabbi olan yüce Allah'tan sana şifa vermesini diliyorum derse, Allah onu o hastalıktan kurtarır. Bera bin Azib'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatağına girdiğinde sağ tarafına yatardı. Sonra Rabbim sana teslim oldum, yüzümü sana döndüm, işimi sana emanet ettim, sevabını umarak ve azabından korkarak sana sığındım. Senden başka kendisine varıp sığınacak kimse yoktur. İndirdiğin kitaba ve gönderdiğin peygambere iman ettim derdi.

0: İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kabın içine solumayı veya üflemeyi yasaklamıştır. Ebu Kepşe Amr bin Sa'd el-Emmari'nin radıyallahu anh Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediğini işittiği nakledilmiştir. Üç şey vardır ki ben onlar hakkında yemin ederek size bir şeyler söyleyeceğim. Onları hatırınızda tutun. Sadaka kulun malını eksiltmez. Bir kimse haksızlığa maruz kalıp da sabrederse Allah onun şerefini arttırır. Dilencilik kapısını açan kimseye Allah fakirlik kapısını açar. Ravi yahut buna benzer bir ifade kullandı diyor. Bir söz daha söyleyeceğim. Onu da hatırınızda tutun. Dünyada dört çeşit insan vardır. Bir adam vardır ki Allah ona mal ve ilim verir. O da Allah korkusuyla hareket eder. Hısım akrabasını görüp gözetir ve bunda Allah'ın hakkı olduğunu da bilir. İşte bu kimse en yüksek mertebededir. 2. Diğerine Allah ilim verir fakat mal vermez. Fakat o samimi olarak eğer malım olsaydı filanca gibi yapardım der. O da niyetinin karşılığını alır. İkisinin mükafatı eşittir. 3. Bir diğeri de vardır ki Allah kendisine mal verir fakat ilim vermez. Bu kimse malı rastgele sağa sola harcar. Onu harcarken Allah'tan sakınmaz, akrabasını gözetmez ve o malda Allah'ın hakkı olduğunu bilmez. İşte bu adam en kötü mertebededir. 4. Sonuncu kişiye ise Allah mal da ilim de vermez. O kişi malım olsaydı filanca üçüncü gruptaki gibi yapardım derse niyeti sebebiyle günaha girer. Her ikisinin günahı da eşittir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'ın son 10 gününde itikaf eder, ibadet için mescide çekilirdi.

İbni Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: yalnız şu iki kişiye gıpta edilir. Biri Allah'ın kendisine verdiği malı hak yolunda harcamaya düşkün olan kimse, diğeri ise Allah'ın kendisine bahşettiği ilim ve hikmete göre karar veren ve onu başkalarına öğreten kimse. İbni Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Müslüman olarak Allah'a kavuşmak isteyen kimse namazlarını ezan okunan yerlerde, camilerde kılsın. Allah peygamberini sallallahu aleyhi ve sellem için hidayet yollarını meşru kıldı. Şüphe yok ki 5 vakit namaz da bu hidayet yollarındandır. Eğer siz cemaate gitmeyen şu adam gibi namazlarınızı evde kılacak olursanız, peygamberinizin sünnetini terk etmiş olursunuz. Peygamberinizin sünnetini terk ederseniz, elbette yolunuzu şaşırırsınız. Halbuki biz, Medine'de sadece münafık olduğu belli olan kimselerin cemaate devam etmediklerini görürdük. Takati olmayan biri bile, 2 adam tarafından koltuklanarak camiye getirilir ve safa bırakılırdı. Kâb bin Malik'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem seferden döndüklerinde önce mescide uğrar ve orada 2 rekat namaz kılardı. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: yolculuk bir çeşit eziyettir. Sizi vaktinde yiyip içmekten ve uyumaktan alıkoyar. Herhangi biriniz yolculuğa çıktığında işini bitirir bitirmez evine dönmekte acele etsin.

Mekke'de Müslümanların eziyet gördükleri günlerdi. Resulullah'ın ashabı toplanmış, vallahi Kureyşliler Kur'an'ın sesli bir şekilde okunduğunu henüz duymadılar. Kur'an'ı onlara kim duyurabilir diye konuşuyorlardı. Abdullah, ben dedi. Sahabiler, senin akıbetinden korkarız. Biz eğer onlara eziyet ederlerse kendini koruyabilecek, kabilesi olan birinin bunu yapmasını isteriz dediler. Müsaade edin, Allah beni korur diye ısrar etti Abdullah. Kuşluk vakti Kabe'ye gitti. Kureyşliler topluca oturuyorlardı. Ayağa kalktı ve yüksek bir sesle besmele çekerek Rahman suresini okumaya başladı. Onu duyan Kureyşliler şaşırdılar ve dikkatle dinlediler. Birbirlerine Allah'ın künyesini kullanarak İbni Ümmü Abd ne diyor diye hayretle sordular. Sonra içlerinden biri Muhammed'e gelenden Kur'an'dan bir bölüm okuyor dedi. Hemen yerlerinden kalkıp ona doğru yürümeye başladılar. O Kur'an okumaya devam ediyordu. Yanına varınca her biri bir taraftan vurmaya başladı. Onlar vuruyor, o Kur'an okuyordu. Her tarafı kanayıp yaralar içinde kalıncaya kadar okudu. Ayakta duramayacak hale gelinceye kadar vurmaya devam eden Kureyşliler, Abdullah bin Mesud yığılıp kalınca dayak atmayı bırakıp arkadaşlarının yanına gittiler. Biraz sonra kendine gelen Abdullah, yüzü gözü kan içinde arkadaşlarının yanına gitti. Sahabiler, işte biz başına böyle bir şeyin gelmesinden korkuyorduk dediler. Abdullah, Allah düşmanları benim gözümde şu andakinden daha zayıf olmadı. İsterseniz yarın yine gelir aynını yaparım dedi. Sahabiler, bu kadar yeter, hoşlanmadıkları şeyi onlara duyurdun diye cevap verdi. Bir gün Allah Resulü'nün evinde bir koyun kesilir. Ayşe annemiz koyunun ön kolu hariç etin tamamını komşularına dağıtır. Hazreti Peygamber evine geldiği zaman koyundan ne kadar kaldı diye sorar. Ayşe validemiz ona der ki koyunun şu ön kolu hariç hiçbir şey kalmadı. Sevgili eşinin sözlerine karşılık Peygamberimizin verdiği cevap çok anlamlıdır. Demek ki ön kolu hariç tamamı bize sevap olarak kalmıştır.

0: Hazreti Peygamber'in risaletini işiten Gıfar kabilesinden Ebu Zer Mekke'ye gelir. Sadece onu sorduğundan dolayı Mekkelilerden bayılıncaya kadar dayak yer Ebu Zer. Kalktığında zemzem kuyusuna giderek elbisesindeki kanı yıkar ve zemzem suyundan içer. Nihayet bir gece Allah Resulü ile karşılaşır. Onu İslam selamıyla ilk selamlayan Ebu Zer olur ve kutlu elçiyle tanışır. Ve aralarında şu konuşma geçer. Allah Resulü sorar, ne zamandan beri buradasın? Tam 30 günden beri buradayım. Peki seni kim doyuruyordu? Zemzem suyundan başka yiyeceğim yoktu. Fakat karnımın kıvrımları kaybolacak kadar kilo aldım. Açlık da hissetmiyorum. O zemzem gerçekten mübarektir. O gerçekten doyurucu bir gıdadır, buyurur.
1: Nasreddin Hoca rehberliğinde sevgili peygamberimizin hayatını ve hepimize örnek üstün ahlakını tanıyacak, hocanın canlı, neşeli haliyle hem bilgilenecek hem gülecek, en önemlisi de düşüneceğiz. Nasreddin Hoca Peygamber Efendimiz'i anlatıyor, hafta içi her gün saat 19.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: ve engelli sosyal destek hattı. Çözümü yalnız aramayın. 183'ü arayın.
1: Kamu spotu.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Ebu Hüneyde Vail bin Hucr radıyallahu anh anlatıyor. Seleme bin Yezid el-Cufi Resulullah'a, "Ey Allah'ın Resulü, başımıza kendilerine karşı yükümlülüklerimizi yerine getirmemizi bekleyen, ancak bize karşı sorumluluklarını yerine getirmeyen yöneticiler geçerse, bize ne yapmamızı tavsiye edersin?" dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ondan yüz çevirdi ve başka bir şeyle meşgul oldu. Ancak Seleme bin Yezid sorusunu tekrarladı. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Dinleyin ve itaat edin. Onlar kendi yükümlülüklerinden, siz de kendi yükümlülüklerinizden sorumlusunuz." Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Allah yiyip içtikten sonra kendisine hamd eden kulundan razı olur.

İbni Ömer radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sağ iken veda haccından söz eder fakat mahiyetini bilmezdik. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a hamdü sena etti. Deccal'dan söz etti ve onunla ilgili olarak uzun bir konuşma yaptı. Allah'ın gönderdiği peygamberlerin hepsi, özellikle de Nuh ve ondan sonra gelenler, ümmetlerini Deccal'a karşı uyarmışlardır. Eğer Deccal sizin aranızda çıkarsa, onun hali size gizli kalmaz. Siz, Rabbinizin bir gözünün kör olmadığını, eksiklerden münezzeh olduğunu bilirsiniz. Deccal'in ise sağ gözü kördür ve su üzerinde yüzen yaş üzüm gibidir. Bilesiniz ki Allah kanlarınızı ve mallarınızı bu belde ve bu ayda bugünün hürmeti gibi birbirinize haram kıldı. Tebliğ ettim mi? Diye buyurdu. Sahabiler, evet dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ım şahit ol diye 3 defa tekrarladı. Aman ha, benden sonra birbirinin boynunu vuran kafirler gibi olmayın, size yazık olur dedi.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah kibrinden dolayı elbisesini yerde sürükleyen kimseye kıyamet gününde rahmet nazarıyla bakmaz.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir malı satın almak istediğin zaman sana istediğin mal verilse de verilmese de almak istediğin fiyatı söyle. Bir malı satmak istediğinde

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Umame'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem, hangi dua daha fazla kabule şayandır diye soruldu. Gecenin son saatlerinde ve farz namazların peşinden yapılan dua buyurdu. Ebu Katade'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayağa kalktı ve ashaba bir hutbe irad etti. Allah yolunda cihadın ve Allah'a iman etmenin her işten daha üstün olduğunu söyledi. Ashabtan biri kalkıp, "Ya Resulallah, Allah yolunda şehit düşsem bu günahlarıma kefaret olur mu? Ne dersin?" dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Evet, ecrini umarak sabırla savaşır, düşmandan kaçmayıp onlara karşı durduğun halde şehit düşersen bu günahlarına kefaret olur." buyurdu. Sonra adama, "Ne demiştin?" dedi. Adam, "Allah yolunda savaşıp şehit düşersen bu günahlarıma kefaret olur mu? Ne dersin?" diye tekrarladı. Bunun üzerine Resulullah şöyle buyurdu. "Evet, Allah'tan ecir bekleyip sabrederek harp eder ve düşmandan kaçmayıp ona karşı durarak şehit düşersen bu tüm günahlarına kefaret olur. Yalnız borç dışında. Cebrail aleyhisselam bana böyle söyledi." Enes'ten radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. "Sizler, Ya Zelcelali vel İkram, ey ikram sahibi yüce Allah'ım, duasına devam edin." Büreyde'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir şeyi uğursuz saymazdı. Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ergenlik çağına gelmiş herkesin Cuma günü boy abdesti alması gerekir buyurmuştur.
2: Kalplerin en güzel süsü, gönül dünyasını bağlayan bağ, her müminin gönlünde taşıdığı büyük bir sevgidir peygamber sevgisi. Bu sevgi sadece bir muhabbet değil, aynı zamanda vefa ve sorumluluktur. Peygamber sevgisine ve Hazreti Peygamber'in Müslümanlar üzerindeki haklarına dair konuların işleneceği Şifa-i Şerif'ten dersler programına sizleri de bekliyoruz. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'in sunduğu Şifa-i Şerif'ten dersler her gün saat 17.30'da Diyanet Risalet Radyo'da. Kırk hadiste güzel ahlak.
3: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
4: Bismillahi tevekkeltu alallah. Allahümme inna na'udhu bike min en nezille ev nadille ev nadlime ev nuzlem ev nujhele ev yujhele aleyna.
3: Allah'ın adıyla tevekkül ettim. Allah'ım, ayağımızın kaymasından, şaşırmaktan, zulmetmekten, zulme uğramaktan, cahillik etmekten, veya bize cahillik edilmesinden sana sığınırız. Müminde bulunması gereken en önemli özelliklerden biri de tevekküldür. Tevekkül, elimizden gelen gayreti gösterdikten sonra sonucu Cenab-ı Hakk'a havale etmektir. Sevinçte, kederde, bollukta, darlıkta, kısacası hayatımızın her anında Yüce Mevla'ya sığınmaktır. En zor anlarımızda yanımızda kimseyi bulamasak da ümidimizi kesmeden Yüce Rabbimizden yardım dilemektir. Tevekkül eden kişi Cenab-ı Hakk'a duyduğu güvenle sıkıntılara sabreder. Yüce Allah, zulme uğradıktan sonra Allah yolunda hicret edenlere gelince onları dünyada güzel bir şekilde yerleştireceğiz. Eğer bilirlerse ahiretin mükafatı elbette daha büyüktür. Onlar sabreden ve yalnız Rablerine tevekkül eden kimselerdir. Ayetlerinde muhacir müminleri hem sabredip hem tevekkül ettiklerini ifade ederek övmüştür. Sevgili Peygamberimiz bir hadisi şerifinde, "Eğer siz gereği gibi Allah'a tevekkül etmiş olsaydınız, tıpkı sabahleyin kursakları boş olarak çıkıp, akşam dolu olarak dönen kuşların rızıklandırıldığı gibi sizler de rızıklandırılırdınız" buyurarak, bir amaca ulaşabilmek için gerekenleri yerine getirdikten sonra güç ve kudret sahibi Yüce Mevla'ya tam bir teslimiyetle tevekkül edilmesi gerektiğini ifade etmiştir. Tevekkülün nasıl yapılacağını Allah Resulü bize şu hadisi şerifinde göstermiştir. Kişi evinden çıkacağı zaman Bismillah, tevekkeltü alallah, la havle ve la kuvvete illa billah, Allah'ın adıyla Allah'a tevekkül ettim. Güç ve kuvvet sadece Allah'tandır dediği zaman o kişiye şöyle denilir. İşte şimdi sana rehberlik edilir. İhtiyaçların karşılanır ve korunursun. Peygamber Efendimizin bizlere yatağa girerken okunmasını tavsiye ettiği tevekkül ve teslimiyet dolu dua ise şu şekildedir. Allah'ım, kendimi sana teslim ettim. İşimi sana havale ettim. Azabından korkup, sevabını umup, sırtımı sana dayadım. Senden, azabından korunmanın ve güvende olmanın tek yolu ancak sana, rahmetine sığınmaktır. İndirdiğin kitabına ve gönderdiğin peygambere inandım. Beni öldürürsen, bozulmamış fıtrat üzere öldür. Bu kelimeleri son sözlerim eyle. Amin.
5: Kırk hadiste güzel ahlak.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
6: İbni Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem vefatıyla sonuçlanan hastalığı sırasında Ali bin Ebu Talib radıyallahu anh onun yanından çıkmıştı. Halk, "Ey Ebul Hasan, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geceyi nasıl geçirdi?" diye sordu. Ali radıyallahu anh, "Hamdolsun, iyi geçirdi," cevabını verdi.

Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün yahut bir gece evinden çıkmıştı. Ebu Bekir ile Ömer'e radıyallahu anhüma rastladı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Bu vakitte sizi evinizden dışarı çıkaran sebep nedir?" dedi. "Açlık ya Resulallah," dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki, sizi evinizden çıkaran şey beni de çıkardı. Haydi kalkın," buyurdu. Onlar da peygamberle sallallahu aleyhi ve sellem birlikte kalktılar. Ensardan bir zata geldiler. O da o sırada evinde değildi. Hanımı peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem görünce, "Buyurun, hoş geldiniz," dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kadına, "Evin sahibi filan nereye gitti?" diye sordu. Kadın, "Bize tatlı su getirmeye gitti," diye cevap verdi. O sırada ensardan olan zat evine geldi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ile iki arkadaşını görünce, "Allah'a hamdolsun, bugün hiç kimse böyle kıymetli misafirleri olduğu için benim kadar bahtiyar olmamıştır," dedi. Hemen girip misafirlerine bir hurma salkımı getirdi. Salkımda koruk halinde olgunlaşmış ve yaş her türden hurma vardı. "Buyurun, yiyin," dedi ve bir hayvan kesmek üzere bıçağını aldı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Sakın ha, sağılanlara dokunma," buyurdu. Ev sahibi onlara bir koyun kesti. Koyun etiyle hurma yediler ve tatlı su içtiler. Karınları doyup suya kanınca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir ve Ömer'e radıyallahu anhuma yönelerek, "Beni yaşatan Allah'a yemin ederim ki kıyamet günü bu nimetlerden sorulacaksınız. Açlık sizi evinizden çıkardı. Eve dönmeden bu nimetler size ulaştı," buyurdu.

Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Ailesi ve idaresi altında bulunanların hak ve hukukunda adaletle davrananlar Allah katında nurdan koltuklara otururlar. Adi bin Hatim'den radıyallahu anh rivayet olunduğuna göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir hurmanın yarısı ile de olsa sadaka vererek kendinizi ateşten koruyun.

0: asrı saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Peygamberimiz onların kendisini nezaketle karşılayacağını düşünüyordu. Oraya ulaştıklarında Sakifliler misafirperverliklerini gösterip onları ağırladılar.
2: Misafirlerimize bağlarımızdan üzüm de getirin. Mekke'nin şerefli kabilesi Kureyş, Sakif halkının bağcılıkta ne kadar mahir olduğunu görsün. Kureyş'in kuyusunu kazan hainler olduğunuzu nereden bilebilirdik? Derhal terk edin burayı.
3: Kendi kavminin sahiplenmediği, öldürmek istediği bir adamdan ne hayır gelir?
4: Ya Resulallah, başınız kanıyor. Elleriniz kırılsın. Bırakın onu.
1: Efendimiz bitkin ve son derece üzgün bir şekilde kendini bir asmanın gölgesine attı. Allah'a şöyle niyaz etti. Allah'ım, senin gazabına uğramaktan, ilahi rızandan uzak kalmaktan, senin o zulmetleri aydınlatan ve ahiret işlerini yoluna koyan ilahi nuruna sığınırım. Allah'ım, sen razı oluncaya kadar affını dilerim.
5: Yazıklar olsun sana Attas. Sen bu adamın başını ellerini neden öptün?
6: Yeryüzünde bu zattan daha hayırlı bir kimse yok. Bana bir şey bildirdi ki onu ancak bir peygamber bilebilir.
0: 21. Bölüm.
1: Resul-i Ekrem Efendimiz Taif ziyareti sonrası sığındığı bağda bir müddet dinlendikten sonra son derece mahzun bir şekilde yola çıktı. Ayaklarındaki yaralardan dolayı yürümekte zorlanıyordu. Hazreti Zeyd ise yanı başında hiç konuşmadan ilerliyordu. Yaşadıkları bu korkunç olayda Resulullah'ı koruyamadığını düşündüğü için yüreği kan ağlıyordu. Derken Peygamberimiz gözlerini gökyüzüne çevirdi. Uzun uzun oraya baktı. Hazreti Zeyd baktığında bir bulut görebiliyordu ancak. Allah Resulü bulut gibi görünen şeyin ardında vahiy meleğinin olduğunu fark etmişti. Bir süre sonra Cebrail aleyhisselam geldi ve şöyle dedi. Ya Resulallah, şüphesiz Allah kavminin sana neler söylediğini işitti. Sana şu dağlar meleğini gönderdi. Kavmin hakkında dilediğini yapmak üzere ona emredebilirsin. Bunun ardından dağlar meleği izin alarak yanlarına geldi ve şöyle dedi. Ya Resulallah, Allah'ın selamı üzerine olsun. Ben dağlar meleğiyim. Yüce Rabbimizin emri dışında bir şey yapmam. O beni senin dileğini yapmak üzere gönderdi. Emret, şu iki dağı, Ebu Kubeys ile Kuaykaan dağlarını sana bunu yapanlar üzerine kapatıvereyim. Helak olup gitsinler. Emrine amadeyim. Resul-i Ekrem'in cevabı onun en bariz özelliğini ortaya koyuyordu. Merhametini. Hala kan sızan yaralarının acısını aldırmadan dağlar meleğine şöyle dedi. Hayır, ben böyle bir şey istemem. İstediğim tek şey Hak Teala'nın bu müşriklerin neslinden Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmaksızın ibadet edecek bir nesil ortaya çıkarmasıdır. Resulullah kendisine böyle bir muameleyi reva görenlere ve dua bile etmemiş, helak olmalarını istememiş, aksine onların kurtuluşa ermesi için dua etmişti. Onun bu duası kabul olacak, Taif halkı kısa süre içinde Müslüman olacaktı. Peygamberimiz Mekke'yi terk edip kendisine yeni bir yurt aradığı için artık Mekke'ye giremezdi. Bunun tek yolu güçlü ve kudretli birinin kendisini himayesine almasıydı. Haşim oğulları Ebu Leheb'in tutumundan dolayı kendisine eskisi gibi sahip çıkmıyordu. Zeyd de kara kara ne yapacaklarını düşünüyor, bir çözüm bulmaya çalışıyordu.
6: Ya Resulallah,
7: Şehrimiz şurada ama biz giremiyoruz. Bugün üçüncü gün. Zaten yorgun ve halsizsiniz. Ne kadar daha dayanabilirsiniz buna?
1: Peygamberimiz, ey Zeyd, şüphen olmasın ki Allah bu gördüğün duruma bir çıkış yolu gösterecektir. Muhakkak ki Allah dininin yardımcısı ve peygamberinin destekçisidir, dedi. Ve onu gizlice Mekke'ye gönderdi. Kendilerini himaye etmesi için ilk teklifi, daha önce Müslümanlara karşı uygulanan boykotun kaldırılmasında önemli bir rolü olan Nefel oğullarının lideri

0: Mutim bin Adi'ye yapmasını söyledi. Mutim bunu kabul etti ve vakit kaybetmeden oğullarına ve akrabalarına silahlanmalarını emretti. Mekke'nin girişinde toplandılar. Ebu Cehil Mutim'i silahlanmış olarak görünce seslendi.
1: Ne oluyor? Niye böyle silahlandınız?
2: Birini himayeme aldığımı ilan etmek için. Ey Kureş topluluğu! Haberiniz olsun ki ben Muhammed'i himayeme aldım. Hiçbiriniz ona dokunmasın. Dokunursanız işte kabilem. Hiçbiri kılıçlarını çekmekte tereddüt etmez.
3: Hayır, hayır.
0: Mutim 7 oğluyla birlikte peygamberimizin yanına gitti. Onu çevreleyerek Mekke'ye soktular. Resulullah onların himayesinde Kabe'ye kadar geldi. Hacerül Esved'i selamladıktan sonra 2 rekat namaz kıldı ve evine gitti. Yıllar sonra Bedir Savaşı esirleri hakkında Mutim'in oğluna, "Ey Cübeyr, eğer senin baban Mutim sağ olsaydı da şu anda benden bu esirleri isteseydi, onun hatırına bunları bağışlardım," diyecek ve Mutim'i hep hayırla yad edecekti. Peygamber Efendimiz kendi evine ancak başkasının himayesiyle girebilmişti. Hayat arkadaşını ve yegane koruyucusunu kaybetmenin verdiği acıya bir de Taif eklenmişti. Halbuki Taif'e ne umutlarla gitmişti. Resulullah mahzundu. Rabbi onun gönlüne bir ferahlık ve neşe vermek istedi. O gün Peygamberimiz amcası Ebu Talib'in kızı Ümmü Hani'nin evinde misafirdi. Ümmü Hani samimi bir Müslümandı. Eşi Hubeyre İslam'a girmese de Resulullah'ı güzel karşılar, evlerinde misafir olmasından hoşnutluk duyardı. İşte böyle bir gecede evde Müslüman olanlar Peygamberimizin ardında cemaatle namazlarını kıldılar ve herkes istirahate çekildi. Sabah olduğunda Resulullah'ın hali bambaşkaydı. Ümmü Hani'ye şöyle dedi. Ümmü Hani, bu gece ne oldu biliyor musun?
4: Allah ve Resulü daha iyi bilir.
0: Peygamberimiz, seninle burada akşam namazını kıldık. Sonra Kudüs'e gittim ve orada namaz kıldım. Şimdi ise gördüğün gibi burada sabah namazını kılıyorum, dedi.
4: Sübhanallah. Ya Resulallah, nasıl oldu bu?
0: Peygamberimiz başından geçenleri şöyle anlattı. Sizler uyuyunca Kabe'yi ziyaret etmek için gittim. Hicr'de uyurken Cebrail geldi. Beni kolumdan tuttu ve ayağa kaldırdı. Yanımda durdu. Kabe'nin kapısında katırla eşek arasında, fakat ne katır ne eşek olan bir binek vardı. Yan taraflarında bulunan kanatlarla hareket ediyordu. Bu bineğe bindim. Onun her adımı gözün görebildiği yere kadar uzanıyordu. Yesrib'e, oradan Hayber'e, oradan da Kudüs'e gittik. Kudüs'te Mescid-i Aksa'ya vardık. Orada İbrahim, Musa, İsa ve diğer peygamberleri gördüm. Sonra Cebrail bana 2 ayrı kadeh ikram etti. Ben içinde süt olanı tercih ettim. Bu tercihimden dolayı Cebrail, "Ya Muhammed, sen iyi olanı seçtin. Sen de ümmetin de doğru yola iletildiniz," dedi. Ve 7 semadan tek tek geçerken şahit olduğu şeyleri anlattı. Resulullah dışarı çıkmak için hazırlandığında Ümmü Hani'yi bir telaş sardı. Bu hadiseyi anlattıklarında müşriklerin ona neler yapabileceğini biliyordu. Heyecanla ayağa fırladı.
4: "Ya Resulallah, ne olur bunu insanlara anlatma."
0: Peygamberimiz bunun ilahi bir mesaj olarak insanlara iletilmesi gerektiğini söyledi ve ilerledi. Ümmü Hani bu sefer peygamberimizin cübbesini tutarak onu durdurmaya çalıştı.
4: "Ya Resulallah, ne olur bunu insanlara anlatma. Allah aşkına sana yalvarıyorum, bunu anlatma. Sana yalancı derler, seninle alay ederler. Daha fazla üzülmeni istemiyorum. Biz sen ne dersen inanırız ama onlar bunu sana karşı kullanacaklar."

0: Peygamberimiz çıkınca Ümmü Hani ona bir zarar gelmemesi için elinden geleni yapmasını söyleyerek Habeşli hizmetçisini peygamberimizin peşinden gönderdi. Bu arada Ümmü Hani'nin kızı odaya girdi.
1: Anneciğim, ne oldu? Heyecanlı bir şeyler konuşuyordunuz Resulullah'la.
2: Kızım, bu gece olanları anlatsam inanamazsın.
1: Ne olmuş?
2: Bu gece Cebrail peygamberimizin yanına gelip onu manevi bir bineğe bindirmiş. Önce Kudüs'e, Mescid-i Aksa'ya gitmişler.
1: Kudüs mü? Buradan Kudüs'e gitmek kaç gün sürer?
2: Dur, bu daha başlangıcı. Önce Mescid-i Aksa'ya gidip orada diğer peygamberlere imam olarak namaz kıldırmış. Sonra oradan gök katlarına yükselmiş.
1: Göğün katlarına mı?
2: Evet, göğün katlarına. Cebrail yanındaymış. Her katta görevli bir melek varmış. O melekle selamlaştıktan sonra orada bulunan peygamberlerle görüşmüşler.
1: İbrahim, Musa ve İsa gibi peygamberlerle mi?
2: Evet yavrum.
1: Nasıl olduklarını da anlattı mı peygamberimiz?
2: Bazılarından bahsetti. Mesela Yusuf aleyhisselam gülümsediğinde o kadar güzel oluyor ki dünyadaki güzelliğin yarısı ona verilmiş zannedersin dedi. İbrahim aleyhisselam için de benim kadar ona benzeyen, onun kadar da bana benzeyen birini görmedim dedi.

0: Şöyle diyor Yüce Rabbimiz: Peygamber Rabbinden kendisine indirilene iman etti. Müminler de iman ettiler. Her biri Allah'a, meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine iman ettiler ve şöyle dediler: Onun peygamberlerinden hiçbirini diğerinden ayırt etmeyiz. Şöyle de dediler: İşittik ve itaat ettik. Ey Rabbimiz, senden bağışlama dileriz. Sonunda dönüş yalnız sanadır. Allah bir kimseyi ancak gücünün yettiği şeyle yükümlü kılar. Onun kazandığı iyilik kendi yararına, kötülük de kendi zararınadır. Şöyle diyerek dua ediniz: Ey Rabbimiz, unutur ya da yanılırsak bizi sorumlu tutma. Ey Rabbimiz, bize bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Ey Rabbimiz, bize gücümüzün yetmediği şeyleri yükleme. Bizi affet, bizi bağışla, bize acı. Sen bizim Mevlamızsın. Kafirler topluluğuna karşı bize yardım et.
1: Peygamberimiz Kabe'ye gitti. Orada olan insanlara başından geçenleri anlattı. Düşmanları bir zafer kazanmış gibi sevindiler. Çünkü kendilerine göre aksi ispat edilemeyecek bir alay konusu geçmişti ellerine.
2: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere. Diyanet İşleri Başkanlığı sundu.

Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı. Peygamberimizin evinde üst üste birkaç gün yemek pişmediği olurdu. Açlık hem peygamberimizin hem de ashabının sık sık talim ettiği bir imtihandı. Peygamberimiz bir gece evinden dışarı çıkmış ve yakın arkadaşları Hazreti Ebu Bekir'le Hazreti Ömer'e karşılaşmıştı. Onlara sizi bu saatte evlerinizden çıkaran nedir diye sordu. Açlık ya Resulallah diye cevapladılar peygamberimizi. Resulullah, varlığım elinde olan Allah'a yemin edin, beni de sizi çıkaran sebep evden çıkardı. Hadi gidelim, dedi. Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer, yanlarında alemlerin efendisiyle yürümeye başladılar. Ensardan Ebul Haysem'in evine geldiler. Fakat Ebul Haysem evinde yoktu. Evin hanımı efendimizi görünce, merhaba, hoş geldiniz, dedi. Allah Resulü ona eşinin nerede olduğunu sordu. Kadın, bize tatlı su getirmeye gitti, dedi. Ebul Haysem efendimizi ve değerli dostlarını karşısında görünce çok sevinmişti. Allah'a hamdolsun, bugün misafirleri benimkinden daha şerefli olan kimse yoktur, diyerek mutluluğunu dile getirdi. Misafirlerini evine davet ettikten sonra hemen gidip onlara bir hurma salkımı getirdi ki içinde ham, kuru ve taze hurmalar vardı. Bundan yiyin, dedi ve bıçağı aldı. Bunun üzerine rahmet peygamberi ona, sakın sağmal koyuna dokunma, buyurdu. Ebul Haysem kendilerine ikram etmek üzere bir koyun kesti. Hem koyundan hem o hurma salkımından yiyerek Allah'a bu nimetlerden dolayı hamd ettiler. Yemeğe doyup suya kandıkları vakit Peygamber Efendimiz Hazreti Ebu Bekir'le Hazreti Ömer'e, bu canı tende tutan Allah'a yemin ederim ki

kıyamet gününde bu nimetlerden mutlaka sorulacaksınız. Sizi evlerinizden açlık çıkardı. Sonra şu nimetlere kavuşmadan dönmediniz, buyurdu.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Lakit bin Amir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o bir gün Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanına gelmiş ve şöyle demiştir. Babam hac, umre veya başka bir yolculuk yapamayacak kadar ihtiyardır. Onun için ne yapabilirim? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem babanın yerine hac ve umre yapabilirsin buyurdu.

Ebu Berze'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatsı namazından önce uyumayı, yatsıdan sonra da konuşmayı hoş karşılamazdı.

Hazreti Osman'ın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sınırda Allah rızası için bir gün nöbet tutmak diğer mevkilerde 1000 gün nöbet tutmaktan daha hayırlıdır buyurdu. Müminlerin annesi Cüveyriye binti el-Haris'ten radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazını kıldıktan sonra namaz kıldığı yerde oturan, tesbihatle meşgul olan Cüveyriye'nin yanından çıkmış, sonra kuşluk vaktinde yine onun yanına dönmüştü. Cüveyriye'yi hala yerinde tesbihle meşgul olup otururken görünce şöyle buyurdu. Yanından ayrıldığımdan beri bu şekilde tesbihata devam mı ediyorsun diye sordu. Cüveyriye evet cevabını verdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ben senin yanından ayrıldıktan sonra şu 4 kelimeyi 3 defa söyledim ki bütün söylediğin zikirlerle ölçülse bu kelimeler sevapta onlara ağır basar. Bunlar şu kelimelerdir. Mahlukatı sayısınca, kendisinin hoşnut olacağı kadar, arşının ağırlığınca ve bitip tükenmeyen kelimeleri adedince ben Allah'ı uluhiyet makamına yakışmayan sıfatlardan tenzih eder ve ona hamd ederim buyurdu. İyaz bin Himar'dan radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala bana birbirinize karşı mütevazı olmanızı vahyetti. Artık kimse kimseye ne taşkınlık yapsın ne de böbürlensin. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, alaca hastalığından, aklımı yitirmekten, cüzzamdan ve diğer kötü hastalıklardan sana sığınırım.

Ümmetine çok düşkün olan Hazreti Peygamber, iki ya da üç gün iftar etmeden peş peşe tutulan visal orucunu da hoş karşılamazdı. Ve visal orucu tutmaktan sakının buyururdu. Kendisine, ama sen visal orucu tutuyorsun denilince, Hazreti Peygamber, siz bu konuda benim gibi değilsiniz. Ben geceyi geçirirken Rabbim beni doyurur ve susuzluğumu giderir. Siz ancak gücünüzün yeteceği kadar amel üstlenin buyurdu.

Hazreti Ayşe, Hazreti Peygamber'in kendisiyle beraberken farz namazlarla birlikte kıldığı nafile namazları şöyle anlatmaktadır. Resulullah benim evimde öğleden evvel 4 rekat nafile namaz kılar, sonra mescide çıkarak insanlara namaz kıldırır, ardından gelir ve 2 rekat nafile daha kılardı. Cemaate akşam namazını kıldırır, sonra gelir 2 rekat nafile kılardı. Cemaate yatsıyı kıldırır ve yine benim evime gelir 2 rekat nafile kılardı. Geceleyin vitirle beraber olmak üzere 9 rekat namaz kılardı. Bazı geceler namazı ayakta uzun kılar, bazı geceler de oturarak uzun kılardı. Ayakta kılarken okursa, ayakta olduğu halde rükû ve secde ederdi. Otururken okursa, oturduğu halde rükû ve secde ederdi. Sabah namazı vakti girince 2 rekat nafile namaz kılardı.

Abdullah bin Amr'dan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Davud oğlu Süleyman aleyhisselam Beytül Makdis'i inşa edince Yüce Allah'tan üç şey istedi. Birincisi, doğru davetli hüküm verme yeteneğinin kendisine verilmesini istedi ki bu kendisine verildi. İkincisi, kendisinden sonra kimseye nasip olmayacak bir iktidar verilmesini istedi. Bu da kendisine verildi. Üçüncüsü, mescidin inşaatını bitirdikten sonra bu mescide sadece namaz kılma düşüncesiyle gelen bir kimseyi annesinden yeni doğmuş gibi oradan çıkarmasını Allah'tan niyaz etti.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadislerle onu anlamak.
2: Kader, şaşmaz ölçü, muhteşem denge. Abdullah bin Ömer'den nakledildiğine göre Allah Resulü şöyle buyurmuştur: her şey bir kadere, ölçü ve plana göredir. Hazreti Ali'den rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur: sizden hiçbir kimse ve hiçbir canlı yoktur ki cennet ve cehennemdeki yeri ahirette mutlu veya bedbaht olacağı kaderde yazılmış olmasın. Sa'd bin Ebi Vakkas tarafından nakledildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur: İnsanoğlu Allah'ın kendisi için takdir ettiğine rıza gösterirse mutlu olur. Şayet Allah'tan hayırlı olanı ummayı terk eder ve Allah'ın kendisi için takdir ettiğine kızıp isyan ederse bedbaht olur. Abdullah bin Abbas bir gün aynı binit üzerinde Allah Resulü'nün arkasındayken onun kendisine şöyle dediğini anlattı: delikanlı, sana bazı şeyler öğreteceğim. Allah'ı gözet ki Allah da seni gözetsin. Allah'ı gözet ki Allah'ı yanında bulasın. Bir şey istediğinde Allah'tan iste. Yardıma muhtaç olduğunda Allah'tan yardım dile. Şunu bil ki bütün insanlar sana fayda vermek için toplansa Allah'ın takdiri dışında sana fayda veremezler. Ve yine bütün insanlar sana zarar vermek için toplansa Allah'ın takdiri dışında sana hiçbir şeyde zarar veremezler. Bu konuda kalemler kaldırılmış, karar verilmiş, sayfalar kurumuştur, hüküm kesinleşmiştir. Ebu Huzame'nin babası Allah Resulüne şöyle sormuştur: ey Allah'ın Resulü, şifa niyetiyle yaptığımız okumalar, tedavi olduğumuz ilaçlar ve koruma tedbirleri Allah'ın takdirinden bir şeyi geri çevirir mi? Resulullah, onlar da Allah'ın takdiridir buyurmuştur.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Sa'd bin Ebu Vakkas'ın radıyallahu anh işittiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah müttaki, gönlü zengin, kendi işiyle ve ibadetiyle meşgul olan kulunu sever. Ümmü Atiyye'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Biz kadınların cenazeye iştirak etmeleri yasaklandı. Fakat bu konuda bize çok katı da davranılmadı. Said bin Abdülaziz'in Rebia bin Yezid'den, onun Ebu İdris el-Havlani'den, onun da Ebu Zer Cündüb bin Cünade'den radıyallahu anhüm rivayet ettiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala'dan naklederek şöyle demiştir. Ey kullarım! Zulmetmeyi kendime haram kıldığım gibi sizin aranızda da haram kıldım. Birbirinize zulmetmeyin, haksızlık yapmayın. Ey kullarım! Benim doğru yola eriştirdiklerimden başka hepiniz yolunuzu şaşırmışsınız. Benden hidayet isteyin ki sizi doğru yola ileteyim. Ey kullarım! Benim doyurduklarımdan başka hepiniz açsınız. Benden yiyecek isteyin ki sizi doyurayım. Ey kullarım! Benim giydirdiklerim müstesna hepiniz çıplaksınız. Giydirmemi isteyin ki sizi giydireyim.''

ayağınız dokunsun. Ey kullarım! Sizden evvelkiler ve sonra gelecekler, bütün insanlar ve cinler, en iyi, en müttaki insanın duygu ve düşüncesini taşısalar, yine de benim mülkümde en küçük bir artma olmaz. Ey kullarım! Sizden evvelkiler ve sonrakiler, bütün insanlar ve cinler, en günahkar kişinin duygu ve düşüncesini taşısalar, yine de benim mülkümde en küçük bir eksilme olmaz. Ey kullarım! Sizden evvelkiler ve sonra gelecekler, bütün insanlar ve cinler, bir yerde toplanıp benden dilek dileyecek olsalar, ben de herkesin dileğini yerine getirsem, bu benim mülkümden ancak bir iğne denize daldırıldığında onun denizden eksilttiği kadar azaltır. Ey kullarım! Amellerinizi size gösterir, sonra hiç eksiksiz olarak ecirlerinizi veririm. Şu halde iyiliğe nail olanlar Allah'a hamd etsin. Bir kötülükle karşılaşanlar ise kendisinden başka kimseyi kınamasın. Said diyor ki, Ebu İdris bu hadisi rivayet ederken diz çökerdi. Ebu Süleyman Malik bin Hüveyris radıyallahu anh anlatıyor. Biz birbirine yakın yaşta olan gençler, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanına gelmiştik. Onun yanında 20 gün kaldık. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çok merhametli ve zarif, yumuşak huylu bir insan idi. Bizim ailelerimizi özlediğimizi anlayınca geride ailelerimizden kimleri bıraktığımızı sordu. Biz de kendisine söyledik. Bunun üzerine, haydi ailelerinizin yanına dönün, orada yaşayın, onlara dini öğretin ve yükümlülüklerini bildirin. Filan namazı filan vakitte ve filan namazı da filan vakitte kılın. Namaz vakti gelince biriniz ezan okusun. Yaşı büyük olanınız da size imam olsun buyurdu. Buhari başka bir rivayetinde namazı benden gördüğünüz gibi kılın ifadesini de zikretmiştir.

Amr bin Avf el-Ensari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Ubeyde bin Cerrah'ı radıyallahu anh cizye gelirlerinin tahsili için Bahreyn'e göndermişti. Ebu Ubeyde oradan çok miktarda mal ile döndü. Ensar, Ubeyde'nin geldiğini duyunca, sabah namazını Resulullah'la sallallahu aleyhi ve sellem birlikte kılmaya geldiler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem namazı kılıp dönünce, Ensar işaretle sordular. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de onları böyle görünce gülümseyerek, "Sanırım Ebu Ubeyde'nin Bahreyn'den bir şeylerle geldiğini işittiniz," buyurdu. Onlar da "Evet ya Resulallah" diye tasdik ettiler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Sevinin ve ileride sizi sevindirecek şeyleri bekleyin. Vallahi bundan böyle sizin için fakirlikten korkmuyorum. Fakat dünyanın sizden evvelki ümmetlerin önüne serilmesi gibi sizin önünüze de serilmesinden, onların bir

birbirleriyle kıyasıya yarıştıkları gibi sizin de yarışmanızdan, onları helak ettiği gibi sizi de helak etmesinden endişe ediyorum.

Enes radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yere bir takım çizgiler çizdi ve çizgileri göstererek bu insan, şu da onun eceli. İnsan emellerinin peşinde koşarken en yakın olan ölüm çizgisi karşısına çıkıverir buyurdu.

Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Biriniz mescide geldiği zaman oturmadan önce tahiyyatül mescid denilen iki rekat namaz kılsın.

0: kamu spotu.
1: Hastaneye ulaşamadığımız her saniye ambulanstaki hastanın hayata tutunmasını zorlaştırıyor. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.
2: Kalplerin en güzel süsü, gönül dünyasını bağlayan bağ, her müminin gönlünde taşıdığı büyük bir sevgidir peygamber sevgisi. Bu sevgi sadece bir muhabbet değil, aynı zamanda vefa ve sorumluluktur. Peygamber sevgisine ve Hazreti Peygamber'in Müslümanlar üzerindeki haklarına dair konuların işleneceği Şifa-i Şerif'ten dersler programına sizleri de bekliyoruz. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'in sunduğu Şifa-i Şerif'ten dersler her gün saat 17.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Musa el-Eş'ari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona, sana Davud'un ailesine verilen güzel seslerden verilmiş demiştir. Ebu Muhammed Ka'b bin Ucre'den radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Bir gün Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yanımıza geldi. Biz, ey Allah'ın Resulü, sana nasıl selam vereceğimizi biliyoruz. Ama nasıl selavat getireceğiz diye sorduk. Resulullah şöyle deyin dedi. Allah'ım, Muhammed'e ve onun ailesine, İbrahim'e rahmet ettiğin gibi rahmet et. Şüphesiz sen övülmeye layıksın, çok yücesin. Allah'ım, Muhammed'e ve onun ailesine, İbrahim'in ailesine bereket verdiğin gibi bereket ver. Şüphesiz sen övülmeye layıksın, çok yücesin. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Babalarınızdan yüz çevirmeyin. Kim babasından yüz çevirirse bu bir nankörlüktür. Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki serinlik namazını, sabah ve ikindi namazlarını kılan kimse cennete girer buyurmuştur. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Biriniz geceliğin kalktığında namaz kılmaya önce kısa iki rekatla başlasın.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Üsame'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Müslümanlar, putperest müşrikler

Yahudilerden oluşan bir topluluğun yanından geçerken onlara selam verdi. Ebu Katade'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir topluluğa su dağıtan kimse suyu en son içer buyurmuştur.

Ebu Muhammed Cübeyr bin Mut'im'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Hısım ve akraba ile ilişkiyi kesenler cennete giremez. Süfyan bin Uyeyne bu hadisi rivayet ederken peygamber katiun kelimesiyle akraba ile ilgiyi kesen kimseyi kastetmiştir, dedi. İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Rüyamda kendimi bir misvakla dişlerimi ovalarken gördüm. Yanıma biri diğerinden yaşlı iki kişi geldi. Misvağı küçüğüne uzattım. Bana Cebrail tarafından büyüğüne ver denildi. Ben de büyüğüne verdim.''

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse eğer kardeşinin haysiyetine yahut malına haksızlık etmiş ise altın ve gümüşün bulunmayacağı kıyamet gününden evvel onunla bugün helalleşsin. Aksi takdirde yaptığı zulüm nispetinde onun varsa iyi amellerinden alınıp hak sahibine verilecektir. İyiliği yoksa hak sahibinin günahından alınıp haksızlık edene yüklenecektir.

0: Adi bin Amire radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, zekat tahsiline memur ettiğimiz biri, bizden bir iğne veya ondan daha küçük, değersiz bir şey saklasa, hıyanet etmiş olur. Kıyamet gününde onu beraberinde getirir buyurdu. Bunun üzerine Ensar'dan siyahi bir adam ayağa kalktı. Sanki şimdi onu görüyor gibiyim. Ya Resulallah, bana vermiş olduğun görevi geri al, dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, sana ne oldu, buyurdu. Adam, şu söylediklerini işittim, dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, o sözü şimdi bir daha söylüyorum. Bir kimseyi herhangi bir vazifeye memur edersek, o malın büyük küçük hepsini getirsin, verileni alsın, yasaklanandan da sakınsın buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem safranla boyanmış iki elbiseyi üzerimde gördü de bu elbiseyi giymeyi sana annen mi emretti deyince onları yıkayayım ey Allah'ın Resulü dedim. Hatta bunları yak diye emretti. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Allah Teala, salih kullarım için cennette hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği ve hiçbir insanın gönlünden dahi geçirmediği nice nimetler hazırladım buyurdu. Bundan sonra Ebu Hureyre, isterseniz şu ayeti okuyun demiştir. Müminlerin işledikleri hayır ve ibadetlerin mükafatı olarak Allah hazinesinde saklanmış olan o göz aydınlığı nimetleri kimse bilmez. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. İnsanlar ezandaki ve ilk saftaki fazileti bilselerdi ve bunu elde etmek için kura çekmekten başka çare bulamasalardı, mutlaka kura çekerlerdi. Ve eğer camiye erken gitmenin faziletini bilselerdi, bu hususta yarış ederlerdi. Şayet yatsı namazıyla sabah namazının sevabını bilselerdi, emekleyerek dahi olsa bu iki namaza gelirlerdi.

Evs bin Evs'ten radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem en faziletli günlerinizden biri cuma günüdür. O gün bana çokça salavat getirin. Zira sizin salavatınız bana ulaştırılır buyurmuştur.

0: Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadis sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على رسولنا محمد الأمين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, İmam Nevevi'nin Riyazu Salihin adlı eserinden hadisler okumaya devam ediyoruz. Bugün yeni bir bölüme başlıyoruz. Bölüm başlığımız şöyle: Kibir ve gurur. İmam Nevevi adeti olduğu üzere bölüm girişlerine ayet-i kerimeler yerleştirmiş. İlk ayet-i kerimemiz Estaizu billah Tilke darul ahiretu. O ahiret yurdu var ya, yani Kur'an-ı Kerim'de sizlere sıklıkla anlattığımız, tarif ettiğimiz, nasıl bir güzellikte olduğunu övdüğümüz ve sizleri ona davet ettiğimiz o sonsuz güzellikteki ahiret yurdu. Tilke darul ahiretu. Cenab-ı Hak özenle ahiret hayatı demiyor. Buna mukabil Kur'an-ı Kerim'de onlarca kez dünya hayatı demişken, ahirete sıra gelince ahiret hayatı demiyor, ahiret yurdu diyor, ahiret diyor ama ahiret hayatı tarifini yapmıyor. Bunun bizde oluşturacağı merakı bildiği için Hak Teala Kur'an-ı Kerim'in bir yerinde وَاِنَّ دَارَ الْاَخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانِ Ahiret yurduna gelince o gerçek hayattır. لَهِيَ الْحَيَوَانِ Bu kez hayat kelimesini değil, hayvan kelimesini Cenab-ı Hak ahirete uygun görmüş. Buradan anlıyoruz ki dünya sözde bir hayattır, kısıtlı, sığ bir hayattır. Adeta bir numune gibi, bir demo, misal gibi ama ahiret öyle değil. Ahirete hayat demek, ahirete haksızlık olur. Çünkü ahiret hayatın esası, gerçeği, bizatihi kendisidir. وَاِنَّ الدَّارَ الْاٰخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانِ Ahiret yurduna gelince o esas hayattır. Gerçek hayattır. Böylece Hak Teala bu dünyada yaşadığımızın aslında bir oyun olduğunu, sahici olmadığını, bütünüyle sınanmaya hizmet ettiğini haber vermiş oldu. وَمَا الْحَيَاتُ الدُّنْيَا اِلَّا لَعِبٌ Dünya hayatı nedir ki? Ancak bir oyun diye doğrudan Allah Azze ve Celle onu böyle tanımladı. İnna cealna ma alel ardi zineten leha linebluvahum. Arzın üzerinde her ne varsa biz hepsini onları sınamak için bir zinet kıldık. Bir süs aracı. Dolayısıyla içinde bulunduğumuz bu hayatı gerçek boyutlarıyla tanıyalım. Hem bu dünyayı hem ahireti yaratanın haber vermesinden anlıyoruz ki dünya hayatı bir oyun misalidir, bir simülasyon gibi ama ahiret öyle değil, ahiret gerçek bir yaşamdır. İşte o gerçek yurdu, o ahiret yurdunu, tilke darul ahiretu biz ne yapacağız biliyor musunuz? Neca'luha lillezine la yuriduna uluven fil ardi ve la fesada. Cenab-ı Hak biz o yurdu yeryüzünde yaşarken büyüklük taslamayanlara ve la fesada ne de fesada yol açmayanlara tahsis edeceğiz. Nihayetinde ahiret yurdu kimlerin olacak sorusunun özetle cevabı böyle. Yeryüzünde büyüklük taslamamış hayatı boyunca. Yer yer buna düşmüşse bile kendisini yeniden toparlamış, çeki düzen vermiş, vazgeçmiş, pişman olmuş. Genel gidişatı büyüklük taslamak değil, Cenab-ı Hakk'ı tanımak, onun büyüklüğüne boyun eğmek. İnsanın ilişkileri başta dikeyde Cenab-ı Hak ile, sonra yatayda kendisi gibi insanlar ile. Dolayısıyla bir büyüklük taslamaktan bahsediyorsak, önce Cenab-ı Hakk'a bakan yüzüyle, çünkü en korkunç hali oradadır. Kul herhangi bir yanlışı yatayda kendisi gibi insanlara karşı işlemesiyle aynı yanlışı Rabbine karşı işlemesi asla kıyas edilemez. Cenab-ı Hakk'a karşı işlediği aynı yanlış devasa olur, üssel olur, yani geometrik olarak katlanır. Hiç kullara karşı işlediğiyle mukayese bile edilmez, kat ve kat fazlası olur. Bu örnekten yola çıkarsak, kendisi gibilerine karşı büyüklenmesi de son derece yanlıştır. Ama Allah'a karşı büyüklenmesi korkunç olur. Olağanüstü, dehşet verici bir boyuta ulaşır. Cenab-ı Hak ayeti kerimede لَا يُرِيدُونَ عُلُوًا, yani büyüklenmeyi yapmayanlar, büyüklenmekten uzak duranlar, amaçları büyüklük taslamak vesaire olmayan kimseler bunlar. Dolayısıyla her iki boyutuyla da nefret.

keyfiyette. Başta Cenab-ı Hakk'a karşı büyüklük taslamazlar, sonra Allah'ın kullarına karşı da büyüklük taslamazlar. İşte bu kulların akıbeti cennet olur. O ahiret yurdunu Cenab-ı Hak böylelerine nasip eder. Kul önce Cenab-ı Hakk'a karşı büyüklük taslamaktan geri durmalı, sonra kullara karşı da varsa büyüklük tasladığı durumlar bunlardan vazgeçmelidir. Asla şöyle bir şey söylenemez. Cenab-ı Hakk'a karşı büyüklük taslamasın da kullara karşı büyüklük taslaması çok da önemli değil denemez. Çünkü bir kimse Allah'ın kullarına karşı büyüklük taslıyorsa Cenab-ı Hak onu beğenmez ve onu kendisine yakın etmez. Ona hidayet etmez. Buyurdu ki سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِيَ الَّذ۪ينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ Nahak yere, haksızca, yeryüzünde kibirlenip duranları ayetlerinden savıp uzaklaştıracağım. Bunların yolu Cenab-ı Hakk'a çıkmaz. Böylelerinin yolu Hak Teala ile kesişmez. Cenab-ı Hak onları kendinden uzak eder. Böyle bir ortamın içerisinde doğsalar dahi, namazın, niyazın, abdestin, haccın, orucun, zekatın ortamında doğsalar dahi, Cenab-ı Hak bu kez içten içe onları boşa düşürür, özünü onlara nasip etmez, hakikatini onlara yaşatmaz. Sözde kalır bu dindarlıkları. Okur ama anlamaz, ibadeti yapar ama huşu'a eremez, hakikatini yakalayamaz, Cenab-ı Hak ile gerçek bir ilişkiye bunu dönüştüremez. Mütekebbir adam, büyüklenen adam zalim bir kimsedir. اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِ الْقَوْمَ الظَّالِم۪ينَ Allah Azze ve Celle zalim kimselere asla hidayet etmez. Dolayısıyla büyüklük taslamayanları, büyüklük taslamayı murad etmeyenleri diyerek Cenab-ı Hak hem zatına karşı hem insanlara karşı bu hususta dikkatli olanları kastediyor. Tevazu Hak katında vazgeçilmez değerdedir. Kibir her şeyi batırır. Büyüklenme bir kul açısından hadsizliğe tekabül eder ve Allah Azze ve Celle böylelerine hidayet yolunu kolaylaştırmaz. Tersi bir işe yarar mı? Yani yatayda insanlarla olan ilişkisinde büyüklenmeyen, diklenmeyen, çevresindeki insanlara son derece saygılı ama Rabbine sıra gelince onu umursamayan, ona hayatında yer vermeyen, ona karşı büyüklenen, o yap dediğinde umursamayan, yapma dediğinde umursamayan, böylece bağışlayın ifademi kendi hayatında Rabbini umursamayan kimse, adeta onu takmayan kimse, illa Allah'a karşı kötü kötü konuşması, hakaretamiz ifadelerde bulunması gerekmez büyüklenmesi için, emirlerini dikkate almaması da kulun büyüklenmesidir. Hak Teala şeytana secde et emrinde bulunduğunda bunu yerine getirmedi. Onun bu tavrını Cenab-ı Hak ebe ve stekbara yapmaktan kaçındı ve büyüklendi olarak tanımladı. Dolayısıyla Rabbinin yap dediklerini yapmayan, yapma dediklerini rahatça yapan ve böylece Cenab-ı Hakk'a karşı büyüklenen bir kimse nasıl bir kimsedir denirse korkunç bir kimsedir. Onun insanlara olan İyiliğinin de hiçbir anlamı kalmaz, yataydaki tevazusunun da hiçbir değeri olmaz. Çünkü gerçek sahibine karşı büyüklenen birinin kendi emsalleriyle mütevazi muaşereti onu kurtarmaz, onun için hiçbir yararı olmaz. Belki insanlardan gördüğü saygı ve itibar ile sınırlı kalır, kulun iyiliğinin başlangıç adımı Rabbini tanımasıdır. Rabbini tanımayan, tanımaya yanaşmayan kimse yeterince kötüdür. Daha fazla kötü olabilmesi mümkün değildir. Çünkü insanların onun üzerindeki hakkı minik, mini minnacık olur. Yataydaki birbirimiz üzerindeki hukukumuz birler onlar basamağı gibi. Ama Cenab-ı Hakk'ın üzerimizdeki hakkı sayılara sığmaz, rakamlarla sınırlanamaz. وَاِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللّٰهِ لَتُحْصُوهَا Allah'ın üzerinizdeki nimetlerini saymaya kalksanız sayamazsınız buyurdu Cenab-ı Hak. Dolayısıyla birler onlar basamağındaki hak ve hukukları gözeten birinin kendisi üzerindeki sayısız hak sahibi Cenab-ı Hakk'ı gözetmemesi onu korkunç düzeyde kötü yapmaya yeter. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme cahiliye döneminde cömertliğiyle tanınmış ve hatta cömertliği Araplar arasında dar bir mesel olmuş.
dillere pelsenk olmuş biri, onun oğlu geldi. Müslüman olmuş bir halde ama babasıyla ilgili durumu merak ediyor. Dedi ki ya Resulallah, babamı biliyorsun. Ne kadar hayırsever biri olduğunu, ne kadar cömert biri olduğunu. Bütün Araplar bilir. Ne dersin, babam şu anda nerededir? Allah'ın Resulü hiç tereddüt etmeden cehennemdedir dedi. Neden diye sorduğunda tam da bu noktaya işaret etti. Çünkü o bir kez bile Rabbim demedi. Kulun Rabbini tanımaması her şeyi berbat etmeye yol açar. Çünkü iyiliğin temeli Allah'ın tanımakla başlar. Sonrasında yapacağımız her iyiliğin iyilik sayılabilmesi için de Allah'a duyduğumuz sevgiden ötürü yapmamız icap eder. Bir iyiliği, bir güzelliği kul Cenab-ı Hakk'ın rızası için yapıyorsa buna iyilik denir, güzellik denir, ameli salih denir. Ve Hak katında bir karşılığı olur. Yoksa seküler planda kalmış, insanlar arası ilişkide hapsolmuş bir anlayışın Cenab-ı Hakk'a bakan ve Cenab-ı Hakk'a uzanan hiçbir tarafı olmadığı sürece hiçbir kıymeti de olmaz. Dolayısıyla büyüklenmeyenler diye buyurduğu Cenab-ı Hakk'ın başta Allah'a karşı büyüklenmeyenler, sonra kullara karşı büyüklenmeyenlerdir. Kullara karşı büyüklenmiyor, mütevazi davranıyor diye Cenab-ı Hakk'a karşı büyüklenen, onu tanımayan kimselerin cennete gitmesini beklemek mantıksız bir durumdur, absürt olur. Sanki Cenab-ı Hakk'a sana karşı diklenmeleri, büyüklenmeleri çok da önemli değil. Değil mi ki biz insanlar arasında iyi ilişkiler geliştirdi, şu halde bu kişi cennete gitmeli demek gibi bir şey olur. Halbuki Allah Azze ve Celle ne zatına karşı büyüklenmiş, ne de insanlara karşı büyüklenmiş olanları cennete koyacağını haber veriyor. Tilke darul ahiretu nec'aluha lillezine la yuriduna uluven fil ardi. Tabii bu yeryüzündeki hayatı içerisinde yaşanan bir süreç. Çünkü iradeye ve iradesini gerçekleyebileceği serbest ortama o süre zarfında kul sahip olur. Emaneten bir süreliğine. Yoksa buradan çıktıktan sonra ne kadar efendi dursa, ne kadar Cenab-ı Hakk'a karşı saygılı dursa, söz dinlese bunların bir kıymeti yok. Çünkü artık emanet geri alınmıştır. Nitekim kafirler buradan çıkmışken muhti'ine mukni'i ru'usihim la yerteddu ileyhim tarfuhum. Cenab-ı Hak dedi ki boyunlarını bükmüşler, öyle teslim olmuş durumdalar ki gözlerini bile kırpmıyorlar adeta. Ne deniyorsa muhti'ine ile da', oracıkta ne komut veriliyorsa o komuta böyle harfiyen uyma hevesindeler. Belki iyi halden kurtarırız diye mi düşünüyorlar artık? وَلَوْ تَرَى اِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا رُؤُسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ. Cenab-ı Hak dedi ki o mücrimleri bir görsen Allah'ın huzurunda nasıl boyun eğmişler. Sanki o dünyadaki müstekbirler hiç onlar değilmiş gibi. Ancak bundan hiçbir anlamı yok. Ölümle birlikte emanet geri alınır ve artık kulun saygılı olması, efendi durması, her denileni yapmasının hiçbir kıymeti harbiyesi olmaz. Çünkü onun bunları sevgiye dayalı olarak gönülden yapması bekleniyordu. O dönem bitti, şu anda cebir altında, zaten yapmak zorunda, zaten boyun eğmek zorunda, o yüzden bir kıymeti olmaz. Bu sebepledir ki Allah Azze ve Celle bunu fil ardi ile kayıtladı. Arzda iken büyüklenmemiş olanlar, büyüklenmeyi amaçlamamış olanlar. Burada da bir ayrıntı var. Kul illaki yer yer büyüklenmiş olabilir. Ama büyüklenmeyi amaç haline getirmek, murad etmek başka bir şey. Kul yer yer diğer insanlara karşı, yer yer Rabbine karşı söz dinlemezlik yapmış olabilir. Yap denileni yapmaktan geri durmuş olabilir. Yapma denileni yapmış olabilir. Duygularının tesiriyle, arzuları, ihtirasları ve benzeri etkenler ile, ama sonra bu duyguların etkisi çözülünce pişmanlığın içerisine düşer. Ben ne yaptım diye kendisini paralar. ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ. Sonra yakın planda hemencecik vazgeçer, kendisini düzeltmeye çalışır. Ama Cenab-ı Hakk'ın burada bahsettikleri ise bunu murad etmiş. Bu amacı artık onun. Arzi gelişen, sonrasında günahın hemen akabinde çözülen, vazgeçen,

geçilen, bağışlanma dilenen böyle bir durum değil de özellikle Yaradan'a karşı masiyeti seçen, isyankarlığı inatla hayatında yaşayan kimseler. Baktığınızda sanki amacı Cenab-ı Hakk'a karşı büyüklenmek. Bunun için her fırsatı değerlendiriyor. Günahın kendisinden çok Cenab-ı Hakk'a karşı büyüklenen tarafını sanki amaçlıyor gibi. Dolayısıyla vazgeçmiyor, pişmanlık duymuyor, af dilemiyor. Bu süreci kendisine yol edinmiş. Böylelerine ahiret yurdunu nasip etmeyiz diyor Cenab-ı Hak. نَجَعَلُهَا لِلَّذ۪ينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًا فِي الْاَرْضِ وَلَا فَسَادًا Yeryüzünde büyüklenmeyenlere biz ahiret yurdunu nasip ederiz. Sadece büyüklenmek mi? Yanı sıra وَلَا فَسَادًا Ne de fesat çıkarmış olanlar. Cennete kimler gider? Büyüklenmemiş olanlar, büyüklenmemeye çalışanlar, büyüklenmeyi murad etmemiş olanlar, daha doğru bir ifadeyle, ve ne de fesat çıkarmayı murad etmemiş olanlar. Yer yer fesat çıkarmış olabilir, kul hatasız değildir ama bunu fesat olsun, günah olsun, Cenab-ı Hakk'a karşı masiyet olsun diye değil, kimi arzularının ve duygularının tetiklediği ani gelişen olaylar olarak yaşamış ve hızlıca bunlardan vazgeçmeye çalışmıştır. Fakat Cenab-ı Hakk'ın cennete koymadığı ve koymayacağını söylediği kimseler fesadı murad edenler. Büyüklenmenin yanı sıra fesadı da murad edenler. Amacı bu böyle kimselerin. Dolayısıyla ellerine geçen fırsatları bozgunculuk yapmak için değerlendiriyorlar. Amaçları bu olduğundan sürekli bunu ilerletirler, çoğaltırlar. Hayatlarında hep bu tür cürümleri, fesatları biriktirirler. Ayetin bize haber verdiği bu noktayı esas alırsak, cennete vardığımızda inşallah vararız. Orada bu tarife uyan hiç kimseyi bulamayacağız demektir. Sen yeryüzündeyken büyüklenmeyi amaçlayan biri miydin? Fesat çıkarmayı amaçlayan biri miydin? Diye soracak olsak, bir kişiye bile denk gelemeyiz. Cenab-ı Hak böylelerini oraya asla koymayacağını haber verdi. Bu ifade bizler açısından da büyük bir müjdedir aslında. Eğer kendi içimizde kendi durumumuzu gözden geçirdiğimizde bizim bu tanıma uymadığımızı değerlendiriyorsak bu muazzam bir müjde. Ben büyüklenmeyi amaçlayan biri değilim. Yeter ki büyükleneyim diye insanlara karşı fırsat kollamam. Elime güç geçtikçe onları ezip itip kalkmam, her fırsatta Rabbime karşı baş kaldırmak için sabırsızlıkla beklemem, böyle bir amacım yok. Yapmışsam bile böyle şeyler büyükleneyim diye değil, o esnadaki hazzı, zevki, lezzeti ve duygusu dolayısıyladır. Sonrasında dönüp kendime baktığımda bu yaptığımın insanlara karşı olsun, Allah'a karşı olsun bir büyüklenme olduğunu görünce hicap duyarım. Utanırım, nasıl böyle bir şey yaptın diye kendimi ayıplarım. Aynı şekilde yaptığı fesatlıkları da böyle görüyorsa bir kimse, özellikle yapmadım diyorsa, başka faktörler devreye girdi ve o olay tekil bir olay olarak oracıkta öyle kaldı ve ben bunu tekrarlamayı istemedim, hayatımın sürekli bir parçası olsun diye benimsemedim. Yer yer başka zamanlarda da yine ayağım sürçmüş ve gayri ihtiyari yahut duygularımın eşliğinde yapmışsam bile aynı şekilde bundan utanmış ve Rabbimden bağışlanma dilemişimdir. Asla bu yaptıklarımdan iftihar etmem, Allah'a karşı diklenmeyi, büyüklenmeyi bile isteye seçmem, ilk fırsatta vazgeçer, geri döner, bağışlanma dilerim diyorsa bir kul, diyorsak şayet kendi kendimize, kendi içimizde, ne mutlu bize. Eninde sonunda akıbetimizin ahiret yurdu olacağına dair iyi bir sebep yakaladık demektir ve bu ümide ve beklentiye yol açar. Ama yok, kendimizi büyüklenen biri olarak görüyorsak ve bunu hayatımızda sürdürüyorsak, amacımız buysa, hem insanlara karşı hem Allah'a karşı bulduğumuz fırsatları fesada dönüştürüyorsak, yaşananlar sonrasında pişmanlık duymuyorsak, Cenab-ı Hak yasaklıyormuş, yapmayın, etmeyin diyormuş, hiç umursamıyorsak, bizim açımızdan bu ayet korkunç tehdit içeriyor demektir. Akıbetimizin cennet olmayacağına dair güçlü bir
uyarı olur. Çünkü ayetin sonunda Cenab-ı Hak ve la

akıbetu lil muttakin. Sonuç kimlerin eline geçecek? Netice, akıbet kimlerin olacak? Açıkça haber verdi. Vel akıbetu lil muttakin. Sonuç muttakilerindir. Muttakiler kimler? Cenab-ı Hakk'ı tanıyan, yetmez, tanıdıkça seven, yetmez ve sevdikçe de ona karşı saygılı yaşayandır. Cenab-ı Hak akıbeti takva üzerinden ifade etti. Takva da iman artı ameldir. Kulun Cenab-ı Hakk'ın emirleri hususunda dikkatli olması, özenli olmasıdır. Yasakları hususunda da aynı şekilde özenli davranmaya çalışmasıdır. Ne kadar özenli olursa takvası o kadar yüksek olur. Takva ara değerleri alan bir kavramdır. Dolayısıyla bir kimsenin takvası bir başkasından daha yüksek yahut daha az olabilir. Kulun değeri de gelin görün ki takva ölçeğine göre şekillenir. Bu sebeple Cenab-ı Hak buyurdu ki inne akramakum indallahi etkakum. Allah katında en değerliniz, en takvalı olanınızdır. Takvası az oldukça kulun Cenab-ı Hakk'ın katında değeri az olur. Ama kulun Cenab-ı Hak katında değerli olması takvalı olmaya başlamasıyla başlar. Takvadan hiç nasibi olmayanların akıbetlerinin iyi olmayacağı anlaşılmaktadır. Böyleleri cehennemden geçişten kurtulamazlar. Geçiş sürecinde patır patır cehenneme düşerler. Çünkü Allah o geçiş sürecinde sadece muttakileri kurtaracağını haber verdi. ثُمَّ نُنَجِّ الَّذ۪ينَ اتَّقَوْا. Sonra biz muttakileri kurtaracağız. وَاِمْ مِنْكُمْ اِلَّا وَارِدُهَا. Aranızda cehenneme uğramayacak yoktur. Bunu bu denli keskince haber verdikten sonra Cenab-ı Hak ثُمَّ نُنَجِّ الَّذ۪ينَ اتَّقَوْا. Sonra biz muttakileri kurtaracağız buyurdu. Dolayısıyla kurtuluşun da tanımı takva üzerindendir. Cennetin de yolu takvadan geçer. Nitekim Hak Teala tilkel cennetu leti uiddet lil muttakin. O cennet var ya, işte o cennet muttakiler için hazırlanmıştır. Buraya dikkat kesilmemiz gerekir. Takvayı umursamayanların, salt imanım var diye kendisine güvenenlerin çok tehlikeli ve yanlış bir hesap içerisinde oldukları anlaşılıyor. Bu bir aldanma ve yanılma halidir. Çünkü takvadır imanı sürdürülebilir kılan. Kulun takvadan nasibi olmazsa imanı da yarı yolda kalır. Bir bakmışsın bir zaman sonra iman takvaya dönüşmediği için iman kayboluvermiş. Ve kötü ameller kişiyi kaplayıp kuşatmış, imanını da yok etmiş. Çünkü her kötü davranış Cenab-ı Hakk'ın yapma dediği şeyi yapmak yahut yap dediği şeyden geri durmak, her ikisi de eşdeğer oranda kötüdür, kulun kalbini karartır. Kelle bel rana ala kulubihim ma kanu yaksibun. Cenab-ı Hak işledikleri kötülükler kalplerini karaltıp duruyordu buyurdu. Küçücük bir kötü amelle başlayan süreç ebedi cehennemlik olarak sonuçlanabilir. Bela men kesebe seyyiaten. Bir kimse bir küçük günah işlese ama durmasa, durdurak bilmese, artırsa, çoğaltsa ve ahatat bihi hatiatuhu, bu yanlışları onu bütünüyle kaplasa artık iman kalmaz. Çünkü bütünüyle kaplamaktan söz ediyoruz. Elde ayakta başlayan kötü ameller uzana kalbe sirayet eder ve kalbi kuşatır. Cenab-ı Hak böylelerini ulaike ashabun nari, İşte onlar ateşin halkıdırlar. Hum fiha halidun. Onlar orada ebedi kalıcılardır. Dolayısıyla takvaya yeltenmeyen, hayat tarzını Allah'ın istediği bir biçimde şekillendirmeye çalışmayan, çünkü bu takva ile ilişkili, yemesinde, içmesinde, giyiminde, kuşamında Cenab-ı Hakk'ın kendisinden beklediklerini ciddiye almayan, hayatında bunlara yer vermeyen, davranışları boyutuyla Hak Teala'nın beklediği bir kişiliğe bürünmeyen kimseler takvadan nasipsiz oldukları oranda imanlarını tehlikeye atarlar ve sonrasında akıbetleri büsbütün kararır. Çünkü akıbet ancak ve ancak muttakilerindir. وَالْعَقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ buyurdu Cenab-ı Hak. Kasas suresi yani 28. surenin 83. ayetiydi efendim. Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, bugün de programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşmak

0: ümidi ve dileğiyle Allah'a emanet olunuz efendim.
1: Hadis sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: İbni Ömer anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle birlikteydim. Ensardan bir adam gelerek Hazreti Peygamber'e selam verdi. Sonra şöyle dedi: "Ey Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, müminlerin hangisi daha faziletlidir?" Efendimiz, "Ahlak bakımından en güzel olanları" buyurdu. Sonra adam, "Müminlerin hangisi daha akıllıdır?" diye sordu. Hazreti Peygamber, "Ölümü en çok hatırlayanları ve ölümden sonrası için en güzel şekilde hazırlananları, işte onlar en akıllı olanlardır" diyerek cevap verdi. Mughire bin Şube kendi evlenme öyküsünü şöyle anlatır. "Bir gün Resulullah'ın yanına gelerek evlenmek istediğimi söyledim. Bana, git de evlenmek istediğin kıza bak. Çünkü onu görmen, uyum sağlamanız ve evliliğin devamı için daha uygundur" buyurdu. Bunun üzerine Ensardan olan kızın anne ve babasının yanına gittim ve kızlarına talip oldum. Peygamber Efendimizin tavsiyesini onlara söyledim. "Bana öyle geliyor ki anne ve babası kızlarını görme teklifimi hoş karşılamadılar. Fakat bu arada talip olduğum kız kendisiyle ilgili konuşmaları işitti ve bana hitaben, eğer Resulullah senin bakmana emretmişse bakabilirsin. Aksi takdirde senden rica ediyorum böyle bir şey yapma" dedi. O da bu durumdan endişelenmiş gibiydi. Ben de onu gördüm ve ardından kendisiyle evlendim.

Ziyad bin Haris, Yemen'in Suda kabilesindendi. Resulullah'a gelerek biat etmiş, Hazreti Peygamber'in kendi kabilesine karşı savaşmak üzere bir ordu göndermek istediğini öğrenmişti. Ordunun gönderilmesine mani olmak amacıyla, "Ey Allah'ın Resulü, orduyu geri çevirirseniz ben onların hem Müslüman olmalarını hem de size itaat etmelerini sağlayabilirim," dedi. Hazreti Peygamber onun bu isteğini kabul etti. O da derhal akrabalarına bir mektup yazdı. Bir süre sonra kabilesinden Medine'ye bir heyet geldi. Müslüman olduklarını ve itaat edeceklerini belirterek selam verdiler. Hazreti Peygamber Ziyad bin Haris'in bu girişiminden memnun bir şekilde, "Ey Ziyad, Suda kabilesinde sözü dinlenen biri olduğun anlaşılıyor," diye iltifat etti. "Allah onlara hidayeti nasip etti ve iyilikte bulundu," cevabını verdi Ziyad tevazu içinde. Onun bu tavrını daha da beğenen Hazreti Peygamber, "Seni onların başına yönetici yapayım mı?" diye sordu. "Evet, beni onların yöneticisi yap," dedi Ziyad memnuniyetle. Bunun üzerine Allah Resulü onu yönetici olarak tayin ettiğini bildirdi ve bunu yazıyla kayıt altına aldı. Ziyad, Peygamber Efendimiz'den kabilesinden alınan zekattan kendisi için pay istedi. Bu teklifi de kabul edildi. Derken bir yerde konakladılar. Orada bir şahıs gelerek Allah Resulü'nden bir şeyler istedi. Kutlu Nevi'de, "Kim muhtaç olmadığı halde insanlardan bir şey isterse, aldığı şey ona baş ve karın ağrısı yapar," buyurdu. Bu defa o şahıs, "Öyleyse bana zekattan ver," deyince Peygamberimiz, "Allah zekatların kimlere verileceği hususunda ne bir peygambere ne de bir başkasına yetki verdi ve bizzat kendisi onları 8 kısma ayırdı. Eğer sen onlardan birisiysen vereyim," buyurdu. Resulullah'la bu şahıs arasındaki konuşmayı işiten ve maddi durumu iyi olan Ziyad, duyduğu bu sözlerden çok etkilendi. Düşündü, taşındı ve sabah olunca Allah Resulü'nün yanına varıp hem yöneticilikten hem de zekat almaktan vazgeçtiğini belirtti.

0: Enes radıyallahu anh anlatıyor. Bir Yahudi genci peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem hizmetinde bulunuyordu. Günün birinde hastalandı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu ziyaret edip başı ucunda oturdu. Ona Müslüman ol dedi. O da ne dersin diye yanında duran babasına baktı. Babası Ebul Kasım'a peygambere itaat et dedi. Genç de Müslüman oldu. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu genci cehennemden kurtaran Allah'a hamdolsun diyerek çıktı.
1: Kamu spotu.
2: 112. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
3: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
4: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
5: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
6: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
7: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112. 112.
1: Kamu spotu.
0: Ebu Ümame'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sofrasını kaldırdığı zaman şöyle derdi: Rabbimiz, güzel ve bereket dilekleriyle dolu ama bir o kadar yetersiz olan ve dilimizden düşüremediğimiz tüm övgülerle sana çokça hamd ediyoruz. Amr bin Şuayb'ın babası aracılığıyla dedesinden radıyallahu anh rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın yardımı ve fetih gelince, mealindeki Nasr suresi nazil olduktan sonra, her namazında, rükû ve secdelerinde, "Ey Rabbimiz, seni tenzih eder ve sana hamd ederim. Allah'ım beni bağışla," derdi.

Ebu Amr Cerir bin Abdullah radıyallahu anh anlatıyor. Bir sabah Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem huzurundaydık. Yanına üstleri açık bir topluluk geldi. Yünden yapılmış çizgili kumaşı ortasından delerek başlarına geçirmişler yahut aba giymişler ve kılıç kuşanmışlardı. Çoğu, belki de hepsi Mudar kabilesinden olan bu kimseleri böyle yokluk içinde görünce Peygamberimizin benzi attı. Bir içeri girdi, bir dışarı çıktı. Sonra Bilal'e emretti. O da ezan okudu ve kâmet getirdi. Sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem namaz kıldı, ardından da bir konuşma yaptı. Ey insanlar! Sizi bir tek nefisten yaratan ve ondan da eşini yaratan, ikisinden birçok erkek ve kadın meydana getirip yayan Rabbinize karşı gelmekten sakının. Kendisi adına birbirinizden dilekte bulunduğunuz Allah'a karşı gelmekten ve akrabalık bağlarını koparmaktan sakının. Şüphesiz Allah sizi görüp gözetmektedir. Mealindeki ayetle Haşr suresindeki "Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakının ve herkes yarın için önceden ne göndermiş olduğuna baksın." mealindeki ayeti okudu ve herkes altınından, gümüşünden, giysisinden, bir sağ buğdayından ve bir sağ hurmasından sadaka versin dedi. Ve yarım hurma bile olsa sadaka versin sözünü ilave etti. Bunun üzerine Ensar'dan bir adam bir torba getirdi. O kadar ağırdı ki zorla kaldırıyordu. Hatta kaldıramıyordu bile. Sonra halk sükun etti. Herkes peş peşe gücü yettiği kadar sadaka getirdi. Yiyecek ve giyecekten iki büyük yığın toplandığını gördüm. Sevincinden Resulullah'ın yüzü gülüyordu. Adeta altın gibi parlıyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Müslümanlıkta iyi bir çığır açan kimseye açtığı çığırın sevabı verileceği gibi o yolda gidenlerin sevabı da verilir. Bununla beraber onların sevabından da hiçbir şey eksilmez. Müslümanlıkta kötü bir çığır açan kimseye açtığı çığırın günahı yüklendiği gibi kendisinden sonra o yolda gidenlerin günahı da yüklenir. Bununla beraber onların günahı da eksilmez buyurdu.

Allah Resulü şöyle buyurmuştur. Allah Teala bazı şeyleri farz kılmıştır. Onları koruyunuz. Bazı sınırlar, yasaklar koymuştur. Onları aşmayınız. Bazı şeyleri haram kılmıştır. Onlara da yaklaşmayınız. Bazı şeyleri de unuttuğu için değil, size merhametinden dolayı onlardan söz etmemiştir. Onları da soruşturmayın.

Hazreti Hüseyin, dedesi Resulullah'ı şöyle anlatır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evine geldiğinde evde geçireceği zamanı üçe böler. Bir kısmını ibadete, bir kısmını ailesine, bir kısmını da kendisine ayırırdı. Kendisine tahsis ettiği zamanı ise yine ikiye ayırarak bir bölümünde dinlenir, diğer kalanında ise misafir kabul ederdi. O bunu huzuruna kabul ettiği seçkinler vasıtasıyla yapardı ki bunlar öğrendiklerini dışarı çıkınca avama aktarırlardı. Resulullah Efendimiz ümmetinden hiçbir şeyi saklamazdı. İzne tabi misafir kabul ettiğinde fazilet ve takva ehli olan ziyaretçilerine öncelik tanımak adetiydi. Ziyaretçilerini ayırdığı zaman onların soy sop durumlarına göre değil, dindeki üstünlüklerine göre olurdu. Evine gelenlerin çeşitli ihtiyaçları olurdu. Kendisine doğrudan veya bir aracı ile iletilen sorulara, muhatapların ve ümmetin maslahatına uygun bir şekilde cevaplar verir ve arkasından şöyle uyarırdı. Burada görüp duyduklarınızı burada bulunmayanlara iletin. İhtiyaçlarını bana ulaştırma imkanı olmayan kimselerin isteklerini de bana ulaştırın. Kim ki ihtiyacını ulaştırma gücü olmayanların isteklerini bir yetkiliye ulaştırırsa Allah onun kıyamet gününde sıratı sağlam adımlarla geçmesini sağlar. Hazreti Peygamber'in huzurunda kesinlikle bunlar dışında bir şey konuşulmaz. Başkasının da bunun haricinde bir şey konuşmasına müsaade edilmezdi. Huzuruna gelenler ilim ve hikmete susamış olarak girerler, doymuş olarak ayrılırlar ve hayra yol gösterici olarak çıkarlardı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Ayşe'den radiyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'ın son 10 günü girdiğinde gecelerini ibadet ve zikirle ihya eder, ailesini uyandırır, ibadete daha da yoğunlaşır ve eşleriyle ilişkiden uzaklaşırdı. Ebu Mes'ud el-Bedri'den radıyallahu anh rivayet olunduğu üzere o şöyle demiştir. Bir gün uşağıma kamçıyla vuruyordum. Arkamdan "Şunu iyi bil ey Ebu Mes'ud" diye bir ses işittim. Öfkemden bu sesin kime ait olduğunu anlayamadım. Bana yaklaşınca bir de baktım ki Resulullah bana hitaben "Ey Ebu Mes'ud, iyi bil ki Allah sana karşı senin bu uşağa karşı sahip olduğun güçten daha güçlüdür" buyurdu. Ben de "Öyleyse bundan böyle uşağıma bir daha asla vurmayacağım" dedim. Ebu Abdurrahman Avf bin Malik radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir cenazenin namazını kıldı. Onun yaptığı duayı hafızamda tuttum. Şöyle diyordu. "Allah'ım bu mevtaya mağfiret ve rahmet buyur. Onu azaptan koru. Kusurlarını affet. Ona vardığı yerde ikram et. Kabrini genişlet. Onun günahlarını su, kar ve buzla yıka. Beyaz elbiseyi kirden temizler gibi onu hatalarından temizle. Ona kendi evinden daha hayırlı bir ev, ailesinden daha hayırlı bir aile ve eşinden daha hayırlı bir eş ver. Onu cennete koy. Kabir ve cehennem azabından onu koru. Bu duanın üzerine ben o ölünün yerinde olmayı arzu ettim." İbn Ömer'in radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem visal orucunu iki veya daha fazla günü arada iftar etmeksizin birbirine ekleyerek tutulan orucu yasaklamıştı. Ashab, "Ey Allah'ın Resulü, ama sen iki orucu birleştiriyorsun" dediler. Resul-i Ekrem, "Ben sizin gibi değilim. Ben Allah tarafından yedirilir, içirilirim" buyurdu. Cabir bin Abdullah'ın radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Uhud savaşından bir gece önce babam beni yanına çağırdı ve "Sanırım peygamberin ashabından şehit düşeceklerin ilki ben olacağım.

0: Resulullah'ın şahsı dışında geride senden daha değerli bir kimse bırakmıyorum. Benim biraz borcum var. Onları öde. Kız kardeşlerine hayrı tavsiye et dedi. Sabah olunca gerçekten de ilk şehit düşen o oldu. Şehitler çok olduğu için kabrine onunla birlikte başka bir şehidi de defnetmiştim. Onu başkasıyla bir kabirde bıraktığımdan dolayı rahatsız oldum. 6 ay sonra onu kabirden çıkardım. Bir de baktım ki bir kulağından başka her yeri kabre koyduğum günkü gibiydi. Onu alıp müstakil bir kabre koydum.
1: Her söz bir kapı aralar. Peki ya o söz Efendimiz Hazreti Muhammed'in bizlere rehberlik eden hadisleri olursa? Günlük yaşamın içinde karşılaştığımız olaylara, durumlara ışık tutan bir sözle başlar, hadis eksenli konularıyla Diyanet Risalet Radyo'da sizlerle buluşuyor. Bir sözle başlar her salı ve cuma saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da.
2: Peygamberin yetimleri. Sehl bin Sa'd'dan nakledildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem "Ben ve yetime kol kanat geren kimse cennette böyle yan yana olacağız" buyurdu ve aralarını hafifçe ayırarak işaret parmağıyla orta parmağını gösterdi. Çölün tam ortasında, göğün en tepe noktasına geldiğinde güneş en çok onların içini kavururdu çöl sıcağı. Gece olup karanlık aynı çölü bağrına bastığında soğuk çöl rüzgarları en çok onları savururdu. Kimi bir savaştan arta kalandı, kimi ise hastalıktan. Çoğu bitmek bilmeyen kan davalarında kaybetmişti biricik babasını. Bazısı bakımsızlık ve fakirliğe kurban vermişti tutunacak en sağlam dalını. Babasız kaldıklarından beri isimlerini unuttular. Onlara bundan böyle yetim dendi. Yetim, yani yalnız, yani tek başına. Lügatler yalnızlıkla, muhtaçlıkla, geride kalmakla birlikte andı onların adını. Yalnız lügatler mi? Adları ağır sözlerle birlikte anıldı yıllar yılı. Bedenleri en ağır işlerde kullanıldı. Küçücük yürekleri kibirli bakışlar altında ezildi. Malları talan, hakları ise gasp edildi. Kendi babalarının mallarına varis olmaları engellendi. Enes, Abdullah, Beşir, Sehl, Süheyl ve diğerleri. Şimdi onların her biri peygamberin yetimleriydi. Bakışları peygamberin bakışlarına kenetlenmiş, onun mübarek ağzından çıkacak sözlere dikkat kesilmişlerdi. Öyle ki söylenecek olan onlarla ilgiliydi. Yetimlerin peygamberi mübarek iki parmağını kaldırdı, bu defa kime, neyi müjdeleyecekti? Belli ki parmakları cennete giden yola işaret edecekti. Ben ve yetime kol kanat geren kimse cennette böyle yan yana olacağız buyurdu. Nebi aralarını hafifçe ayırarak işaret parmağıyla orta parmağını gösterdi. Kanadı kırık yetimlere kol kanat gereni, onların yaralarına merhem olanı, gözlerindeki yaşı sileni cennetle müjdeliyordu Nebi. Kimsesizlerin kimsesi olanlara, gönlünde gariplere yer verenlere, yetim peygamber cennette yanı başında yer ayırıyordu. Zira o yetimliğin bir yanı eksik, bir tarafı yarım yaşamanın ne demek olduğunu herkesten iyi bilirdi. Rabbinin kendisini yetim bulup barındırdığı gibi inananların da hanelerinde yetimlere yer açmalarını öğütlüyordu. Müslümanlar arasında en hayırlı ev, içinde kendisine iyi davranılan bir yetimin bulunduğu evdir. Müslümanlar arasında en kötü evse, içinde kendisine kötü davranılan bir yetimin bulunduğu evdir. Saadet asrında, haneler içinde, peygamberin hanesi, yetimlerin en çok huzur buldukları yerdi. Kanadı kırık yavrular için, peygamberin kanatları altında yer bulmak ne yüce bir saadetti. Öyle ki Allah Resulü kendi Fatıma'sı ihtiyaçları için babasının kapısını çaldığında Bedir'in yetimlerinin daha öncelikli olduğunu söylemişti. Yuva sıcaklığını hane-i saadette bulan yetimlerden biri Enes radıyallahu anh'tı. Babasız kaldıktan sonra Medine'de annesiyle birlikte yaşayan küçük Enes Allah Resulü'nün hizmetine verilmiş 10 yıl onun yanında bulunmuştu.

Allah Resulü, yavrucum, Enescik diye seslendiği Enes'e bir kez olsun öf bile dememiş ve herhangi bir şey için onu asla azarlamamıştı. Sevgili Peygamberimiz, ashabından savaşlarda şehit düşenlerin yetimleriyle de yakından ilgilenmişti. Allah Resulü'nün amcasının oğlu Cafer bin Ebu Talip, Mute'de şehit düştüğünde ardında boynu bükük 3 yetim bırakmıştı. Onlardan biri olan Abdullah bin Cafer, babasının şehadetiyle kuş yavruları gibi kala kaldıklarını, Allah Resulü'nün kendilerine sahip çıktığını, üzerlerindeki matem havasından kurtulmaları için onların evlerine gelerek perişan haldeki kardeşleriyle beraber kendisini tıraş ettirdiğini, yıllar sonra tatlı bir anı olarak yad etmişti. Babasını Uhud Savaşı'nda kaybeden gözü yaşlı Beşir'i de Allah Resulü teselli etmiş. Ona, ben senin baban olayım, Ayşe de annen olsun istemez misin diyerek bu mahzun yavrunun gönlünü en güzel şekilde almayı başarmıştı. Babasının yerine Allah Resulü'nü koyan Beşir, artık Medine'de bulunan tüm çocukların olmayı arzu ettikleri bir yerdeydi. Enesler, Abdullahlar, Beşirler, her biri saadet asrında ayın etrafını çevreleyen hale misali Allah Resulü'nün etrafında kendilerine yer edinmişlerdi. Her biri Allah Resulü'nün engin merhametinden nasiplenmiş, peygamberin yetimleri olma saadetine ermişlerdi. Bugün de şefkat dolu bir bakışın hasretini çeken, kuytularda anılmayı bekleyen, çaresizliğin belini büktüğü yetimler var. Ve onların her biri, inananlara Hazreti Peygamber'in emaneti. Yetime şefkat, imanın üzerimize yüklediği bir kulluk, bir ümmet görevi. Ancak bugün perdelenmiş gözlerimizde onları göremez, kas katı kesilmiş yüreklerimizde onların acısını hissedemez olduk. Kibirden başımızı indiremediğimiz için yetimlerin gözyaşlarını silemez olduk. Onlarla aynı dünyada yaşadığımızı unuttuk. Nefsimiz sarp yokuşlarda kaldı da onları aşamaz olduk. Dünyalıklarla doldurduğumuz yüreğimizde yetime, yoksula, kimsesize yer bırakmadık. Kimseye acıyamaz olduk. Göz pınarlarımızı kuruttuk. Kimse için ağlayamaz olduk. Oysa katı kalpliliğin şifasının yetim başı okşamak olduğunu haber vermişti Nebi. Şefkatle yetimin başını okşayana ellerinin değdiği saç teli sayısınca mükafat verileceğini müjdelemişti. Yetime kol kanat gerenle cennette komşu olacağını haber vermişti. Sevgili Peygamberimizin yetimleri onun yanı başındaydı ve bizler yetimlerimize yakınlığımız kadar yakınız Resul-i Ekrem'e. Peki bizim yetimlerimiz nerede?

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Çocukların dilinden hadis-i şerifler. Seslendiren İsmail Hamza Karakaya.
2: Merhabalar efendim. Cenab-ı Hakk'ın Habibi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şerifinde şöyle buyuruyor. Kendisini ilgilendirmeyen söz, tutum ve davranışlardan uzak durması kişinin iyi bir Müslüman olduğunun göstergesidir. Diğer bir hadisi şerifinde ise Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey yücelik ve ikram sahibi, her şeyin Rabbi olan Allah'ım, bizi dünya ve ahirette her an sana ihlas ve samimiyetle bağlı kıl," buyurmuşlardır. Bir diğer hadis-i şerifinde ise Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "Ademoğlu, malım malım der. Ey Ademoğlu, acaba yiyip tükettiğinden, giyip eskittiğinden ve ahirette karşılığını almak üzere verdiğin sadakadan başka senin malın var mı ki?" buyurmuşlardır. Diğer bir hadis-i şerifinde ise Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, "İyilik, gönlü huzura kavuşturan ve içesinen şeydir. Kötülük ise, insanlar seni onaylasa bile gönlünü huzursuz eden ve içinde bir kuşku bırakan şeydir," buyurmuşlardır. Bir diğer hadis-i şerifinde ise Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah sizin suretlerinize, yani görünüşlerinize ve mallarınıza bakmaz. Ancak kalplerinize ve amellerinize bakar," buyurmuşlardır.
1: Çocukların dilinden hadis-i şerifler. Seslendiren İsmail Hamza Karakaya.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: 40 hadiste sosyal hayat.
3: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
4: Naam, innama nisa'u şakâikur rical.
3: Kadınlar, erkeklerin bir bütünü tamamlayan diğer yarısıdır. Rabbimiz, yeryüzünde pek çok şeyi kendisine emanet edeceği halife olarak insanı seçti. Kadını ve erkeği birbirlerine üstün ya da rakip değil, dost kıldı. Birbirlerini uyararak dostluğun gereğini ve diğer sorumluluklarını yerine getirdiklerinde onları merhametiyle kuşatacağı müjdesini verdi. İslam kadına hayattaki tüm rollerini yerine getirirken değerli olduğunu hissettirdi. Rabbimiz, açlık ya da ailelerini utandıracağı korkusuyla öldürülen kız çocuklarının hakkının hesap günü öncelikli olarak sorulacağını bildirdi. Sevgili Peygamberimiz, "Her kim şu kız çocuklarını yetiştirirken bir takım zorluklara katlanırsa, bu kızlar onun için cehennem ateşine siper olur" sözleriyle kız çocuk sahibi olmayı ebedi kurtuluşun anahtarlarından biri olarak nitelendirdi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, "Biliniz ki sizin hanımlarınız üzerinde hakkınız olduğu gibi, hanımlarınızın da sizin üzerinizde hakları vardır," buyurarak, aile birliği içinde hak ve sorumlulukların karşılıklı olduğunu ifade etti. Evlilikte ilişkilerin sevgi ve merhamet ekseninde yürümesinin, bu birlikteliği huzur veren bir yuvaya dönüştüreceğini Rabbimiz haber vermiştir. Peygamber Efendimiz bu gerçeği veda haccında müminlere tekrar hatırlattı. "Ey insanlar! Kadınların haklarına riayet ediniz. Onlara şefkat ve sevgiyle muamele ediniz. Eşlere güzel muamele etmenin dünya mutluluğu yanında kişiye Allah rızasını kazandıran bir davranış olduğunu, insanların en hayırlısı müjdeledi. Sizin en hayırlınız, ailelerine en güzel muamelede bulunanınızdır. Rabbimiz, kulluk görevinde kadın ve erkeğe eşit sorumluluk verdi. Eşit ödül vaat etti. Mümin olarak, erkek veya kadın, her kim salih ameller işlerse, işte onlar cennete girerler ve zerre kadar haksızlığa uğratılmazlar. Nisa suresi 124. ayet. Sevgili Peygamberimiz, annelik gibi sorumluluğu yüksek bir görevi üstlenen kadının, saygıyı ve özel bir ilgiyi hak ettiğini belirtti. Kendisine sorulan, insanlar arasında iyi davranmama en çok layık olan kimdir sorusuna, 3 defa üst üste annendir cevabını verdi.
1: 40 hadiste sosyal hayat.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
5: Ebu Abdullah Selman el-Farisi'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cuma günü gusledip iyice temizlenen, saçlarının ve sakalının bakımını yaparak veya evindeki güzel kokulardan sürünerek camiye gelen ve ileri geçmek için iki kişinin arasını ayırmadan farz namazı kılan, sonra da imamın hutbesini sessizce dinleyen kimsenin o cuma ile bir sonraki cuma arasındaki günahları mutlaka bağışlanır. Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü'nden sallallahu aleyhi ve sellem bir şey istendiğinde hayır dediği asla vaki olmamıştır.

Müstevrit bin Şeddat'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ahiretin yanında dünyanın değeri ancak sizden birinizin parmağını denize daldırmasına benzer. Parmağı ile denizden alabildiği suya bir baksın.

Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala gündüz günah işleyenlerin tövbe etmesi için gece mağfiret elini uzatır. Gece günah işleyenlerin tövbe etmesi için de gündüz mağfiret elini uzatır. Güneş batıdan doğuncaya, kıyamet kopuncaya kadar bu böyle devam eder.

0: Abdullah bin Şihhir radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün peygambere sallallahu aleyhi ve sellem gelmiştim. O sırada Tekâsür suresini okuyordu. Okumayı bitirdikten sonra şöyle buyurdu. Ademoğlu, malım, malım diyor. Ey Ademoğlu, yiyip de tükettiğin veya giyip de eskittiğin yahut tasadduk edip de önceden gönderdiğinden başka senin malın mı var? Geri kalan senin değil, mirasçılarındır.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yatsı namazıyla sabah namazı arasında 11 rekat namaz kılardı. Her iki rekatta selam verir ve bir rekat vitir namazı kılardı. Müezzin sabah ezanını bitirdiği ve tan yeri ağardığı zaman peygambere gelip halkın toplandığını haber verdiğinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kalkıp kısaca iki rekat namaz kılar ve müezzin kamet için gelinceye kadar sağ yanı üzerine uzanırdı. Ebu Hureyre'nin radıyallahu an işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Kötü söz söylemeden ve günah işlemeden hac eden kimse annesinden doğduğu günkü gibi günahsız hale döner. Ebu Bekre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem veda haccında Mina'da bayram günü verdiği hutbede kanlarınız, mallarınız ve onurlarınız tıpkı bu Zilhicce ayınızda, bu harem beldenizde, bu Arafat gününüzün saygınlığı gibi birbirinize haramdır, saygındır, dokunulmazdır. Tebliğ ettim mi? Buyurdu. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden biri nefsim murdar oldu demesin, nefsim kötü oldu desin. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir Müslümanın bir diğer Müslümana karşı 5 vazifesi vardır. Selamı almak, hastayı ziyaret etmek, cenaze merasimine iştirak etmek, davete icabet etmek ve aksırana dua etmek.

Miktat bin Esved, Peygamber Efendimiz'e, "Ey Allah'ın Resulü, şayet bir kafirle vuruşurken kılıcıyla bir elimi kesip koparsa, sonra da kaçıp bir ağacın arkasına sığınıp canını kurtarabilmek için ben Allah'a teslim oldum dese, onu öldürebilir miyim?" diye sorması üzerine Peygamber Efendimiz, "Onu öldürme," buyurdu. "Ya Resulallah, ama o elimi kestikten sonra Müslüman olduğunu söyledi," diyen Miktat'a, "Onu öldürme. Çünkü eğer onu öldürürsen, o senin Müslüman olduğu için onun canı dokunulmaz olur. Sen de onun bu sözü söylemeden önceki durumuna düşersin. Bir Müslümanı öldürdüğün için dokunulmazlığın ortadan kalkar ve sana kısas uygulanır," buyurdu.

Resulullah imanın en üstün halini soran Muaz bin Cebel'e, insanları Allah için sevip onlara

Allah için buğz ettiğinde, dilini Allah'ı zikirde kullandığında iman en üstün haline ulaşmış olur diyerek cevap vermiş. Bunun üzerine Muaz, ey Allah'ın Resulü, başka hangi hallerde iman daha muteber olur deyince Hazreti Peygamber, kendin için istediğini, insanlar için de istediğin, kendin için istemediğini, onlar için de istemediğin zaman diyerek karşılık vermiştir.

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: Allahümme inni a'udu bike minel cubni vel buhl ve a'udu bike min en uradda ila erdelil umur ve a'udu bike min fitnetid dunya ve a'udu bike min fitnetil kabr.
2: Allah'ım, korkaklıktan ve cimrilikten sana sığınırım. Düşkün ihtiyarlıktan sana sığınırım. Dünya fitnelerinden sana sığınırım. Kabir azabından sana sığınırım.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimse bir yerde oturur da Yüce Allah'ın adını zikretmezse Yüce Allah'a karşı görevini eksik yapmış olur. Bir kimse yatağa yatıp da orada Allah Teala'yı zikretmezse yine Allah'a karşı görevini eksik yapmış olur. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İbadetlerinizde ölçülü ve titiz olun. Fakat bilin ki hiçbiriniz sadece ameli sayesinde kurtuluşa eremez. Ya Resulallah sen de mi? Dediler. Bunun üzerine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi. Evet, Allah rahmetiyle ve lütfuyla kuşatmamış olsa ben de kurtulamam.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah sizin kalbinizden merhameti söktüyse ben ne yapabilirim buyurdu.

Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. İnkarcı biri bir iyilik yaptığı zaman ona iyiliği karşılığında dünyalık verilir. İnanana gelince Allah Teala onun iyiliklerini ahirete saklar. Dünyada da itaatine göre rızık verir. Bu konuda bir başka rivayet ise şu şekildedir. Allah bir müminin iyiliklerini mükafatsız bırakmaz. Ona dünyadayken karşılığını verdiği gibi ahirette de iyiliğinin sevabını verir. Kafire gelince yaptığı iyiliklere karşılık dünyada kendisine rızık verilir. Ahirete geldiğinde orada kendisine mükafat verilecek bir iyiliği yoktur.

Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Biriniz insanlara namaz kıldırdığında namazı kısa tutsun. Çünkü içlerinde zayıf, hasta ve yaşlı olanlar vardır. Kendi başına kılarken istediği kadar uzatsın.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Ben Muhammed'im, Ahmet'im, peygamberlerin izinden giden mukaffiyim, insanları etrafında toplayan haşirim, tevbe peygamberiyim, rahmet peygamberiyim."

Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Çölde yaşayan Araplardan bazıları Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanına geldiler. Müslümanların çocuklarını öpüp sevdiklerini görünce, "Siz çocuklarınızı öpüyor musunuz?" dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Evet" cevabını verince onlar, "Ama biz vallahi çocuklarımızı öpmeyiz" dediler. Bunun üzerine Resul,

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vitir namazını sabah namazından evvel kılın buyurdu.

Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Rüzgar şiddetlendiği zaman Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah'ım, senden bu rüzgarın hayrını, taşıdığı ve getirdiği şeylerin de hayrını diler, bunun şerrinden ve yapacağı zararlardan da sana sığınırım" şeklinde dua ederdi.

Sevban'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir Müslüman, hasta bir Müslüman kardeşini ziyaret ettiğinde ziyaretini tamamlayıp geri dönünceye kadar sanki cennet hurfesi topluyormuş gibi olur. Ya Resulallah, cennet hurfesi nedir denilince zamanı geldiğinde ağaçtan toplanan meyvedir cevabını vermiştir.

0: Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ümmü Saib veya Ümmül Müseyyeb'in yanına geldi ve "Ey Ümmü Saib veya Ümmül Müseyyeb, sana ne oldu böyle titreyip duruyorsun?" dedi. Ümmü Saib, "Allah kahretsin, sıtmaya yakalandım." dedi. Bunun üzerine Resulullah, "Sıtmaya sövme. Çünkü körüğün demirin pasını gidermesi gibi sıtma da insanoğlunun küçük günahlarını temizler." buyurdu. Ümmü Gülsüm'ün radıyallahu anha işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Aralarını düzeltmek için insanlara hayırlı sözler söyleyen yalancı sayılmaz."
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: "Münafığın alameti üçtür. Konuştuğunda yalan söyler. Söz verdiğinde sözünde durmaz. Kendisine bir şey emanet edildiği zaman ona hıyanet eder."

Ebu Mesud el-Bedri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir insan Allah'ın rızasını umarak aile efradı için harcamada bulunursa bu o kimse için bir sadakadır.

0: Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala'nın İbrahim aleyhisselam hakkındaki "Rabbim, çünkü o putlar insanlardan birçoğunu saptırdı. Artık kim bana uyarsa o bendendir." mealindeki ayetiyle İsa aleyhisselam hakkındaki "Eğer onlara azap edersen şüphe yok ki onlar senin kullarındır. Eğer onları bağışlarsan yine şüphe yok ki sen mutlak güç sahibisin, hüküm ve hikmet sahibisin." mealindeki ayeti okudu. Sonra ellerini kaldırarak "Allah'ım, ümmetim, ümmetim" dedi ve ağladı. Bunun üzerine Allah Teala, "Ey Cebrail, Muhammed'e git. Rabbin her şeyi daha iyi bildiği halde ona neden ağladığını sor," buyurdu. Cebrail, Resulullah'ın söylediklerini Allah çok daha iyi bilmesine karşın ona haber verdi. Allah Teala, "Ey Cebrail, Muhammed'e git ve ümmetin konusunda seni memnun edeceğiz ve seni üzmeyeceğiz" dediğimi ona söyle, buyurdu.
1: Kamu spotu.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu spotu.
0: Rıdvan biatına, Hudeybiye antlaşmasına katılanlardan Ebu Hübeyre Aiz bin Amr el-Müzeni radıyallahu anh anlatıyor. Ebu Süfyan, aralarında Selman, Süheyb ve Bilal'in de bulunduğu bir grup Müslümanın yanına geldiğinde, onlar, "Allah'ın kılıçları Müslümanlar, Allah'ın düşmanı Ebu Süfyan üzerine gereği gibi işlemedi" dediler. Ebu Bekir, "Kureyş'in ulusu ve efendisi hakkında böyle mi konuşuyorsunuz?" diye karşılık verdi. Sonra da peygambere sallallahu aleyhi ve sellem gelerek durumu bildirdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Ebu Bekir, onları gücendirmiş olabilirsin. Eğer onları gücendirmiş isen, Rabbini de gücendirmiş ve onun gazabını celbetmişsin demektir" buyurdu. Bunun üzerine Ebu Bekir radıyallahu anh, onların yanlarına gelerek, "Kardeşlerim, Ebu Süfyan yüzünden sizleri gücendirdim mi?" deyince onlar, "Hayır, sana gücenmedik. Allah sana her zaman affıyla muamele etsin, güzel kardeşimiz" dediler.

Allah Resulü bir Medine sabahında yine ashabıyla oturuyor, onlarla sohbet ediyordu. Bir ara durdu ve "Şimdi yanınıza cennetlik bir adam geliyor," dedi. Sahabiler kimin geleceğini merak ederken Ensardan bir zat çıka geldi. Sakalından aldığı abdestin suyu damlayan, terliklerini eline almış bir sahabiydi bu. Başka bir gün ashabıyla otururken Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yine aynı şeyi söyledi. "Şimdi yanınıza cennetlik bir adam geliyor." Gelen yine aynı şahıstı. Üçüncü gün de aynı olay tekrar etti. Hazreti Peygamber o günkü sohbetini bitirip meclisten ayrılınca sahabiler de dağılmaya başladı. Genç sahabilerden Abdullah bin Amr, Hazreti Peygamber'in cennetlik olduğunu söylediği zatın peşine düştü. Onu cennetlik yapan şeyi öğrenmek istiyordu. Fakat soruyu doğrudan bu şekilde de soramazdı. Aklına bir çare geldi. Gidip o zata, "Babamla tartıştık, 3 gün eve gitmeyeceğime yemin ettim. Eğer uygun görürsen bu süre geçene kadar seninle kalabilir miyim?" dedi. Cennetlik sahabi Abdullah'ın bu fikrini kabul etti. Üç gün boyunca adamın davranışlarını takip eden Abdullah, onun gece namazına kalktığını görmediğini, sabah namazına kadar uyuduğunu, sadece yatağında sağa sola dönerken Allah'ı zikrettiğini ve tekbir getirdiğini fark etti. O günleri anlatırken de şöyle dedi. "Konuşmaları esnasında sadece güzel şeyler söylediğini işittim. 3 gece geçince yaptığı ibadetleri neredeyse küçümseyecektim. Bunun üzerine ona dedim ki, aslında ben babamla tartışmadım. Ancak Hazreti Peygamber 3 kere cennetlik bir adam geliyor dedi. Üçünde de sen çıktın geldin. Ben de senin yanında kalıp ne yaptığını görmek ve aynısını yapmak istedim. Ancak görüyorum ki sen çok da fazla bir şey yapmıyorsun. Seni Hazreti Peygamber'in söylediği bu dereceye ulaştıran nedir?" "Sadece gördüklerim," dedi Ensarlı adam sakince. Bu cevap üzerine yanından ayrıldım. Fakat çok uzaklaşmadan beni geri çağırdı ve şöyle dedi. "Ancak bir şey daha var. Ben kalbimde hiçbir Müslümana karşı kin, nefret ve samimiyetsizlik bulundurmam. Ve Allah'ın kendisine ihsanda bulunduklarından dolayı hiç kimseye haset etmem." Bunun üzerine Abdullah bin Amr dedi ki, "İşte seni yücelten bu, bizim yapamadığımız da bu."

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, insanlar ezandaki ve ilk saftaki fazileti bilselerdi ve bunu elde etmek için kura çekmekten başka çare bulamasalardı, mutlaka kura çekerlerdi demiştir.

Muaz bin Cebel'in radıyallahu anh naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün onun elinden tutarak şöyle buyurmuştur. Ey Muaz, vallahi ben seni severim. Ey Muaz, sana her namazın ardından şu duayı okumanı tavsiye ederim. Allah'ım, seni zikretmek, sana şükretmek, sana güzelce ibadet etmek hususunda bana yardım et.

Ömer bin Ata'dan rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Nafi bin Cübeyr namaz konusunda Muaviye'nin sahibe yapmış olduğu bir uyarıyı öğrenmesi için Ömer bin Ata'yı Nemir'in kız kardeşinin oğlu sahibe gönderdi. Sahip şöyle cevap verdi. Evet, Muaviye ile hünkâr mahfilinde cumayı kıldım. İmam selam verdikten sonra kalktım ve farzı kıldığım yerde sünneti eda ettim. Evime girdiğinde Muaviye bana adam gönderip şöyle dedi. Bir daha böyle yapma. Cuma namazını kıldıktan sonra konuşmadıkça veya mescitten çıkmadıkça cumaya başka namaz ekleme. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize namaz yerinden ayrılmadan veya konuşmadan iki namazı birbirine eklememeyi emretti.

Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Birbirinize kin tutmayın. Birbirinizi kıskanmayın. Birbirinize sırt çevirip alakanızı kesmeyin. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun. Müslümanın Müslüman kardeşine 3 günden fazla dargın durması helal olmaz. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala'yı her zaman anardı.

Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir bedevinin kıyametin ne zaman kopacağını sorması üzerine şöyle buyurdu. Emanet zayi edildiği vakit kıyameti bekle. Bunun üzerine bedevi, emanetin zayi edilmesi nasıl olur ya Resulallah diye sorunca, Hazreti Peygamber, yönetim ehli olmayan kimseye verildiğinde kıyameti bekle buyurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabıyla birlikte oturuyordu. Onlara cennetteki güzellikleri anlatıyor, ashab da can kulağıyla kutlu elçiyi dinliyorlardı. Bu arada bir ses duyuldu. Bir adam Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Allah'ın Resulü, ben atları severim, cennette at var mıdır?" diye sordu. Şöyle cevap verdi sevgili Resul, "Cennete girersen sana kırmızı yakuttan iki kanatlı bir at getirilecek. Sen de o ata binecek ve dilediğin yere onunla uçup gideceksin." Bir başkası gönlünden geçeni şöyle sordu. "Ey Allah'ın Resulü, cennette deve de var mıdır?" Allah Resulü dinleyenlerden

0: her birinin zihinlerinden geçeni sormak istediğini fark etmiş olmalı ki, bu soruya herkes için cevap mahiyetinde olan şu sözlerle karşılık verdi. Allah seni cennete koyarsa, canının çektiği ve gözüne hoş görünen her şey senin olacaktır. Allah Resulüne biat etme şerefine erişen sahabilerden Vasile bin Eska, ölüm döşeğinde hasta olarak yatan Ebul Esved'i ziyaret eder. Ebul Esved bu ziyaretten büyük bir memnuniyet duyar. Vasile hastanın durumunun çok ağır olduğunu anlar ve sana bir tek soru soracağım der. Ebul Esved de nedir o deyince Vasile Rabbine karşı zannın nasıl der. Ebul Esved güzel dercesine başıyla işaret eder. Bunun üzerine Vasile müjdeler olsun. Ben Resulullah'ı şöyle derken işittim. Yüce Allah buyurdu ki, kulum benim hakkımda nasıl düşünüyorsa ben öyleyim.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Sehl bin Sa'd'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ben ve yetimin sorumluluğunu üstlenen kimse cennette şöylece beraber bulunacağız buyurdu ve şehadet parmağıyla orta parmağını gösterdi ve iki parmağının arasını açtı.

Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana, yavrucuğum, ailenin yanına girdiğinde selam ver ki sana ve hane halkına bereket olsun buyurdu. Kilde bin Hanbel'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir gün peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına selam vermeden girdim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bana geri dön, esselamu aleyküm girebilir miyim de buyurdu.

Ebu Ümare el-Bera bin Azib radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize yedi şeyi emretti ve yedi şeyi yasakladı. Emrettikleri şunlardır: hastayı ziyaret etmek, cenazeye katılmak ve aksınana yarhamüke Allah, Allah sana rahmetiyle sağlık ve afiyet versin demek. Yemin eden kimsenin sözünü doğru kabul etmek, mazluma yardım etmek, davete icabet etmek, herkese selam vermek. Yasakladıkları ise şunlardır: altın yüzük takmak, gümüş kaptan su içmek, ipek minder şilte kullanmak, ipek karışımı, saf ipek ve ipekli atlas elbise giymek.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kendisini ilgilendirmeyen ve faydası olmayan

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sözü ve muamelesi doğru, dürüst tüccar, kıyamet gününde peygamberleri tasdik eden doğru kimseler ve şehitlerle beraber olacaktır.

0: Hüsnü Hal.
1: Binlerce yıl geçti. Dünya yaşanılır bir yer olduğundan beri. Milyarlarca insan yaşadı ve göçtü. İnsanoğlu dünyaya sürüldü sürüleli. Müthiş bir hızla gelişti insan. Aslandan daha güçlü, ceylandan daha hızlı hale geldi. Birçok şeyi değiştirdi. Evini, yemeğini, bineğini, daha iyisi ve daha güzeliyle yeniledi hepsini. İnsan olduğu yerde kalmadı. Koştu, yoruldu ama durmadı. Tepesindeki bulutlara, bulutların ardındaki yıldızlara merak saldı. Dağların zirvelerine çıktı, derin sulara daldı. Acaba neydi aradığı ya da kaçtığı? İnsanı göklere yolculuğa çıkaran, okyanuslara daldıran aklı başına belalar da açtı. Bazen ilaç buldu, yarasını sardı, bazen dermanından kaçtı, karanlığa saklandı. Ne zamanki insan dermanından kaçar, işte o zaman etrafını karanlık sarar. O karanlığın içinde kızıl bir ateş parlar. Bu insanın içine işleyen kavurucu bir ateştir. İnsanın hırsını alevlendirir, aklını ele geçirir. İnsan bu ateşe yabancı değil, onunla ilk defa karşılaşmıyor. Çok önceden tanıyor onu, çok eskiden. Zaman insan için kurulup saat geri saymaya başlamadan evvel. Vaktiyle o dumansız ateş kibirle yanmış, hırsla tutuşmuş. İnsanın aklını zehirlemiş, onu yemyeşil bahçesinden kovdurmuş. Şimdi yine boş durmuyor, doğru yol üstünde oturuyor, insana dört bir yandan sokuluyor. İnsanın içinde bir anda alev gibi parlayan ne varsa, o en eski düşmanı tarafından sırtına saplanan zehirli hançerden bir parça. Onun zehrinin damarlarda gezinen kıvılcımları, öfke gibi, nefret gibi, kin gibi. Lakin ateşi söndürmek insanın kendi elinde. Çünkü ateş ne kadar parlarsa parlasın, onu söndürecek şey insanın kendi özünde. Yüce Yaradan'ın insanın mahiyetine kattığı ham maddesinde. Belki ateş toprağı bir müddet yakacak, belki onu kavuracak. Ancak önünde sonunda toprak ateşi söndürecek, onu boğacak. Ve insan ayrı düştüğü yurduna Rabbinin rahmetiyle yeniden kavuşacak.

Allah'ın isimleri. Ebu Hureyre radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah'ın 100'den bir eksik 99 ismi vardır. Bu isimleri kim öğrenip gereğiyle amel ederek sayarsa cennete girer. Hazreti Peygamber'in bu hadisinde Yüce Allah'ın isimlerinin 99 olduğu belirtilmiş, ancak kudreti, kemali ve hikmeti sınırsız olan bir varlığın isimleri 99'la mı sınırlıdır? İslam alimlerinin çoğuna göre 99, en çoğa ve hatta belki sonsuza delalet eden bir rakamdır. Esasen Peygamberimiz bu rakamda Allah'ın isimlerine sınır biçmemekte, aksine bunları saymakla bitiremezsiniz demek istemektedir. Ayrıca hadisteki saymaktan maksat da hadis alimlerimizin ifade ettiği gibi Allah'ın isimlerini kuru kuruya okumak değil, bu isimlerin anlamlarını öğrenmek, bu isimlerle duada bulunmak ve bu isimlerin ihtiva ettiği ilahi ahlakın gereğiyle amel etmektir. Şüphesiz başlı başına bir ibadettir dua. Hatta belki ibadetlerin en büyüğü, en faziletlisidir. Zira ister gizli olsun, ister açık, ister dilden dökülsün, ister gönülden sözülsün, her çağrıya kulak veren bir zatla aracısız görüşmektir dua. Böyle olunca onu çeşitli isimleri ve vasıtalarıyla çağırmak da duaların en içteni, en samimisi olacaktır. İnsan onun zatını göremez ama her bir ismi farklı bir yolla, farklı bir şekilde kendini insana hissettirir. Her sözünde, her işinde, her adımında onu arayan ve gönül gözüyle bakmasını bilen insan, her yerde ve her şeyde Rabbinin izlerini görür ve hisseder. İşte onu hissettiğini ishar etmenin, açık etmenin bir yolu da duadır. Zaten Rabbimiz Araf suresi 180. ayette, onun pek çok güzel ismi vardır. Bu isimlerle ona dua edin buyurmak suretiyle, kendisine pek çok isimle yakarılabileceğine bizzat işaret etmekte, kendisine ulaşmak isteyen samimi insan için pek çok yol bulunduğunu ve her bir yolun kendisine çıktığını ifade etmekte ve kendisini kullarına bu isimlerle tanıtmaktadır. Allah'ın güzel isimlerini öğrenip saymanın bir adım ötesinde o isimlerin tecellilerini ummak vardır. Kişi bu isimleri sayarken mesela, "Ey ruhumun ve bedenimin gıdasını yaratıp veren Rezzak" dediği zaman bilir ve inanır ki, Allah onun rızkına kefildir. Bu rızık vakti gelince kişiyi bulur. Bunun kendisine ulaşmasını hiçbir kuvvet engelleyemez. Kul da bu rızkı için çalışmaya devam eder. İşlediği büyük günahlara rağmen kişi "Ya Rahman, Ya Rahim" diyerek gönlünden rahmeti geçirir, o sınırsız rahmeti umar. Umduğunu bulamayacağını hiç düşünmez. Nefsine uyup haddi aşmış bile olsa, Allah'ın rahmetinden ümit kesilmeyeceğini, Allah'ın bütün günahları bağışladığını, çünkü O'nun gafur ve rahim olduğunu bilir. Bu olgunluğa ulaşan insan için Yüce Mevla'nın bütün isimlerini öğrenmenin, bilip tanımanın, ezberleyip saymanın, umup beklemenin, hayatta somut bir değişim meydana getirmesidir artık önemli olan. Müminden beklenense, Rabbinin isimleri üzerine düşünüp, her birini anlayarak ilahi kaynaktan nasibini alması ve bunu bireysel ve toplumsal yaşamına aktarmasıdır. Nitekim Rabbimiz kendini tanıtırken bir yandan da aslında bizim nasıl olmamız gerektiğine işaret ediyor. Öyleyse kuldan beklenen de onun isimlerini öğrenip benimsemesi ve bunu hayatına aksettirmesidir. Şu halde hazineleri her zaman dopdolu,
vermekle bitmeyen nimetlerin sahibi, gece gündüz her zaman cömert olan, gökleri ve yeri yarattığı günden beri verip durmasına rağmen elindeki nimetlerden hiçbir şeyi eksilmeyen, ellerini semaya kaldırıp açmış bir kulunu boş çevirmekten hoşlanmayıp bundan haya eden Allah Celle Celaluhu, aslında bizlerin nasıl olması, nasıl davranması gerektiğine işarette bulunuyor ve adeta diyor ki, siz de cömert olun, verebileceğinizin en iyisini en güzel şekilde verin. İşte mutlak iyiliğin ölçüsü budur. Bu yüzden mutlak iyiyi tanıtırken Resul-i Ekrem Allah'ın bizden beklentisine de işaret ediyor. Diyor ki, muhakkak ki Allah güzeldir, güzelliği sever. Bir başka sözünde de buna ilaveten, Allah temizdir, temizliği sever. Kerem sahibidir, keremi sever. Cömerttir, cömertliği sever buyuruyor. Allah refiktir. Nezaketi, yumuşaklığı, kolaylığı, lütuf ve ihsanı, şefkat ve merhameti sever. Kaba saba bir tavır karşısında esirgediğini, nezaket ve yumuşaklık karşısında bol bol ihsan eder. Aslında sevgili Peygamberimiz Allah'ın sıfatlarını sıralarken bizlere şöyle bir mesaj vermektedir. Öyleyse siz de kendi aranızda gücünüz el verdiğince yumuşak huylu olun. İlişkilerinizde karşılıklı nezaketi ve yumuşaklığı, sevgi ve saygıyı elden bırakmayın. Ondan isterken de neyi, nasıl isteyeceğinizi bilin ki istediğinize vasıl olabilirsiniz. Öyleyse bu bilinç, İbadetlerden diğer insanlarla olan ilişkilerine kadar kulun bütün hayatını kuşatıyor. Hatta Allah'a en yakın bulunduğumuz anlar olan ibadetler esnasında belki farkında olmadan onun isimlerini teneffüs ediyoruz. Örneğin her gün namazlarda defalarca okuduğumuz tahiyyat sayesinde hem esenlik veren selamı hem de bütün yaratılmışları selamlamış oluyoruz. Bunların yanında insani ilişkilerimizin derinliğinde de Rabbimizin izlerine rastlıyoruz. Nitekim O, can bağımız, kan bağımız olan akrabalarımızın haklarına riayet konusunda da bize ışık tutuyor ve bir başka ismine işaretle Resulullah'ın dilinden bir kutsi hadiste şöyle buyuruyor. Ben Rahman'ım, akrabalık bağlarıysa Rahim adını taşır. Ona kendi isimlerimden birini verdim. Kim bu bağlara riayet edip gereğini yaparsa, ben de o kişiyle aramdaki bağlara riayet ederim. Kim de bu bağları koparırsa, ben de onunla olan bağımı koparırım. Yüce Allah'ın isimlerinden birinin tecelligahı olması da gösteriyor ki, en yakınımızdan başlamak üzere, toplumun tamamına karşı yerine getirmemiz gereken vazifelerimizde de ilahi bir boyut saklı duruyor. Şu halde hiç ummadığımız, aklımızdan geçirmediğimiz yerde ve zamanlarda O bizimledir. Gerçekten görmek için bakarsak her güzelin, her doğrunun, her kemalin yanı başında O'nun izlerini bulmamız, dosta karşı dostumuz, külfete karşı yardımcımız olduğunu fark etmemiz mümkündür. Bize gösterdiği bu ilgi ve sevgiyi karşılıksız bırakmak, gerçek dosta karşı büyük bir hak bilmezlik ve nankörlük olur. Cenab-ı Hakk'ın her ismi, bir bütünün parçası olan ve insanın zihnindeki Allah tasavvurunu tamamlayan unsurlardan biridir. Ona yönelenler ancak yolculuğa başlayınca sonsuzluğu fark eder, vuslat anını zamana ve rakamlara sığdıramayacaklarını anlarlar. Bunun içindir ki bütün yolların ve bütün yolculukların son noktası olan Allah, kendini kulun anlayışına, idrakine bırakır ve peygamberinin diliyle şöyle buyurur. Kulum beni nasıl düşünüyorsa ben öyleyim. O beni anarken
ben onunla beraberim. O beni kendi başına anarsa, ben de onu kendim anarım. O beni bir topluluk içinde anarsa, ben onu daha hayırlı bir topluluk içinde anarım. O bana bir karış yaklaşırsa, ben ona bir arşın yaklaşırım. O bana bir arşın yaklaşırsa, ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse, ben ona koşarak giderim. Allah'la yarattıkları arasında elçilik yapan Hazreti Peygamber dahi, onun bütün isimlerini bilmediğinin itirafıyla yapar duasını. Der ki, Allah'ım, kendini isimlendirdiğin, yarattıklarına öğrettiğin, kitabında bildirdiğin ve insanlardan gizli tutarak sana has gayb ilminde saklamayı tercih ettiğin bütün isimlerinle yalvarıyorum sana.''

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: İmran bin Husayn'ın radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bir yolculuğu esnasında ensardan bir kadın bindiği devenin yürümeyişine kızarak ona lanet etti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu duyunca devenin üzerindekileri alın ve deveyi bırakın. Çünkü o artık lanetlenmiştir buyurdu. İmran diyor ki ben sanki o deveyi şu anda görür gibiyim. İnsanlar arasında yürürdü de ona hiç kimse ilişmezdi.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, cenazeyi olabildiğince çabuk defnedin. Eğer iyi, salih bir kimse ise onu bir an evvel yerine ulaştırmış olursunuz. Eğer böyle değil de kötü bir kimse ise bir an evvel omuzlarınızdan bırakmış olursunuz buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Biriniz namaz kıldığı yerde abdestini bozmadan oturduğu müddetçe melekler ona Allah'ım o kimseyi bağışla, Allah'ım ona merhamet et diye dua ederler.

Ebu Musa el-Eş'ari'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir insanın çocuğu öldüğü vakit Allah Teala meleklerine şöyle der. Siz kulumun yavrusunun canını mı aldınız? Melekler evet derler. Yüce Allah, siz onun kalbinin meyvesini aldınız öyle mi? Evet derler. Peki kulum ne dedi? Melekler sana hamd etti ve inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Biz Allah'tan geldik ve yine ona döneceğiz dedi. Cevabını verirler. Yüce Allah, öyleyse kulum için cennette bir ev inşa edin ve ona Beytül Hamd yani Hamd Sarayı adını verin buyurur.

0: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. 10 şey fıtrattandır. Bıyıkları kısaltmak, sakal bırakmak, ağzı temizlemek, burnu temizlemek, tırnakları kesmek, bedende bulunan kirleri gidermek, koltuk altını temizlemek, kasık kıllarını temizlemek, suyla taharetlenmek. Ravi şöyle demiştir. Onuncusunu unuttum ama mazmaza yani ağza su verme olabilir.
1: Çocuklar ve onların muhteşem dünyası. Bu muhteşem dünyada bir önder, bir kılavuz, bir pusula. Çocukların gözünde Peygamber Efendimiz, çocukların dilinde onun hayatı. Çocukların dilinden hadis-i şerifler hafta içi her gün saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da. Kırk hadiste güzel ahlak.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
3: اِنَّ اللّٰهَ لَا يَقْبَلُ مِنَ الْعَمَلِ اِلَّا مَا كَانَ لَهُ خَالِصًا وَابْتُغِيَ بِهِ وَجْهُ
2: Allah ancak ihlasla ve kendi rızası gözetilerek yapılan amelleri kabul eder. İhlas, inançta samimi olmak, yani kullukta Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmamaktır. Yüce Allah, bizlere ihlaslı bir kul olmayı öğütlemektedir. Bizlerden ibadetlerimizde, dualarımızda, yaptığımız her türlü davranışımızda ihlaslı ve samimi hareket etmemizi istemektedir. Yaptığı her işte Allah'ın rızasını elde etmeyi arzu eden kişiler, güçlü bir imana sahip olurlar. Samimi ve içten bir şekilde Allah'a bağlı olanları hiç kimse saptıramaz. Çünkü bu kimseler hakkında Rabbimiz şöyle buyurmuştur. Kim iyilik yaparak kendini Allah'a teslim ederse, şüphesiz en sağlam kulba tutunmuştur. İşlerin sonu ancak Allah'a varır. Resul-i Ekrem bir hadisinde, din samimiyettir buyurmuştur. Sahabiler merak edip, kime karşı samimiyet ya Resulallah diye sorunca, sevgili Peygamberimiz şöyle cevap vermiştir. Allah'a, kitabına, Resulüne, Müslümanların idarecilerine ve bütün Müslümanlara. Sevgili Peygamberimizin mübarek ifadelerinden anlıyoruz ki, din deyince aklımıza samimiyet ve ihlas gelmelidir. İslam dinini ihlas ve samimiyetten, halis niyetler ve saf yüreklerden ayrı düşünmek imkansızdır. İhlasın zıddı riyadır. Riya, bir işi Allah rızası için değil, gösteriş için yapmak, yapılan bir iyiliği övünme ve çıkar aracı olarak kullanmak amacıyla başkalarına duyurmaya çalışmaktır. İçine riya karışmış olan amellerin, üzerinde az bir toprak bulunan ve şiddetli yağmura maruz kalınca çıplak hale gelen kayaya benzediği, Allah katında makbul ve geçerli olmadığı Kur'an'da açıkça belirtilmiştir. İnanç, ibadet ve iyiliklerin Allah katında değer kazanması, yani insanın gerçek anlamda kul olması, ihlas ve samimiyete bağlıdır. Samimi olmayan ameller, dışı süslü ama içi kof davranışlardır. İçtenlikten uzak ve art niyetli sözler, insanın Allah katında olduğu kadar, insanların gözünde de değer kaybetmesine sebep olur. Her konuda dürüst, tutarlı ve samimi bir tutum içinde olmak, mümin olmanın ayrılmaz vasfıyken, riyakarlık ve ikiyüzlülük imanla bağdaşmayan hallerdir. Müslüman, Cenab-ı Hakk'a ihlas ve samimiyetle kulluk eder. Rabbimizin katında iyi bir kul, halis bir Müslüman olmak için temiz bir yüreğe ve samimi amellere sahip olmak için gayret eder. Allah'ın rızasını hayatının amacı haline getirir. Peygamberimiz şu duasıyla Allah'a yalvarır. Ey her şeyin Rabbi olan Allah'ım! Beni ve ailemi, dünya ve ahirette her an sana ihlasla bağlı kıl. Amin.
1: 40 hadiste güzel ahlak.

0: Hüsnü Hal.
1: Binlerce yıl geçti. Dünya yaşanılır bir yer olduğundan beri. Milyarlarca insan yaşadı ve göçtü. İnsanoğlu dünyaya sürüldü sürüleli. Müthiş bir hızla gelişti insan. Aslandan daha güçlü, ceylandan daha hızlı hale geldi. Birçok şeyi değiştirdi. Evini, yemeğini, bineğini, daha iyisi ve daha güzeliyle yeniledi hepsini. İnsan olduğu yerde kalmadı. Koştu, yoruldu ama durmadı. Tepesindeki bulutlara, bulutların ardındaki yıldızlara merak saldı. Dağların zirvelerine çıktı, derin sulara daldı. Acaba neydi aradığı ya da kaçtığı? İnsanı göklere yolculuğa çıkaran, okyanuslara daldıran aklı başına belalar da açtı. Bazen ilaç buldu, yarasını sardı, bazen dermanından kaçtı, karanlığa saklandı. Ne zamanki insan dermanından kaçar, işte o zaman etrafını karanlık sarar. O karanlığın içinde kızıl bir ateş parlar. Bu insanın içine işleyen kavurucu bir ateştir. İnsanın hırsını alevlendirir, aklını ele geçirir. İnsan bu ateşe yabancı değil, onunla ilk defa karşılaşmıyor. Çok önceden tanıyor onu, çok eskiden. Zaman insan için kurulup saat geri saymaya başlamadan evvel. Vaktiyle o dumansız ateş kibirle yanmış, hırsla tutuşmuş. İnsanın aklını zehirlemiş, onu yemyeşil bahçesinden kovdurmuş. Şimdi yine boş durmuyor, doğru yol üstünde oturuyor, insana dört bir yandan sokuluyor. İnsanın içinde bir anda alev gibi parlayan ne varsa, o en eski düşmanı tarafından sırtına saplanan zehirli hançerden bir parça. Onun zehrinin damarlarda gezinen kıvılcımları, öfke gibi, nefret gibi, kin gibi. Lakin ateşi söndürmek insanın kendi elinde. Çünkü ateş ne kadar parlarsa parlasın, onu söndürecek şey insanın kendi özünde. Yüce Yaradan'ın insanın mahiyetine kattığı ham maddesinde. Belki ateş toprağı bir müddet yakacak, belki onu kavuracak. Ancak önünde sonunda toprak ateşi söndürecek, onu boğacak. Ve insan ayrı düştüğü yurduna Rabbinin rahmetiyle yeniden kavuşacak.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Zer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ey Ebu Zer, çorba pişirdiğin zaman suyunu çok koy ve komşularını da gözet.

Ebu İdris el-Havlani, Allah rahmet eylesin, anlatıyor. Bir gün Şam mescidine gitmiştim. Baktım ki orada nur yüzlü, güzel bir genç vardı. Halk etrafına toplanmış, ihtilafa düştükleri meselelerin çözümü için ona soru soruyor ve görüşünü de kabul ediyorlardı. Onun kim olduğunu sordum. Muaz bin Cebel diye cevap verdiler. Ertesi gün kuşluk vakti mescide gittim. O zatı orada benden evvel gelmiş ve namaz kılarken buldum. Namazı bitirinceye kadar kendisini bekledim. Sonra önüne gelerek selam verdim ve "Vallahi ben seni seviyorum." dedim. Bana "Allah için mi seviyorsun?" dedi. "Evet, Allah için seviyorum." dedim. "Allah için seviyorsun değil mi?"

dedi. Evet, Allah için seviyorum dedim. Bunun üzerine elbisemin kenarından tutarak beni kendisine doğru çekti ve şöyle dedi. Sana müjde, ben Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediğini duydum. Allah Teala sırf benim için birbirini seven, benim için toplanan, benim için birbirini ziyaret eden ve benim için infak edenler benim sevgime hak kazanmışlardır buyurdu.

İbn-i Şümase anlatıyor. Amr bin As radıyallahu anh ölüm döşeğindeyken biz de yanındaydık. O uzun uzun ağladı ve yüzünü duvara çevirdi. Oğlu da, "Babacığım, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sana şu müjdeyi vermedi mi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sana bu müjdeyi vermedi mi?" diyerek onu teskin etmeye çalıştı. Bunun üzerine Amr bin As oğluna dönerek, "Ahiret için hazırlığımızın en iyisi Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in de sallallahu aleyhi ve sellem onun elçisi olduğuna şehadet etmektir. Ancak benim hayatımda üç devir vardır. Bir zamanlar Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem benden daha fazla kin besleyen yoktu. Öyle ki bana göre en çok istediğim şey bir yolunu bulup onu öldürmekti. Eğer o vakit ölmüş olsaydım cehennemlik olacaktım. Allah İslam'ın sevgisini kalbime koyunca peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına geldim ve "Uzat elini, sana biat edeceğim," dedim. Elini uzattı. Ben elimi geri çektim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Ya Amr, ne yapıyorsun?" dedi. "Şart koşmak istiyorum," dedim. "Neyi şart koşacaksın?" diye sordu. "Bağışlanmamı," dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "İslamiyet'i kabul etmenin kendisinden evvelki günahları, hicret ve haccın da kendilerinden evvelki günahları giderdiğini bilmiyor musun?" dedi. Bundan sonra benim için Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem daha sevgili ve daha değerli kimse olmadı. Ona duyduğum saygı nedeniyle gözümü dikip ona doya doya bakamazdım. Onu tavsif etmemi isteseler, doya doya ona bakamadığım için anlatamazdım. İşte bu hal üzere ölmüş olsaydım, cennet ehlinden olmayı umabilirdim. Sonra bana bazı görevler verildi. Bu görevlerim esnasında durumumun nasıl olduğunu bilmiyorum. Ben ölürsem ne ağıt yakanlar ne de ateş taşıyanlar cenazeme katılsın. Beni defnederken üzerime toprağı yavaş yavaş atın. Sonra bir devenin kesilip etinin dağıtılacağı kadar bir süre kabrimin yanında kalın ki sizinle yeni yerime alışayım. Rabbimin elçilerine nasıl cevap vereceğimi düşüneyim. İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygambere sallallahu aleyhi ve sellem, "Zemzem verdim.

0: Enes'in radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vefatına kadar donatılmış bir sofrada yemek yememiştir. Ölünceye kadar halis undan yapılmış ekmek de yemiş değildir. Buhari'nin bir rivayetinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem asla kızartılmış koyun görmedi denilmiştir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Cebrail, efil efil esen bir cennet rüzgarı. İşte bu dedi. Bu sabi. Ardından bulutları dağıtan bir uğultu. Melekler bir ağızdan işte bu dediler birbirlerine. İşte doğdu. Ölüler bir daha hayıflandılar. Yeryüzünün bütün ölüleri. Bir el usulca okşadı köleleri. Döküldü sırtlarından kabuklar. O günün garip sevinciyle o günkü güneşin doğduğu yere işaret koydular. Kendilerince köleler, yetimler ve çocuklar. Amine doğan güneşe karşı tuttu çocuğu. Dünya kabaran bir gül tomurcuğu. Çocuk ne yana baksa Mikail orada kurar sofrasını. Meyveye duracak ağaçlar filizlenir. Ard arda güzelleşir Mekke'nin bebekleri. Mekke'nin bu nazardan emin bebekleri. Çocuk ne yana baksa o yana bakar Azrail. Eskilerin toprağa dökülür gözleri. Eskiler bilinen eskiler değil. Cebrail Amine'den aldı çocuğu. Gözlerine baktı. İki deniz birbirine aktı ve buluştu. Cebrail neredeyse tutuşacaktı. Muhammed dedi. Muhammed'sin sen. Melekler tek ağız, tek beden. Sallallahu aleyhi ve sellem. Sallallahu aleyhi ve sellem.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Ayşe'den radiyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazda uykusu gelen kimse uykusunu alıncaya kadar uyusun. Çünkü uykulu halde namaz kılarsa istiğfar edeyim derken kendisine sövebilir. Ne söylediğini bilmez buyurdu.

Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Vallahi ben Allah'ın izniyle bir şey üzerine yemin ederim de sonra ondan daha hayırlısını görürsem yeminimin kefaretini verir ve hayırlı olanı yaparım." Ebu Bürde bin Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh anlatıyor. "Bir gün Abdullah bin Ömer radıyallahu anh bana, babanın cuma günündeki duaların kabul edileceği hakkında peygamberden sallallahu aleyhi ve sellem bir şey rivayet ettiğini işittin mi?" dedi. Ben de, "Evet babam, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem duanın kabul olacağı an

öyle buyurmuştur. Cennette bir yay kadar küçük bir yer, üzerine güneş doğan veya batan her şeyden daha hayırlıdır. İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'ı ezberleyen kimse bağlı devesi olan kimseye benzer. Şayet onu sık sık yoklarsa elinde tutar. Bırakıverirse kaçar gider demiştir.

Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle demiştir. Bana dostum Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem üç şey tavsiye etti. Her ay üç gün oruç tutmak, iki rekat kuşluk namazı kılmak ve uyumadan önce vitir namazı kılmak. Ebu Vail anlatıyor. Abdullah bin Mesud her perşembe insanlara vaaz ederdi. Bir şahıs, "Ey Ebu Abdurrahman, senin bize her gün vaaz etmeni çok isterim." deyince İbni Mesud ona şöyle cevap verdi. "Beni bundan alıkoyan şey sizi bıktırmak istemeyişimdir. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem bize bıkkınlık verici endişesiyle bizim durumumuza uygun günleri kolladığı gibi ben de vaaz vermede size uygun günleri kolluyorum."

0: Resulullah vefat edinceye kadar Ramazan ayının son 10 gününü çoğunlukla itikaf ederek geçirmiş, vefat ettiği yılsa 20 gün itikafta kalmıştı. Bir defasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem itikafta kendi çadırındayken bazı kişilerin seslice Kur'an okuduğunu işitince çadırın perdesini açıp onlara "Dikkat edin, hepiniz Rabbinizle konuşuyorsunuz. Birbirinizi rahatsız etmeyin. Kur'an okurken ya da namazda seslerinizi fazla yükseltmeyin." uyarısında bulunmuştu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Hanımları peygamberin yanındayken Fatıma radıyallahu anha geldi. Onun yürüyüşü peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yürüyüşüne benzerdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu "Hoş geldin kızım" diyerek karşıladı. Sağ veya sol tarafına oturttu. Sonra ona gizlice bir şey söyledi. Fatıma hıçkırarak ağlamaya başladı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Fatıma'nın çok üzüldüğünü görünce ona gizlice bir şey daha söyledi. Bu defa Hazreti Fatıma güldü. Bunun üzerine ben Fatıma'ya, "Resulullah eşlerinin önünde sana özel, gizli bir şey söyledi. Sen ise ağlıyorsun" dedim. Peygamber kalkınca da ona, "Sana ne söyledi?" diye sordum. Fatıma, "Resulullah'ın sırrını ifşa edemem" dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat edince üzerindeki hakkım için peygamberin sana söylediğini bana bildirmeni istiyorum dedim. Fatıma "Şimdi olur" dedi. İlk seferinde her sene Cebrail benimle Kur'an'ı bir veya iki defa mukabele ederdi. Bu yıl iki kere mukabele etti. Bundan ecelimin yaklaştığını anlıyorum.

Allah'a karşı saygıda kusur etme ve sabret. Ben senin için iyi bir öncü olacağım. Senden önce gideceğim, buyurdu. Bunun üzerine gördüğünüz gibi ağladım. Üzüntümü görünce de ikinci defa, Fatıma, mümin kadınların veya bu ümmetin kadınlarının hanımefendisi olmaya razı değil misin, buyurdu. O zaman da gördüğünüz gibi güldüm, dedi.

Ebu Hureyre radıyallahu anh, namazını kötü kılan kişiyi anlattığı hadisinde şöyle anlatıyor. Bir adam mescide gelip namaz kıldı. Sonra Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına gelerek selam verdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem selamını aldıktan sonra "Dön namazını kıl. Zira sen namaz kılmadın." buyurunca o da döndü ve namazı yeniden kıldı. Sonra gelip selam verdi. Bu hal 3 defa tekrar etti.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Mü'min Allah'ın katında ne kadar azap olduğunu bilse onun cennetini ümit etmezdi. Kafir de Allah'ın rahmetinin ne kadar çok olduğunu bilse onun cennetinden ümit kesmezdi.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İki kişinin yemeği üç kişiye, üç kişinin yemeği de dört kişiye yeter.''

Ebu Şüreyh el-Huzai'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah'a ve ahiret gününe inanan komşusuna iyi davransın. Allah'a ve ahiret gününe iman eden misafirine ikram etsin. Allah'a ve ahiret gününe iman eden ya hayır söylesin ya da sussun.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah ancak abdestli olarak kılınan namazı kabul eder ve kamu malından aşırılıp verilen sadakayı da kabul etmez.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: İbn Abbas'tan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Sizden biriniz eşiyle birlikte olacağı zaman, Allah'ım, şeytanı bizden ve bize vereceğin çocuktan uzak tut der ve bir çocuğu olursa şeytan ona zarar vermez. Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Büyük günahlar Allah'a ortak koşmaktır.

0: anne ve babaya asi olmak, adam öldürmek, bile bile yalan yere yemin etmektir. Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: kabrimi bayram yerine çevirmeyin. Bana salavat getirin. Nerede olursanız olun, salat ve selamlarınız bana ulaşır. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: güneşin doğduğu en hayırlı gün cuma günüdür. Hazreti Adem o gün yaratılmış, o gün cennete koyulmuş ve yine o gün çıkarılmıştır. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: kadının kocası yanındayken onun izni olmadıkça nafile oruç tutması ve yine izni olmadıkça onun evine bir kimsenin girmesine izin vermesi helal olmaz.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ehli kitap size selam verdiğinde ve aleyküm size de demekle yetinin buyurmuştur.

Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yeni bir sarık, gömlek ve benzeri bir giysi giydiğinde onun adını anarak "Allah'ım sana hamdolsun, bana bunu sen giydirdin, onun hayırlı olmasını, hayırlı ve iyi işlerde kullanılmasını isterim. Onun şerrinden ve hayırsız ve kötü işlerde kullanılmasından sana sığınırım." derdi.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala'nın gönderdiği bütün peygamberler koyun gütmüştür. Ashab, sen de mi güttün ya Resulallah diye sorduğunda, evet, Mekkelilerin koyunlarını Cihat bölgesindeki Kararit denilen yerde birkaç kirat karşılığında güderdim dedi.

Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ailesinden ekmeğine katık yapacağı bir şey istemişti. Sirkeden başka bir şey yok dediler. Resulullah onun getirilmesini istedi ve sirke ne iyi katıktır, sirke ne güzel katıktır diyerek onu yemeye başladı. Ebu Musa el-Eş'ari'nin radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Bir gün Ayşe radıyallahu anha bize bir omuz örtüsüyle kalın bir izar, peştemal çıkardı ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunların içinde vefat etti dedi.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Malik el-Eş'ari'den radiyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Temizlik imanın yarısıdır. Elhamdülillah, hamd Allah'a mahsustur demenin sevabı amel terazisini doldurur. Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih ederim, ona hamd ederim sözlerinin sevabı ise yerle gök arasını doldurur. Ümmü Atiye'den radiyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Biz kadınların cenazeye iştirak etmeleri yasaklandı. Fakat bu konuda bize çok katı da davranılmadı. Cerir'den radiyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamberimize sallallahu aleyhi ve sellem yabancı bir kadına bir anlık bakmayı sordum. Gözünü çevir buyurdu. Ümmü Atiye Nüseybe'nin radıyallahu anha şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biat esnasında cenazenin arkasından feryat etmeyeceğimize dair biz kadınlardan söz aldı. Ukbe bin Amir'den radıyallahu anh rivayet olunduğuna göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Mümin müminin kardeşidir. Dolayısıyla bir mümine kardeşinin satışı üzerine satış yapması, bitmiş veya devam eden satışı bozarak alıcı olması, din kardeşinin dünür olduğu bir kadına o vazgeçinceye kadar dünür olması helal olmaz.

Bedir şehitlerinden Sa'd bin Malik'in oğlu Sehl bin Sa'd'dan rivayet edildiğine göre, Hazreti Peygamber, "Ameller ancak neticelerine göre değerlendirilir" buyurmuştur. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Şaki, bedbaht dışında kimse cehennem ateşine girmez" demiş, "Ey Allah'ın Resulü, şaki kimdir?" diye sorulunca da, "Şaki, Allah için hiçbir taatte bulunmayan ve Allah için hiçbir kötülüğü terk etmeyen kimsedir" cevabını vermiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Tebük Savaşı dönüşü Medine'ye yaklaştığında, mazeretleri sebebiyle savaşa katılamayanları kastederek, "Vallahi siz Medine'de öyle bir topluluk bıraktınız ki, onlar sizin yürüdüğünüz bütün yollarda, sarf ettiğiniz her malda ve geçtiğiniz her vadide,

0: sizinle ecir de beraberdiler buyurmuştur. Ashab, ey Allah'ın Resulü, onlar Medine'de oldukları halde nasıl bizimle beraber olurlar deyince, Hazreti Peygamber, onları mazeretleri alıkoydu demiştir. Ebu Hureyre'nin naklettiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Benimle ümmetimin durumu, geceliğin ateş yakan kimsenin haline benzer. Böcekler ve kelebekler o ateşe düşmeye başlar. İşte ben de sizler ateşe girerken kuşaklarınızdan tutup engellemeye çalışıyorum.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hazreti Ayşe'den radiyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem abdest, gusül gibi temizlikten saçını taramaya hatta ayakkabısını giymeye varıncaya kadar bütün işlerinde sağdan başlamayı severdi. Ebu Safvan Abdullah bin Büsrel Eslemi'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. İnsanların en hayırlısı ömrü uzun, ameli güzel olandır.

Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hutbe irad ederken gözleri kızarır, sesi yükselir ve düşman yağma etmek için sabah ve akşam geliyor, kendinizi koruyun diye ordusuna seslenen kumandan gibi hiddeti artar ve şehadet parmağıyla orta parmağını birleştirerek ben peygamber olarak gönderildim. Kıyametle aram işte şu iki parmak gibi yakındır buyururdu. Sonra da sözlerin en hayırlısı Allah'ın kitabıdır. Yolların en hayırlısı ise Muhammed'in yoludur. İşlerin en kötüleri sonradan uydurulan şeylerdir. Her bid'at dalalettir derdi. En sonra da ben her bir mümine kendisinden daha yakınım. Haklarını daha çok korurum. Bir kimse mal bırakırsa yakınlarına aittir. Borç ve bakıma muhtaç yakınlarını bırakacak olursa onları üstlenmek benim görevimdir derdi.

Hazreti Ali'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem ipeyi sağ, altını da sol eline alıp bu ikisi ümmetimin erkeklerine haramdır dediğini gördüm. Ebu Musa el-Eş'ari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir yere girmek için izin almak maksadıyla kapı 3 kere çalınır. İzin verilirse girersin, verilmezse dönersin buyurmuştur.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Alışveriş yapanlar birbirlerinden ayrılmadıkları sürece alışverişi kabul edip etmeme konusunda serbesttirler. Eğer dürüst davranırlar ve malın kusurunu açıkça söylerlerse alışverişleri bereketlenir. Fakat kusuru gizler ve yalan söylerlerse yaptıkları alışverişin bereketi gider.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Abdullah bin Ömer şöyle naklediyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem saçının bir kısmı tıraş edilip bir kısmı bırakılan bir çocuk gördü de bunu yasakladı. Ve ya her tarafını tıraş edin yahut hepsini bırakın buyurdu. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kişinin yemek hazırken ve küçük ya da büyük tuvaleti onu sıkıştırmışken namaz kılması uygun olmaz.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Birinize hizmetçisi yemek getirdiğinde onu sofrasına oturtmazsa en azından ona bir iki lokma yahut bir iki çiğnem yemek versin. Çünkü yemeği hazırlayan odur. Ebu Said ve Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cennetlikler cennete girdikleri zaman onlara bir münadi şöyle seslenir. Artık burada ebediyen yaşayacak ve hiç ölmeyeceksiniz. Daima sağlıklı kalacak ve asla hasta olmayacaksınız. Ebediyen genç kalacak, hiç yaşlanmayacaksınız. Sonsuz nimetler içinde yaşayacak, asla sıkıntı çekmeyeceksiniz.''

0: Osman bin Affan'ın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: bir Müslümanın büyük günah işlemediği takdirde vakti gelen farz namazları, abdestini, rükûnu ve huşûnu güzelce yerine getirerek kılması geçmiş günahlarına kefaret olur. Bu bütün sene için böyledir.
1: Sahabeler, asr-ı saadetin gökteki yıldızları. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ashabım dediği kıymetli dostları. Kimisi onun hane halkındandı, kimisi akrabalarından, kimisi de en yakınından. Her birinin peygamberimizle olan hatıralarını konu edinen sahabe hatıraları her gün saat 16.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: 40 hadiste iman. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ ف۪يهِ وَجَدَ بِهِنَّ حَلَاوَةَ الْا۪يمَانِ مَنْ كَانَ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا وَاَنْ يُحِبَّ الْمَرْأَ لَا يُحِبُّهُ اِلَّا لِلّٰهِ وَاَنْ يَكْرَهَ اَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ اَنْ اَنْقَذَهُ اللّٰهُ مِنْهِ كَمَا يَكْرَهُ اَنْ يُقْذَفَ فِي النَّارِ.
0: Şu üç özellik kimde bulunursa, o kimse imanın tadını alır. Allah ve Resulünü her şeyden çok sevmek, bir kimseyi yalnızca Allah rızası için sevmek, Allah kendisini kurtardıktan sonra tekrar inkarcılığa dönmekten, ateşe atılmaktan kaçındığı gibi kaçınmak. İnsana Allah tarafından verilen en yüce duyguların başında sevgi gelir. Kişi bu ilahi duyguyla önce kendisini, ana babasını, eşini, çocuklarını, akrabalarını, arkadaşlarını, doğayı ve doğal hayatta var olan güzellikleri, sonra da kendisine iyilik ve ikramda bulunan herkesi sever. Bununla birlikte sevgi, insanın gönlünde kökleşip meyve vermeye başlayınca, kişi yaratılan her şeyi yaratandan ötürü sevmeye başlar. İslam'a göre hakiki sevgi Allah sevgisidir. Allah'a iman etmek, en çok O'nu sevmeyi, darlıkta ve bollukta yalnızca O'na güvenmeyi gerektirir. Nitekim Cenab-ı Hak kullarını çok sevmiştir. Bu sevginin bir göstergesi olarak onları yoktan var etmiş, dünyalarını huzura kavuşturmaları için akıl, birbirlerinin haklarını ihlal etmemeleri için vicdan vermiştir. Kainatı insanoğlunun hizmetine amade kılan Allah Teala, onun hayatını huzurla sürdürebilmesi için dünyayı türlü nimetlerle donatmıştır. İnsanların dünya ve ahirette mutluluğu elde etmeleri, heva ve heveslerinin esiri olmamaları için peygamberler göndermiş, ilahi mesajlar indirmiştir. Böylesine iyilikler kendisine lütfedilen insanoğluna düşen, Rabbini ve onun sevdiklerini her şeyden çok sevmesi ve ona gönülden bağlanmasıdır. Mü'min, imanın lezzetini tam anlamıyla alabilmek için Allah'ı ve Resulünü her şeyden ve herkesten daha çok sever. Hiçbir sevgiyi Allah'ı ve onun değerli kıldıklarını sevmekten daha üstün görmez. Sevdiğini ise herhangi bir menfaat elde etmek için değil, yalnızca Allah'ın razı olması için sever. Kötü alışkanlıklarını terk ettikten sonra bir daha onlara dönmemeye gayret gösterir. Zira iman eden kişi, kötü söz ve davranışlar sebebiyle Rabbinin sevgisinden mahrum kalmayı, ateşe düşmekle eşdeğer görür. Böylelikle mümin, dünyevi hırslardan arınır, gerçek özgürlüğe kavuşur.

0: 40 hadiste iman. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Zer radıyallahu anh rivayet ediyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bana şöyle dedi: hiçbir iyiliği küçümseme. İsterse bu kardeşini güler yüzle karşılamak olsun.

Seleme bin Ekva'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsan kibirlene kibirlene, kendini beğene beğene zalimler grubuna dahil edilir. Dolayısıyla zalimlerin başına gelen onun da başına gelir.

Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: kolaylaştırın, zorlaştırmayın, sevdirin, nefret ettirmeyin. Çok sevdiği azatlısı Zeyd bin Harise'nin oğlu ve çok sevdiği bir zat olan ve Ebu Zeyd olarak bilinen Üsame'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah'ın kızı Zeynep babasına, "Oğlum ölmek üzere, bize kadar gelir misin?" diye haber gönderdi. Muhtemelen çok önemli bir konu için toplantı halinde olan Resulullah kızına selam gönderdi ve "Veren de alan da Allah'tır. Onun katında her şeyin vakti belirlidir. Binaenaleyh söyleyin sabretsin ve Allah'tan ecir beklesin." buyurdu. Bunun üzerine Hazreti Peygamber'in kızı, "Allah aşkına söyleyin kendisine, ne olur gelsin," diye tekrar babasına haber gönderdi. Resulullah da yanında Sa'd bin Ubade, Muaz bin Cebel, Übey bin Ka'b, Zeyd bin Sabit ve daha başkaları olduğu halde kalkıp gitti. Çocuğu Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem verdiler. Onu kucağına oturttu. Çocuk çok sık nefes alıyordu. Hazreti Peygamber'in gözleri yaşla doldu. Bunun üzerine Sa'd, "Ya Resulallah, bu ne hal?" dedi. Resulullah, "Bu Allah Teala'nın kullarının kalplerine koyduğu bir rahmettir." buyurdu.

Ame İyas bin Salebe el-Harisi'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse yalan yere yemin ederek bir Müslümanın hakkını gasp ederse Allah o kimseye cehennemi vacip kılar ve cenneti haram eder. Bunun üzerine bir adam, ''Ya Resulallah, eğer o hak küçük bir şey ise'' deyince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ''İstersen misvak ağacından bir dal parçası olsun'' buyurdu.

Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı. Hazreti Hatice'nin yeğeni Hakim bin Hizam, Peygamberimizin gençlik arkadaşıydı. Cömertliğiyle ve güzel ahlakıyla tanınan bu sahabi, boykot yıllarında kendi henüz Müslüman olmamasına rağmen ablukaya alınan müminlere bu zulümden kurtulmaları için yardım etmişti. Mekke'nin fethinden sonra Müslüman olan Hakim bin Hizam, Huneyn Savaşı'nda Müslümanların safında yerini alarak üzerine düşen görevi yerine getirmişti. Peygamberimiz ona Huneyn ganimetlerinden 100 deve verdi. Ancak Hakim'in gönlü daha fazlasını arzuluyordu. Resul-i Ekrem'in yanına gelerek kendisine az mal verildiğini ima edince, eski dostu ona daha fazla ikramda bulunmuştu. Ne de olsa kalplerinin İslam'a ısınmasını istediği daha yeni inanmışlardan biriydi o. Fakat Hakim ısrarla ganimet talebini yineliyor ve kendisine verilen miktarın artırılmasını bekliyordu. İkinci ricayı da kırmamıştı cömert peygamber. Ama Hakim bu sefer de tatmin olmamışa benziyordu. Onun bu durumunu gören peygamberimiz, "Ey Hakim," dedi. "Bu dünya malı göz alıcı ve tatlıdır. Kim bu mala cömert bir gönülle sahip olursa, kendisi için malı bereketlenir. Ama kim de hırs ve tamahla dolu bir kalple bu malı arzularsa, onun için malın bereketi kaçar." Hakim bin Hizam bu sözlerden son derece etkilenmişti. "Ya Resulallah, seni hakla gönderene yemin olsun ki bu dünyayı terk edene kadar bir daha kimseden bir şey almayacağım," dedi ve sözünde durdu. Resulullah'ın vefatından sonra Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer dönemlerinde kendisine hazineden tahsis edilen payı kabul etmedi. Onun bir hac mevsiminde 100 köle azat ettiği ve kurbanlık olarak 100 deve kestirdiği rivayet edilir.

Hakim Bedir Savaşı'nda müşriklerin safında yer almış ama fiilen savaşmamıştı. Bu savaştan sağ salim kurtulduğuna çok sevinir ve bundan dolayı yeminlerine "Bedir günü beni ölümden kurtaran Allah'a andolsun ki" diye başlardı.

Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir üssüydim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Musa el-Eş'ari'den radıyallahu anh gelen rivayete göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cennette müminler için 60 mil yüksekliğinde içi boş tek bir inciden yapılma bir çadır vardır. Burada müminlerin aileleri bulunur. Müminler onları ziyaret eder. Mesafenin genişliğinden ailelerden bazıları bazılarını göremez. Enes'in radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala buyurur ki, ey Ademoğlu, sen bana dua ettiğin ve benden ümit var olduğun müddetçe günahlarının ne kadar olduğuna bakmaksızın seni bağışlarım. Ey Ademoğlu, günahların gökyüzünü kuşatacak dereceyi bulsa da benden mağfiret dilesen bunu aldırmaksızın seni bağışlarım. Ey Ademoğlu,

yeryüzü dolusu günahlarla gelsen dahi, bana hiçbir şeyi ortak koşmayarak huzuruma çıkarsan, seni bütün yer dolusu mağfiretle karşılarım.

Enes radıyallahu anh anlatıyor. Bir Yahudi genci peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem hizmetinde bulunuyordu. Günün birinde hastalandı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu ziyaret edip başı ucunda oturdu. Ona Müslüman ol dedi. O da ne dersin diye yanında duran babası baktı. Babası Ebu'l-Kasım'a peygambere itaat et dedi. Genç de Müslüman oldu. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu genci cehennemden kurtaran Allah'a hamdolsun diyerek çıktı.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Geçmiş ümmetler içinde kendilerine ilham olunan insanlar vardı. Eğer ümmetim içinde de bunlardan bir kimse varsa o Ömer'dir. İbni Vehb şöyle demiştir. Muhaddesun, mülhemun, kendilerine ilham verilenler anlamına gelir.
1: Muhammed bin Abbad'dan rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Cabir'e radıyallahu anh, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cuma günü oruç tutmayı yasakladı mı diye sordum. Evet, yasakladı cevabını verdi.

Güzel bir görünüşe sahip olan Abdullah bin Haris el-Bahili isimli sahabi, bir gün Resulullah'ın yanına gelip onunla tanışmış, bir sene sonra görünüşü ve şekli değişmiş olarak, tekrar geldiğinde ise Allah Resulü onu tanıyamamıştır. Abdullah kendisini tanıtınca, Allah Resulü, "Seni değiştiren nedir? Halbuki sen güzel görünüşlü biriydin," diyerek şaşkınlığını dile getirmiştir. Bunun üzerine Abdullah, "Senden ayrıldıktan sonra sadece geceleri yedim. Sürekli oruç tuttum," deyince Allah Resulü, "Kendine niçin eziyet ettin?" diyerek yaptığı aşırılığa dikkat çekmiş, ardından da Ramazan ayı ve her ay sadece bir günü oruçlu geçirmesini önermiştir. Abdullah daha fazlasını isteyince Peygamber Efendimiz önce her ay iki gün, sonra üç gün oruç tutmasını tavsiye etmiş, sonunda da haram aylarından belli sayıda oruç tutmasına izin vermiştir. Uhud Savaşı öncesiydi. Daha çok Usayrım lakabıyla bilinen Amr bin Sabit bin Ukayş henüz iman etmemişti. Yüzündeki demir zırhıyla Peygamber Efendimiz'e gelip, "Ey Allah'ın Resulü, önce harbe katılıp sonra mı Müslüman olsam?" diye sormuştu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "Önce Müslüman ol, sonra harbet," dedi. Bunun üzerine o zat hemen orada Müslüman olup,

0: gözün görebildiği yere kadar uzanıyordu. Yesrib'e, oradan Hayber'e, oradan da Kudüs'e gittik. Kudüs'te Mescid-i Aksa'ya vardık. Orada İbrahim, Musa, İsa ve diğer peygamberleri gördüm. Sonra Cebrail bana iki ayrı kadeh ikram etti. Ben içinde süt olanı tercih ettim. Bu tercihimden dolayı Cebrail, "Ya Muhammed, sen iyi olanı seçtin. Sen de ümmetin de doğru yola iletildiniz," dedi. Ve yedi semadan tek tek geçerken şahit olduğu şeyleri anlattı. Resulullah dışarı çıkmak için hazırlandığında Ümmühani'yi bir telaş sardı. Bu hadiseyi anlattıklarında müşriklerin ona neler yapabileceğini biliyordu. Heyecanla ayağa fırladı.
1: Ya Resulallah, ne olur bunu insanlara anlatma.
0: Peygamberimiz bunun ilahi bir mesaj olarak insanlara iletilmesi gerektiğini söyledi ve ilerledi. Ümmühani bu sefer peygamberimizin cübbesini tutarak onu durdurmaya çalıştı.
1: Ya Resulallah, ne olur bunu insanlara anlatma. Allah aşkına sana yalvarıyorum, bunu anlatma. Sana yalancı derler, seninle alay ederler. Daha fazla üzülmeni istemiyorum. Biz sen ne dersen inanırız ama onlar bunu sana karşı kullanacaklar.
0: Peygamberimiz gördüğü şeyleri anlatmaya kararlıydı. Çıktı ve ağır adımlarla Kabe'ye ilerledi.

0: Peygamberimiz çıkınca Ümmü Hani ona bir zarar gelmemesi için elinden geleni yapmasını söyleyerek Habeşli hizmetçisini Peygamberimizin peşinden gönderdi. Bu arada Ümmü Hani'nin kızı odaya girdi.
1: Anneciğim, ne oldu? Heyecanla bir şeyler konuşuyordunuz Resulullah'la.
2: Kızım, bu gece olanları anlatsam inanamazsın.
1: Ne olmuş?
2: Bu gece Cebrail peygamberimizin yanına gelip onu manevi bir bineğe bindirmiş. Önce Kudüs'e, Mescid-i Aksa'ya gitmişler.
1: Kudüs mü? Buradan Kudüs'e gitmek kaç gün sürer?
2: Dur, bu daha başlangıcı. Önce Mescid-i Aksa'ya gidip orada diğer peygamberlere imam olarak namaz kıldırmış. Sonra oradan gök katlarına yükselmiş.
1: Göğün katlarına mı?
2: Evet, göğün katlarına. Cebrail yanındaymış. Her katta görevli bir melek varmış. O melekle selamlaştıktan sonra orada bulunan peygamberlerle görüşmüşler.
1: İbrahim, Musa ve İsa gibi peygamberlerle mi?
2: Evet yavrum.
1: Nasıl olduklarını da anlattı mı peygamberimiz?
2: Bazılarından bahsetti. Mesela Yusuf aleyhisselam gülümsediğinde o kadar güzel oluyor ki dünyadaki güzelliğin yarısı ona verilmiş zannedersin dedi. İbrahim aleyhisselam için de benim kadar ona benzeyen, onun kadar da bana benzeyen birini görmedim dedi.
1: Anne, kalbim nasıl atıyor bir baksana. Çok heyecanlandım. Resulullah Efendimiz'e ne kadar iyi gelmiştir bu yolculuk. Son zamanlarda hep üzgündü. Sonra ne olmuş?
2: Cennet ve cehennemi görmüş. Oraya gireceklerin vasıflarını anlattı.
1: Hep bahsettiği cenneti gördü demek. Ne kadar güzeldir kim bilir.
2: Billur'dan saraylar, çeşit çeşit ırmaklar, koyu yeşillikler. Cennet o kadar güzelmiş ki, onun ufak bir parçası dünyanın tümünden daha hayırlıymış.
1: Ya cehennem?
2: Cehennem, insanın yüreğine işleyen bir ateşmiş. Ebedi bir pişmanlık.
1: Allah hepimizi korusun.
2: Amin. Yolculukları devam ederken bir noktaya geldiklerinde Cebrail, işte bu Sidretül Münteha'dır. Ben buradan öteye geçemem. Geçecek olsam yanarım demiş.
1: Sidretül Münteha mı dedin?
2: Evet. Oradan ötesine peygamberimiz kendi geçmiş ve Rabbi ile görüşmüş.
1: Rabbimizi mi görmüş?
2: Onu açıklamadı. Nasıl gördü ve görüştü bilmiyoruz. Ama kimsenin geçemediği bir sınırı geçmiş ve Allah ile görüşmüş. Düşünebiliyor musun? Vahiy meleğinin bile girmesine izin verilmeyen bir makam.
1: Sübhanallah.
2: Peygamberimizin büyüklüğünü sen düşün.

0: Ne? Peygamberimizin ne kadar kıymetli olduğunu biz biliyoruz. Keşke inanmayanlar da idrak edebilse. Ne büyük bir nimeti kaçırıyorlar. Bir fark etseler.
1: Keşke kızım. Olan bitenleri anlattığında ona zarar vermelerinden korkuyorum. Sen geldiğinde gitme diye yalvarıyordum. Bu anlattıklarını başkasına anlatma ki seni incitmesinler dedim ama...
0: Allah Resulü, Allah'tan gelen hiçbir bilgiyi gizlemez ki anne. Yanlış düşünüyorsun. Bunun açıklanması lazım. Açıklansın ki iman edenlerin inançları artsın.
1: Haklısın. Ben daha fazla üzülmesini istemedim. Sadece...
0: Bilmem mi? Sen de dedem Ebu Talip gibisin aynı. Onun üzerine titrersin.
1: Biz beraber büyüdük biliyorsun. Resulullah evimize geldiğinde 8 yaşındaydı. 40 yıl geçti üstünde. Benim ailemden bir parça o. Hem de en değerli parçası.
0: Anneciğim, ona bu kadar yakın olmak ne büyük lütuf. Sidretül Münteha demiştin en son. Orada başka bir şey olmuş mu?
1: Olmaz mı? Resulullah 3 güzel hediye getirmiş bize orada.
0: Hediye mi?
1: Evet. Birincisi şu. İmanını muhafaza ederek ölen herkes eninde sonunda cennete girecekmiş.
0: Ne büyük bir müjde.
1: İkincisi 5 vakit namaz.
0: Artık 5 vakit mi kılacağız?
1: Evet.
0: Bu da büyük bir müjde. Demek ki Rabbimiz bizi daha çok davet ediyor huzuruna.
1: Sonuncusu da 2 ayeti kerime. Bak şöyle diyor Yüce Rabbimiz. Peygamber Rabbinden kendisine indirilene iman etti. Müminler de iman ettiler. Her biri Allah'a, meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine iman ettiler ve şöyle dediler. Onun peygamberlerinden hiçbirini diğerinden ayırt etmeyiz. Şöyle de dediler. İşittik ve itaat ettik. Ey Rabbimiz, senden bağışlama dileriz. Sonunda dönüş yalnız sanadır. Allah bir kimseyi ancak gücünün yettiği şeyle yükümlü kılar. Onun kazandığı iyilik kendi yararına, kötülük de kendi zararınadır. Şöyle diyerek dua ediniz. Ey Rabbimiz, unutur ya da yanılırsak bizi sorumlu tutma. Ey Rabbimiz, bize bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Ey Rabbimiz, bize gücümüzün yetmediği şeyleri yükleme. Bizi affet, bizi bağışla, bize acı. Sen bizim Mevlamızsın. Kafirler topluluğuna karşı bize yardım et.
2: Peygamberimiz Kabe'ye gitti. Orada olan insanlara başından geçenleri anlattı. Düşmanları bir zafer kazanmış gibi sevindiler. Çünkü kendilerine göre aksi ispat edilemeyecek bir alay konusu geçmişti ellerine.
3: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere. Diyanet İşleri Başkanlığı sundu. Diyanet, Risalet Radyo.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Tarık bin Eşyem'den radıyallahu anh şöyle nakledilmiştir. Biri Müslüman olduğunda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona namazı öğretir, sonra da şu kelimelerle dua etmesini emrederdi. Allah'ım beni bağışla, beni esirge, doğru yola ilet, bana afiyet ve rızık ver. Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her kim günde 100 defa Allah'tan başka ilah yoktur. Sadece tek bir Allah vardır. Onun ortağı yoktur. Mülk onundur. Hamd ona mahsustur. O her şeye kadirdir. Zikrini tekrar ederse bu o kimse için 10 köle azat etmenin sevabına denk olur ve ona 100 iyilik yazılır. Ondan 100 kötülük silinir ve o kimse için o gün akşama kadar şeytanın şerrine karşı bir sığınak olur. Ve hiçbir kimse onun bu zikri okumasından daha faziletli bir şey yapamaz. Ancak birisi bu zikrin daha fazlasını söylerse o başka. Ve yine buyurdu ki, her kim günde 100 defa Allah'ın noksan sıfatlardan tenzih eder, ona hamd ederim derse, denizin köpükleri kadar çok olsa bile hataları bağışlanır. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah Teala kıyamet gününde "Ey Ademoğlu, hastalandım da beni ziyaret etmedin." buyuracak. O, "Ya Rabbi, ben seni nasıl ziyaret edebilirim ki? Sen alemlerin Rabbisin." diyecek. Allah Teala, "Hatırlamıyor musun, falanca kulum hastalandı da sen onu ziyaret etmedin. Bilesin ki onu ziyaret etseydin, beni onun yanında bulurdun." diyecek. Sonra, "Ey Ademoğlu, senden yiyecek istedim de sen beni doyurmadın." buyuracak. Ademoğlu, "Ya Rabbi, seni nasıl doyurabilirim ki? Sen alemlerin Rabbisin." diyecek. Allah Teala, "Hatırlamıyor musun, filanca kulum senden yiyecek istedi de sen vermedin. Eğer ona yiyecek verseydin, bu yaptığının karşılığını benim yanımda bulurdun." diyecek. Sonra da, "Ey Ademoğlu, senden su istedim de vermedin." diyecek. O, "Ya Rabbi, sana nasıl su vereyim? Sen alemlerin Rabbisin." dediğinde Allah Teala, "Hatırlamıyor musun, falan kulum senden su istedi de sen vermedin. Bilesin ki eğer ona su verseydin, bu yaptığının karşılığını yanımda bulurdun." cevabını verecek.

0: Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh anlatıyor. Biz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle bir seferdeydik. Tepelere çıktıkça tehlil ve tekbir getirirdik. Bir ara seslerimizin fazla yükselmesi üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey insanlar, kendinizi zorlamayın. Çünkü siz işitmeyen veya yanınızda bulunmayan birine dua etmiyorsunuz. Allah daima sizinledir. Her şeyi işitir ve size de yakındır." buyurdu. İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şehadet edinceye, namazı dosdoğru kılıncaya, zekat verinceye kadar insanlarla mücadele etmekle emrolundum. İnsanlar bunları yaparlarsa hukukun gerektirdiği dışında canlarını ve mallarını güvence altına almış olurlar. İç yüzlerinin hesabı ise Allah'a kalmıştır.
1: Biliyoruz ki çocuk yetiştirmek sadece büyütmek değildir. Çocuk yetiştirmek aynı zamanda dünyasını, kalbini ve karakterini şekillendirmektir. Anne babanın en büyük arzusuysa çocuğunun güzel ahlakla yetişmesi, huzurla büyümesi, kalbinin iyilikle dolmasıdır. Profesör Doktor Huriye Martı, Peygamber Efendimizin çocuklarla ilgili hadislerini sade bir anlatım, öğretici örnekler ve çocukların dünyasına uygun bir dille işliyor, her anne babanın aradığı güvenilir, değerli ve kalplere dokunan rehberliği sunuyor. Her bölümde çocuklarla ilgili bir hadisin bugünün çocuklarına yansımasının ele alınacağı, ebeveynlere rehber niteliğindeki bir hadis bir çocuk, her cumartesi saat 20'de Diyanet Risalet Radyo'da.
2: Kamu spotu. Çocuğunuz

0: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
1: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
2: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
3: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
4: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
5: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
6: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: Kamu spotu.
8: 40 hadiste iman. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
9: İnne adna ehlin nari azaban yenta'ilu bina'leyni min nar yagli dimaguhu min hararatin aleyh.
8: Muhakkak cehennemliklerin en hafif azap göreni ateşten iki ayakkabı giyecek. Ayakkabılarının sıcaklığından beyni kaynayacak. Cehennem, hiç kimsenin girmek şöyle dursun, karşılaşmak bile istemediği bir yer. Yalnızca dinleyenin veya okuyanın değil, anlatanın yahut yazanın dahi tüylerini ürperten, dehşet verici manzaraları barındıran azap yurdu. Cehennemde görevli melekler, bu azap verici yere gelenlere o gün şöyle sesleneceklerdir. İçinizden size Rabbinizin ayetlerini okuyup duyuran ve böyle bir günle karşılaşacağınızı bildirerek sizi uyaran bir elçi gelmedi mi? Bu soruya muhatap olanlar, evet geldi diyerek pişmanlıklarını ifade edeceklerdir. Ne var ki son pişmanlık kimseye fayda vermeyecektir. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de, Peygamber Efendimiz ise hadislerinde cehennemin nasıl bir yer olduğunu bizlere şöyle haber vermiştir. Cehennem, 7 kattan oluşan, etrafı kalın duvarlarla çevrili bir çukurdur. Alevli ve sıcaklığı yüksek bir ateşe sahiptir. Uğultusu yürekleri yerinden hoplatır. Isısı insanları yakıp kavurur. Hararetinden sineler yanıp tutuşur. Böylesine bir durumda cehennemde olan kişi susuzluğunu gidermek üzere bir su ister de kendisine kaynar sular içirilir. Yine kişi acıkır da kendisine zakkum ağacından yedirilir. Peygamberimiz, zakkumun bir damlası dünyaya düşmüş olsaydı dünyadakilerin geçim kaynaklarını mahvederdi. Peki ya yiyeceğe zakkum olan kimse buna nasıl dayanacak diyerek bütün insanları uyarır. Bu kadar yakıcı ve yıkıcı bir azaptan sonra cehennemlik olan kişi dinlenmek ister. Bu sefer ateşten örtülere büründürülür. Böylesine sıkıntılı halden kim kurtulmak istemez? Cehennemlikler böylesine dehşetli bir azaptan kurtulmak için görevli meleklere seslenirler. Ancak bu beklenti de nafiledir. Melekler onlara, Allah'tan gelen gerçekleri inkar edenlerin yalvarması boşunadır derler. Böyle dehşetli bir halde bulunan cehennem ehli, ölüp de yok olacaklarını umarlar. Allah'ın kendilerini öldürmesini talep ederler. Yalnız cevap açıktır. Sizler burada kalıcısınız. Günahları sevaplarından fazla olan müminler, cezalarını çektikten sonra cehennemden çıkarılacaktır. Fakat Allah'ı ve onun dinini inkar edenler bu azaptan kurtulamayacaklardır. Kırk hadiste iman.
6: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
10: Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem, Müslümanlıktaki hangi davranış, amel daha hayırlıdır diye sordu. Resulullah, yemek yedirmen,

tanıdığın ve tanımadığın herkese selam vermendir buyurdu. Ebu Musa Abdullah bin Kays el-Eş'ari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala gündüz günah işleyenlerin tövbe etmesi için gece mağfiret elini uzatır. Gece günah işleyenlerin tövbe etmesi için de gündüz mağfiret elini uzatır. Güneş batıdan doğuncaya, kıyamet kopuncaya kadar bu durum böyle devam eder. Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gece kalkar ve ayakları şişinceye kadar namaz kılardı. Bir seferinde, "Ya Resulallah, niçin böyle yapıyorsun? Allah senin geçmiş ve gelecek bütün günahlarını bağışlamıştır." dedim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. "Ben şükreden bir kul olmayı isteyemez miyim?" Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse helal kazancından bir hurma ağırlığınca tasadduk ederse ki Allah ancak helal olanı kabul eder, Allah o sadakayı büyük bir hoşnutlukla kabul eder. Sonra onu sahibi için sizden birinizin tayını büyüttüğü gibi özenle dağ gibi olana kadar büyütür.''

0: Ebu Said Semüre bin Cündüp radıyallahu anh şöyle demiştir. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında genç idim. Ondan öğrendiklerim vardı. Ancak şu an burada benden daha yaşlı insanların bulunması konuşmama engel oluyor.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Sehil bin Sa'd'dan radıyallahu anh nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali'ye radıyallahu anh şöyle buyurmuştur. Allah'a yemin ederim ki Allah'ın senin aracılığınla birini hidayete erdirmesi senin için en değerli kızıl develere sahip olmaktan daha hayırlıdır.

Şeddad bin Evs'ten radıyallahu anh, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. İstiğfar dualarının en üstünü, kulun şu şekilde mağfiret dilemesidir. Allah'ım, sen benim Rabbimsin. Senden başka hiçbir ilah yoktur. Beni sen yarattın. Ben senin kulunum. Gücüm yettiğince ezelde sana verdiğim sözü tutuyorum. Yaptıklarımın şerrinden sana sığınıyorum. Bana verdiğin nimetleri de, günahımı da itiraf ediyorum. Beni bağışla. Zira günahları senden başka kimse affedemez. İşte bu duayı gündüz içtenlikle inanarak okuyup, akşam olmadan ölen kimse cennetlik olur. Yine içtenlikle inanarak gece okuyup da sabah olmadan ölen kimse de cennetliklerdendir. Ebu Bekre'nin radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem en büyük günahların ne olduğunu size söyleyeyim mi dedi. Evet ey Allah'ın Resulü dedik. Allah'a şirk koşmak, anne babaya isyankar olmaktır dedi. Yaslanmış vaziyetteyken doğrulup oturdu ve bir de yalan söz ve yalancı şahitlik buyurdu. Bu cümleyi o kadar tekrar etti ki biz keşke sussa dedik.

Hazreti Ali'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana, Allah'ım beni doğru yola eriştir ve beni doğru kıl diye dua et buyurdu.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Fıtrat şu beş şeydir veya şu beş şey fıtrattandır. Sünnet olmak, kasık kıllarını temizlemek, tırnakları kesmek, koltuk altını temizlemek, bıyıkları kısaltmak.

0: Allah Resulü ölümü ve ahireti hatırlatması dolayısıyla kabirlere ziyarette bulunur, ashabına da bunu tavsiye ederdi. Engin merhametiyle her konuda ashabına yol gösteren rahmet elçisi, kabristanda nasıl davranmaları gerektiği hususunda da ashabını uyarır, kendisi de kabirdekilere selam verir ve dua ederdi. Adeti olduğu üzere bir gün sahabilerle birlikte bir kabristana uğradı ve "Esselamu aleyküm ey müminler diyarının sakinleri" diyerek selam verdi. Sonrasındaysa "İnşallah biz de size katılacağız. Ancak din kardeşlerimizi dünyada görmüş olmayı çok arzu ederdim" diye ekledi. Bunu duyan sahabiler merakla "Ya Resulallah, biz senin kardeşlerin değil miyiz?" dediler. Allah Resulü "Siz benim ashabımsınız. Kardeşlerimse henüz dünyaya gelmeyenlerdir" buyurdu. Bunun üzerine ashab-ı kiram "Ümmetinden henüz dünyaya gelmeyenleri nasıl tanıyacaksın ya Resulallah?" diye sordular. Resulullah şöyle dedi: "Bir adamın siyah atlar arasında alınları ve ayakları beyaz şekilli atları olsa onları tanımaz mı?" Ashabın "Elbette tanır" cevabını duyan Resul Ekrem, ümmetinden hiç görmediği insanları kıyamet gününde nasıl tanıyacağını müjde niteliğindeki şu cevabıyla bildirdi: "İşte benden sonra gelecek olan kardeşlerim, aldıkları abdestten dolayı kıyamet günü abdest azaları parlayarak gelecekler. Ben de onları Kevser havuzu başında karşılayacağım." Peygamberimiz şöyle buyurmuştur: "Ya bir takım kimseler cuma namazlarını terk etmekten vazgeçerler ya da Allah onların kalplerini mühürler ve artık gafillerden olurlar." İbni Abbas radıyallahu anh'tan nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hasan'la Hüseyin için dua ederek şu sözlerle Allah'a sığınırdı: "Her tür şeytandan, haşereden, kem nazardan, Allah'ın tam kelimelerine, sonsuz iradesine ve hükmüne sığınırım." Sonra da "Atanız İbrahim de bu duayı oğulları İsmail ile İshak için yapardı" derdi.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Cabir radıyallahu an anlatıyor. Bir gün bedevilerden biri peygambere sallallahu aleyhi ve sellem gelerek, "Ya Resulallah, cennet ve cehenneme girmeyi gerektiren durumlar nelerdir?" diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah'a şirk koşmadan ölen kimse cennete girer. Allah'a şirk koşarak ölen de cehenneme girer" buyurdu.

Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her iyi maruf iş sadakadır. Müslim bu hadisi Huzeyfe radıyallahu anh tarikiyle rivayet etmiştir.

Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Büyük günahlar Allah'a ortak koşmak, anne babaya asi olmak, haksız yere adam öldürmek ve yalan yere yemin etmektir.

Ömer bin Hattab'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ipek elbise giymeyin. Zira bunu dünyada giyenler ahirette giyemezler buyurmuştur.

Büreyde'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ashabına kabir ziyaretine gittiklerinde şöyle demelerini tavsiye ederdi. Esselamu aleyküm ehlet diyari minel müminine vel müslimin ve inna inşallahü biküm lahikun es'elullâhe lena ve lekümül afiye. Bu diyarın mümin ve müslüman sakinleri, selam olsun sizlere. Bizler de inşallah size katılacağız. Bizim için de sizin için de Allah'tan afiyet dilerim.

Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: ara bozuculuk yapan, yaptığı iyiliği başa kakan ve cimri olan kimse cennete giremez.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Derda'dan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Davud aleyhisselamın dualarından biri şöyleydi. Allah'ım, senden

senin sevgini ve seni sevenlerin sevgisini ve senin sevgine ulaştıracak ameli yapabilmeyi dilerim. Allah'ım, senin sevgini bana nefsimden, ailemden ve soğuk sudan daha sevimli kıl.

Hazreti Ali radıyallahu anh anlatıyor. Bakî'ul Gargat mezarlığında bir cenaze merasiminde bulunuyorduk. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geldi ve oturdu. Biz de onun etrafına oturduk. Elinde bir baston vardı. Başını eğdi ve bastonuyla yere bazı çizgiler çizdi. Sonra da "Her birinizin cennet veya cehennemdeki yeri ezelde yazılmıştır." buyurdu. Bunun üzerine sahabiler "Ya Resulallah, biz işimizi yazgımıza mı bırakalım?" dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Hayır, siz yapmanız gerekeni yapın. Herkes yaratılışına kolay geleni seçecektir." buyurdu.

Sa'd bin Ebu Vakkas radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Medine'ye gitmek üzere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraber Mekke'den çıktık. Azvera denilen yere yaklaştığımızda Resulullah bineğinden indi, ellerini kaldırıp bir müddet Allah'a dua etti. Sonra secdeye kapandı ve uzun bir süre secdede kaldı. Sonra kalktı, yine elini kaldırıp bir süre daha dua etti. Sonra yine secdeye kapandı. Bunu 3 defa tekrarladı ve şöyle dedi: "Ben Allah'a dua edip ümmetim için şefaat diledim. Ümmetimin 1/3'ünü bana bağışladı. Bundan dolayı Rabbime şükretmek için secdeye kapandım. Sonra tekrar başımı kaldırıp yine dua ettim ve Allah'tan ümmetimi bağışlamasını istedim. 2. defa ümmetimin 1/3'ünü daha bağışladı. Allah'a şükretmek için secdeye kapandım. Bilahare secdeden başımı kaldırıp Rabbimden ümmetime şefaat diledim. Allah Teala ümmetimin kalan 1/3'ünü de bana bağışladı. Ben de Rabbime şükretmek için tekrar secdeye kapandım.

Kâb bin Ucre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Namaz sonunda söylenecek öyle kelimeler vardır ki onları her farz namazın arkasında söyleyen veya yapan kimse zarara uğramaz. Bunlar 33 kere Sübhanallah, 33 kere Elhamdülillah, 34 kere de Allahu Ekber'dir. Rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ali ve Fatıma'ya radıyallahu anha şöyle demiştir. Yatağınıza girdiğinizde veya yattığınızda 33 defa Allahu Ekber, 33 defa Sübhanallah, 33 kere Elhamdülillah deyin.

0: Sesli Kitap. Profesör Doktor Eyüp Baş'ın kaleminden Son Peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Siyer-i Nebi. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem döneminde yaşanan değişim. Onun örnekliğinde hayata geçirilen Kur'ani değerler. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ashabıyla vedalaştığı ve insanlığa önemli mesajlar verdiği veda hutbesinde, "Cahiliyeye ait her şey ayaklarımın altındadır," dedi. Bu vesileyle tüm insanlığa son din İslam'ın bazı buyruklarını hatırlattı. Onun önderliğinde yaşanan köklü değişimin, insan onurunu merkeze koyan ve evrensel huzuru vaat eden ilkelerin bazıları şunlar oldu. İçki içmemek. Hurma ağaçlarının ve üzüm asmalarının ürünlerinden hem içki hem de güzel besinler elde edersiniz. Bunda da aklını kullanan bir topluluk için açık delil vardır. Nahl Suresi 67. Ayet. Sana içkiyi ve kumarı soruyorlar. De ki, bu ikisinde insanlar için büyük zarar ve bazı faydalar vardır. Zararları da faydalarından büyüktür. Sana neyi infak edeceklerini de soruyorlar. De ki, ihtiyaç fazlasını. Allah sizin için ayetlerini işte böyle açıklıyor ki düşünesiniz. Bakara Suresi 219. Ayet. Ey iman edenler! Sarhoşken ne söylediğinizi bilinceye kadar namaza yaklaşmayın. Nisa Suresi 43. Ayet. Ey iman edenler! İçki, kumar, dikili taşlar, falokları, şeytan işi iğrenç şeylerden ibarettir. Bunlardan kaçının ki kurtuluşa eresiniz. Şüphesiz şeytan, içki ve kumar yoluyla aranıza düşmanlık ve kin sokmak, sizi Allah'ı anmaktan ve namazdan alıkoymak ister. Artık vazgeçtiniz değil mi? Maide Suresi 90 ve 91. Ayetler. İslam öncesi Arap toplumunda biraz da içtimai ve iktisadi şartların, zevk ve eğlenceye düşkünlüğün bir uzantısı olarak yaygın bir içki tüketim ve ticaretinin olduğu, içkinin diğer birkaç unsurla birlikte Arap şiir ve edebiyatının ana temalarından birini teşkil ettiği, içki üretimi, içki türleri ve içki meclisleriyle ilgili zengin bir kültür ve gelenek bulunmaktaydı. İçkinin bu kadar yaygınlığına rağmen birçok Arap edip ve düşünürünün içkinin kişinin akıl ve malında, sosyal itibar ve konumunda yol açtığı zararları ifade eden sözlerine, şiir ve hitabe örneklerine rastlanırdı. Neredeyse insanlık tarihi kadar uzun bir geçmişi bulunan ve hemen hemen bütün dönem ve toplumlarda görülen içki alışkanlığı, Kur'an'ın nazil olduğu sırada Hicaz Arap toplumunda da büyük ölçüde yaygın olduğundan, İslam içkiyi haram kılarken diğer birçok hükümde olduğu gibi ikna edici ve tedrici bir metot takip etmiştir. İçki konusunda nüzul sırası itibarıyla üçüncü olarak gelen "Ey iman edenler, sarhoşken ne söylediğinizi bilinceye kadar namaza yaklaşmayın" mealindeki ayet, yasaklama yönünde yeni bir adımı ve kesin yasak öncesi son safhayı ifade etmiştir. Rivayete göre ayet bazı sahabilerin sarhoşken cemaatle namaza durmaları ve imamın bir kısım ayetleri ters anlama gelecek şekilde karıştırıp yanlış okuması üzerine inmiş ve bu ayetten sonra bazı sahabiler sarhoşluğun Allah'ın huzuruna durmaya engel, kötü bir hal oluşundan hareketle içkiyi tamamen terk etmişler, bazıları da sadece yatsı namazından sonra içmeyi tercih etmişlerdir. Ayette içki içilmesi sadece kısıtlanarak kesin bir yasaklama getirilmediği için, başta Ömer bin el-Hattab olmak üzere bazı sahabilerin içkinin hükmünün açık bir şekilde belirtilmesi yönünde soru ve duaları olmuştur. İlerleyen zamanda bir davette içki içip sarhoş olan bir kısım muhacir ve ensar arasında söz düellosunun kızışarak kavgaya dönüşmesi, kavgada Sa'd bin Ebi Vakkas'ın yaralanması ve sahabe arasında sarhoşluk sebebiyle benzeri pek çok nahoş hadisenin meydana gelmesiyle, sarhoşluk veren tüm içecekleri kesin bir üslupla yasaklayan Maide Suresinin 90 ve 91. ayetleri nazil olmuştur. Ayette getirilen bu yasak bütün sahabe tarafından sevinçle karşılanmış, Hazreti Peygamber de Allah Teala şarabı haram kılmıştır.

Bundan sonra elinde ondan bir şey olan onu ne içsin ne de satsın buyurmuş. Bu talimattan sonra halk evlerinde bulunan şarapları Medine sokaklarına dökmüş ve şarap kaplarını imha etmiştir. Böylece İslamiyet birçok zarar ve kötülüğün kaynağı olduğu bütün akıl sahiplerince kabul edilen içki kullanımını açıkça yasaklamıştır. Kumar oynamamak. Ey iman edenler! İçki, kumar, dikili taşlar, falopları, şeytan işi iğrenç şeylerden ibarettir. Bunlardan kaçının ki kurtuluşa eresiniz. Şüphesiz şeytan, içki ve kumar yoluyla aranıza düşmanlık ve kin sokmak, sizi Allah'ı anmaktan ve namazdan alıkoymak ister. Artık vazgeçtiniz değil mi? Maide Suresi 90 ve 91. Ayetler. Kumar oynamak yani şans oyunlarıyla kazanç elde etmek, hemen her toplumda farklı şekillerde yaygınlığı bulunan ve insanlık tarihinde kökü hayli eskilere uzanan bir eylemdi. Kuzey Afrika, Mısır ve İran gibi bölgelerin yanı sıra İslamiyet öncesi Hicaz Arap toplumunda da hem eğlence hem kazanç aracı olarak yaygındı. Cahiliye döneminde kumar yoluyla kazanç sağlamaktan utanan soylu Araplar onu eğlence için oynar ve kazandığını fakirlere dağıtırken, çoğunluk kumarı mal kazanma amacıyla oynar, hatta kumara olan düşkünlükleri sebebiyle bütün mal varlığını ve aile fertlerini tehlikeye atardı. En yaygın usul meysir adıyla anılan, üzerinde pay ve risk değerleri yazılı, her birinin ayrı ismi olan belirli sayıdaki ağaç kabuklarının çekilmesi şeklindeydi ve adeta kurumsallaşmıştı. İslam dininde kötü davranışların yasaklanması amacına yönelik olarak getirilen düzenlemelerin, dini metinler kadar insanlığın ortak sağduyusuna ve kolektif şuuruna uzanan kökleri vardır. Kazançta karşılıklı rızanın esas alınması, kötü alışkanlıkların kınanması ve irade eğitimine ağırlık verilmesi, haksız yollarla mal kazanmanın ve zamanı boşa harcamanın, bunun uygulama örneklerinden biri olarak da kumarın yasaklanması böyledir. Günah ve yasak oluşu Allah'ı zikretmekten ve namazdan alıkoyması, insanlar arasında düşmanlık doğurması, zulüm ve haksızlığa sebebiyet vermesi gibi gerekçelerle açıklanmıştır. Kur'an ve hadislerde kumar, kumardan elde edilen kazanç ve kumar olma ihtimali bulunan oyun ve eğlence türleri yasaklanırken, kumarı özendirici, teşvik edici söylem ve davranışlarda hoş karşılanmamıştır. Bu çerçevede Hazreti Peygamber, kim arkadaşına gel seninle kumar oynayalım derse, harama ön ayak olduğu için pişman olup derhal sadaka versin buyurmuş, böylece kumara davet etmenin dahi müeyyidesi olduğuna işaret etmiştir. Faiz alıp vermemek, tefecilik yapmamak. İnsanların mallarında artış olsun diye faizli ödünç verdikleriniz Allah katında artmaz. Allah'ın hoşnutluğunu isteyerek verdiğiniz zekata gelince, işte manevi kârlarını kat kat artıranlar, onu verenlerdir. Rum Suresi 39. Ayet. Faiz yiyenler ancak şeytanın çarparak sersemlettiği kimse gibi kalkarlar. Bunun sebebi onların alım-satım da ancak faiz gibidir demeleridir. Halbuki Allah alım-satımı helal, faizi ise haram kılmıştır. Artık kime Allah'tan bir öğüt erişir de faizciliği bırakırsa, geçmişteki kendisinindir, durumun takdiri Allah'a aittir. Kim de yine faizciliğe dönerse, işte bunlar orada devamlı kalmak üzere cehennemliklerdir. Allah faizi tüketir, sadakaları ise artırır ve Allah hiçbir inkarcı günahkarı sevmez. Şüphe yok ki iman edip dünya ve ahiret için yararlı şeyler yapanlar, namaz kılanlar ve zekat verenlerin Rableri katında ecirleri vardır. Onlara ne korku vardır ne de üzüleceklerdir. Ey iman edenler! Allah'tan korkun ve gerçekten iman etmişseniz faizden kalanı bırakın. Bunu yapmazsanız Allah ve Resulü tarafından size bir savaş açıldığını bilin. Eğer tevbe ederseniz haksızlık etmemek ve haksızlığa uğramamak üzere ana paranız sizindir. Bakara Suresi 275 ila 279. Ayetler. Ey iman edenler! Kat kat faiz yemeyin, Allah'a itaatsizlikten sakının ki kurtuluşa eresiniz. Ali İmran Suresi 130. Ayet. Borç verilen bir parayı veya malı belli bir süre sonunda belirli bir fazlalıkla

dönemde Araplar faizi belirli aralıklarla ödenmek şartıyla borç para verirler, ara dönem sonlarında faizi, vade dolduğunda da ana parayı isterlerdi. Eğer borçlu ödeme yapamayacak durumdaysa, vadenin uzatılması karşılığında faiz miktarı da artırılırdı. Kur'an-ı Kerim'de nüzul tarihleri farklı olan zikrettiğimiz ayetler, faizin yasaklanmasında tedrici bir yol takip ederek faize karşı önce sitem ve tarizde bulunmuş, daha sonra açık ve kesin bir ifadeyle onu yasaklamış ve faizde ısrar etmenin Allah'a ve Resulüne bir nevi savaş açma olduğunu bildirerek veya faiz uygulamasının farklı yönlerine dikkat çekerek bu yasağı teyit etmiştir. Hazreti Peygamber de faiz yoluyla mal çoğaltan hiç kimse yoktur ki sonunda durumu malında azalmaya dönüşmesin ve veda hutbesindeki İyi bilin ki cahiliye dönemi faizi kesinlikle kaldırılmıştır. İlk kaldırdığım faiz de amcam Abbas bin Abdülmuttalib'in faizidir sözleriyle, kumar, hırsızlık, rüşvet ve gasp gibi meşru olmayan kazanç yollarından olan faiz ve tefecilik konusunda tavrını net olarak ortaya koymuştur. İslam dini faizi yasaklayarak ekonomik hayatta kar ve riskin emek ve sermaye tarafından birlikte paylaşılmasını, alın terini, ticaret ve yatırımı teşvik etmiştir. Böylece dünya ve ahireti birlikte ele alarak insani ve ahlaki hasletlerin hakim olduğu bir toplum düzeni kurmayı amaçlamıştır.

0: Sesli Kitap. Profesör Doktor Eyüp Baş'ın kaleminden Son Peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Siyer-i Nebi. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Tarif Adi bin Hatim et-Tai radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediğini işittiğini nakletmiştir. Bir şeyi yapmak üzere yemin eden kimse, sonra takvaya daha uygun olanı görürse onu yapsın. İbn Ömer'in radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem omuzumu tuttu ve dünyada bir garip veya bir yolcu gibi yaşa dedi. İbn Ömer, akşama ulaştığında sabahı bekleme, sabaha ulaştığında da akşamı bekleme. Hastalığın için sıhhatinden ve ölümün için hayatından istifade et. Vaktini boş geçirme derdi.

İbni Ömer radıyallahu anh şöyle demiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Medine'den ayrılırken Şecere yolunu tercih eder, Muarres yolundan da dönerdi. Mekke'ye Seniyyetül Ulya, yukarı Seniyye tarafından girer ve Seniyyetüs Süfla, aşağı Seniyye tarafından da çıkardı.

Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Nasıl zevk

ve Safa'ya yönelirim ki, İsrafil sur ağzında ne zaman üfüreceğine ilişkin emir beklemektedir. Emir alır almaz üfürecektir. Yerde ve gökteki varlıklar hep ölecektir. Bu haber, kıyametin yakın olduğu haberi ashaba çok ağır gelince, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Hasbunallahu ve ni'mel vekil, Allah bize yeter, o ne güzel vekildir, deyin," buyurdu. Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem, iki komşum var. İkramda bulunurken hangisinden başlayayım diye sordum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sana kapısı en yakın olan komşunla buyurdu.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Cana yakın olmak. Resulullah Aleyhisselam'ın en belirgin özelliği cana yakın olmasıydı. Mütebessim çehresiyle herkesin gününü aydınlatırdı. Yüzünün asık olduğuna dair hiçbir rivayete rastlamıyoruz. Sadece Allah'ın gazabına sebep olan durumlarda yüzünün renginin değiştiğini, hatta alnındaki damarlardan birinin belirginleştiğini aktarıyor ashabı. Haksızlığa ve adaletsizliğe tahammülü yok. İnsanların kendi elleriyle kendilerini tehlikeye atmalarına müsaadesi yok. Ama lüzumsuz yere sarf edilen, maksadını aşan sözlerden dolayı öfkelendiğine şahit olmuyoruz. Şahsına karşı yapılan büyük saygısızlıkları bile büyük bir olgunluk ve sükunetle karşılıyor. İnsanlara karşı hep hüsnü zan sahibi, onların daha iyi olacağını düşünüyor. Bilselerdi yapmazlardı diyor. En büyük düşmanlarını bile pişmanlığını gördüğünde affeden bir insan o. Onu tanıyanlar derin bir muhabbetle bağlanıyorlar ona. Çoluk çocuk herkesin yüreğinde taht kuruyor. Onun sağlam karakteri ve güzel ahlakı etrafında muhabbete dayalı bir kalkan oluşturuyor. Onun uğruna canını feda etmeyecek bir sahabisi bile yok. Çünkü herkesin hayatına dokunmuşluğu var. İnsanların dertleriyle dertlenen, onları kendilerinden çok düşünen bir peygamber. Nezaketi, letafeti, zarafeti en dikkat çekici özelliklerinden. Onu görenlerin ilk izlenimi, onun gibi birinin yalan söyleyemeyeceği oluyor. Bu yüz, yalancı yüzü değildir diye İslam'ı tercih edenler var. Müminlerin üzerine titriyor. Onların olabilecekleri en iyi hale gelmesini istiyor. Hemen her sözünde ve her hareketinde Müslümanların nasıl olması gerektiğini anlatıyor bizlere. Mesela, mümin korkak olabilir, cimri olabilir ama yalancı olamaz diyor. Emanete riayet etmenin, sözünde durmanın, dürüst ve doğru olmanın önemini vurguluyor her fırsatta. Ve şöyle diyor sevgili peygamberimiz. Mümin cana yakındır. İnsanlarla yakınlık kurmayan ve kendisiyle yakınlık kurulamayan kimsede hayır yoktur. Başka bir seferinde şöyle diyor. Kendisi cehennem ateşine ve cehennem ateşi de kendisine haram olan kişiyi size bildireyim mi? Cana yakın, yumuşak huylu, kolaylaştırıcı kimse. Tıpkı kendisi gibi.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cemaatle kılınan namaz yalnız başına kılınan namazdan 27 derece faziletlidir dedi. Ebu Hureyre'nin radıyallahu an işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Alışverişte yemin malın satışını artırır. Kazancın bereketini ise götürür.

Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ölmek üzere olan hastalarınıza Allah'tan başka ilah yoktur sözünü telkin edin. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Mescitte kayıp ilanı yaparak yitirdiği şeyi bulmaya çalışan birini işiten, Allah onu sana geri getirmesin desin. Çünkü mescitler bunun için yapılmamıştır. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah'a hamdla başlanmayan önemli her iş bereketsizdir.

Bir gün Muaviye bin el-Hakem Allah Resulü'nün huzuruna gelerek ona şöyle demişti. Ey Allah'ın Resulü, ben cahiliyeden yeni kurtulmuş biriyim. Allah Teala bize İslam'ı getirdi. Bizden bazı kimseler kâhinlere gidiyor. Ne dersiniz? Bu soruya karşılık Hazreti Peygamber ona, sen gitme dedi. Muaviye tekrar sordu. Ey Allah'ın Resulü, bazılarımız da uğursuzluğa inanıyorlar. Buna ne dersiniz? Resul-i Ekrem ise, bu onların içlerinden geçen bir düşüncedir. Bu düşünce onları sakın işlerinden alıkoymasın.

0: Vâbisâ bin Mâbet el-Esedî, Medine'nin yerlisi değildi. Ve Peygamber Efendimiz'den İslam'la ilgili gerekli hususları öğrenip memleketine geri dönecekti. Bu amaçla doğru Resulullah'a gitti. Ne var ki Hazreti Peygamber'in etrafında oldukça kalabalık bir cemaat vardı. Ancak Vâbisâ kararlıydı. Oradakileri kızdırmak pahasına da olsa kalabalığı yararak ilerlemeye ve yanı başında olmaktan en çok mutluluk duyacağım insan diyerek niteleyeceği sevgililer sevgilisine yaklaşmaya çalıştı. Vâbisâ'nın bu telaşını takip eden Nebi sallallahu aleyhi ve sellem "Yaklaş ey Vâbisâ" dedi. Bunun üzerine dizi dizine değecek kadar yakınına gelen Vâbisâ henüz sorusunu sormadan Allah Resulü şöyle buyurdu. Bana iyilik ve kötülüğün, sevap ve günahın ne olduğunu sormaya mı geldin? Evet dedi Vâbisâ. Elleriyle Vâbisâ'nın göğsüne dokunan Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, kendine danış ey Vâbisâ. İyilik, gönlü huzura kavuşturan ve içe sinen şeydir. Kötülükse, insanlar sana fetva verseler, onaylasalar bile, gönlünü huzursuz eden ve içinde bir kuşku bırakan şeydir buyurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye gitmek üzere Mekke'den yola çıkmıştı. Yanında bulunan sahabenin ileri gelenlerinden Sa'd bin Ebu Vakkas seyahat esnasında yaşadığı bir hatırasını şöyle anlatıyordu. Azvera'ya yaklaştığımız zaman Resulullah bineğinden indi. Ellerini kaldırıp Allah'a bir süre dua ettikten sonra secdeye kapandı ve uzun bir süre secdede kaldı. Daha sonra kalktı, ellerini kaldırıp bir süre daha Allah'a dua etti ve sonra tekrar secdeye varıp uzun süre secdede kaldı. Sonra kalktı, ellerini kaldırıp yine Allah'a dua ettikten sonra tekrar secdeye kapandı. Resul-i Ekrem ardından şöyle buyurdu. Ben Rabbimden niyazda bulundum ve ümmetim için şefaat etmek istedim. Bana ümmetimin üçte birini bağışladı. Bunun üzerine Rabbime şükretmek için secdeye vardım. Sonra başımı kaldırıp ümmetim için tekrar Rabbimden dilekte bulundum. Bana ümmetimin üçte birini daha bağışladı. Bunun üzerine Rabbime şükrümün ifadesi olarak ikinci defa secdeye vardım. Sonra başımı kaldırıp ümmetim için Rabbimden üçüncü defa olmak üzere dilekte bulundum. Bunun üzerine benim için ümmetimin son üçte birini de bağışladı. Rabbime şükrümü eda etmek üzere üçüncü kez secdeye vardım.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah Teala ölümünü 60 sene ertelediği kimse için mazeret bırakmamıştır. Ebu Hureyre'den radiyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah Teala dünyada mümin bir kulumun sevdiğini aldığımda o bu musibetin ecrini benden sabır ve teslimiyetle beklerse mükafatı ancak cennettir buyurmuştur. Enes radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mescide girdi ve iki direk arasına çekilmiş bir ip gördü. Bu ip de neyin nesidir diye sordu. Bu ip Zeynep'indir. Namaz kılarken yorulduğu zaman ona tutunuyor, dediler. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, çözün onu. Sizden biri zinde kaldığı sürece namaz kılsın. Yorgunluk basınca yatsın ve uyusun, buyurdu.

İbni Ömer ve Hazreti Ayşe'den radıyallahu anhuma rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Cebrail bana komşu hakkında o kadar tavsiyede bulundu ki onu mirasçı kılacak sandım.

Hazreti Ayşe'nin radıyallahu anha anlattığına göre yanında bir kadınla otururken Resulullah içeri girer ve Hazreti Ayşe'ye "Bu kadın kimdir?" diye sorar. Hazreti Ayşe "Bu filan kadındır." diyerek kadının kıldığı namazlardan bahseder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Tamam, anlatma. Gücünüzün yettiğini yapın. Allah'a yemin ederim ki siz usanırsınız da Allah usanmaz. Allah'ın en sevdiği ibadet, kişinin az da olsa devamlı yaptığı ibadettir." buyurdu.

Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bilesiniz ki kim Allah'ın ve Resulünün güvencesi altında bulunan anlaşmalı bir kimseyi, zimmiyi öldürürse Allah'a verdiği sözü bozmuş olur ve cennetin kokusunu dahi alamaz.

0: Peygamberin Yetimleri. Sehl bin Sa'd'dan nakledildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, "Ben ve yetime kol kanat geren kimse cennette böyle yan yana olacağız," buyurdu ve aralarını hafifçe ayırarak işaret parmağıyla orta parmağını gösterdi. Çölün tam ortasında, göğün en tepe noktasına geldiğinde güneş en çok onların içini kavururdu çöl sıcağı. Gece olup karanlık aynı çölü bağrına bastığında soğuk çöl rüzgarları en çok onları savururdu. Kimi bir savaştan arta kalandı, kimi ise hastalıktan. Çoğu bitmek bilmeyen kan davalarında kaybetmişti biricik babasını. Bazısı bakımsızlık ve fakirliğe kurban vermişti tutunacak en sağlam dalını. Babasız kaldıklarından beri isimlerini unuttular. Onlara bundan böyle yetim dendi. Yetim, yani yalnız, yani tek başına. Lügatler yalnızlıkla, muhtaçlıkla, geride kalmakla birlikte andı onların adını. Yalnız lügatler mi? Adları ağır sözlerle birlikte anıldı yıllar yılı. Bedenleri en ağır işlerde kullanıldı. Küçücük yürekleri kibirli bakışlar altında ezildi. Malları talan, hakları ise gasp edildi. Kendi babalarının mallarına varis olmaları engellendi. Enes, Abdullah, Beşir, Sehl, Süheyl ve diğerleri. Şimdi onların her biri peygamberin yetimleriydi. Bakışları peygamberin bakışlarına kenetlenmiş, onun mübarek ağzından çıkacak sözlere dikkat kesilmişlerdi. Öyle ki söylenecek olan onlarla ilgiliydi. Yetimlerin peygamberi mübarek iki parmağını kaldırdı, bu defa kime, neyi müjdeleyecekti? Belli ki parmakları cennete giden yola işaret edecekti. "Ben ve yetime kol kanat geren kimse cennette böyle yan yana olacağız," buyurdu. Nebi aralarını hafifçe ayırarak işaret parmağıyla orta parmağını gösterdi. Kanadı kırık yetimlere kol kanat gereni, onların yaralarına merhem olanı, gözlerindeki yaşı sileni cennetle müjdeliyordu Nebi. Kimsesizlerin kimsesi olanlara, gönlünde gariplere yer verenlere, yetim peygamber cennette yanı başında yer ayırıyordu. Zira o yetimliğin bir yanı eksik, bir tarafı yarım yaşamanın ne demek olduğunu herkesten iyi bilirdi. Rabbinin kendisini yetim bulup barındırdığı gibi inananların da hanelerinde yetimlere yer açmalarını öğütlüyordu. Müslümanlar arasında en hayırlı ev, içinde kendisine iyi davranılan bir yetimin bulunduğu evdir. Müslümanlar arasında en kötü evse, içinde kendisine kötü davranılan bir yetimin bulunduğu evdir. Saadet asrında, haneler içinde peygamberin hanesi, yetimlerin en çok huzur buldukları yerdi. Kanadı kırık yavrular için peygamberin kanatları altında yer bulmak ne yüce bir saadetti. Öyle ki Allah Resulü kendi Fatıma'sı ihtiyaçları için babasının kapısını çaldığında Bedir'in yetimlerinin daha öncelikli olduğunu söylemişti. Yuva sıcaklığını hane-i saadette bulan yetimlerden biri Enes radıyallahu anh'tı. Babasız kaldıktan sonra Medine'de annesiyle birlikte yaşayan küçük Enes, Allah Resulü'nün hizmetine verilmiş, 10 yıl onun yanında bulunmuştu. Allah Resulü, "Yavrucum, Enescik," diye seslendiği Enes'e bir kez olsun öf bile dememiş ve herhangi bir şey için onu asla azarlamamıştı. Sevgili Peygamberimiz, ashabından savaşlarda şehit düşenlerin yetimleriyle de yakından ilgilenmişti. Allah Resulü'nün amcasının oğlu Cafer bin Ebu Talip, Mute'de şehit düştüğünde ardında boynu bükük 3 yetim bırakmıştı. Onlardan biri olan Abdullah bin Cafer, babasının şehadetiyle kuş yavruları gibi kala kaldıklarını, Allah Resulü'nün kendilerine sahip çıktığını, üzerlerindeki matem havasından kurtulmaları için onların evlerine gelerek perişan haldeki kardeşleriyle beraber kendisini tıraş ettirdiğini, yıllar sonra tatlı bir anı olarak yad etmişti. Babasını Uhud Savaşı'nda kaybeden gözü yaşlı Beşir'i de Allah Resulü teselli etmiş. Ona, "Ben senin baban olayım, Ayşe de annen olsun istemez misin?" diyerek bu mahzun yavrunun gönlünü en güzel şekilde almayı başarmıştı. Babasının yerine Allah Resulü'nü koyan Beşir, artık Medine'de bulunan tüm çocukların olmayı arzu ettikleri bir yerdeydi. Enesler, Abdullahlar, Beşirler, her biri saadet asrında ayın etrafını çevrileyen hale misali Allah Resulü'nün etrafında kendilerine yer edinmişlerdi. Her biri Allah Resulü'nün engin merhametinden nasiplenmiş, peygamberin yetimleri olma saadetine ermişlerdi. bugün de şefkat dolu bir bakışın hasretini çeken, kuytularda anılmayı bekleyen, çaresizliğin belini büktüğü yetimler var. Ve onların her biri, inananlara Hazreti Peygamber'in emaneti. Yetime şefkat, imanın üzerimize yüklediği bir kulluk, bir ümmet görevi. Ancak bugün perdelenmiş gözlerimizle onları göremez, kas katı kesilmiş yüreklerimizle onların acısını hissedemez olduk. Kibirden başımızı indiremediğimiz için yetimlerin gözyaşlarını silemez olduk. Onlarla aynı dünyada yaşadığımızı unuttuk. Nefsimiz sarp yokuşlarda kaldı da onları aşamaz olduk. Dünyalıklarla doldurduğumuz yüreğimizde yetime, yoksula, kimsesize yer bırakmadık. Kimseye acıyamaz olduk. Göz pınarlarımızı kuruttuk. Kimse için ağlayamaz olduk. Oysa katı kalpliliğin şifasının yetim başı okşamak olduğunu haber vermişti Nebi. Şefkatle yetimin başını okşayana ellerinin değdiği saç teli sayısınca mükafat verileceğini müjdelemişti. Yetime kol kanat gerenle cennette komşu olacağını haber vermişti. Sevgili Peygamberimizin yetimleri onun yanı başındaydı. Ve bizler yetimlerimize yakınlığımız kadar yakınız Resul-i Ekrem'e. Peki bizim yetimlerimiz nerede?
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hazreti Ayşe radıyallahu anha şöyle anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir savaştan, yolculuktan dönmüştü. Ben de evin önündeki girişi resimli bir perdeyle örtmüştüm. Bunu görünce Resulullah'ın benzi attı ve "Ey Ayşe, kıyamet günü en çetin azaba uğrayacak kimseler, yaratma konusunda Allah'a benzemeye çalışanlardır." buyurdu. Bunun üzerine biz de bu perdeyi kestik ve ondan bir veya iki yastık yaptık. Abdullah bin Ömer'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre bir gün halkın bir kısmı kendisine, "Biz yöneticilerimizin yanına girdiğimizde dışarıda söylediklerimizin tersini söylüyoruz." dediler. Abdullah bin Ömer radıyallahu anh, "Biz bunu Resulullah zamanında bir tür nifak, iki yüzlülük sayardık." buyurdu. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah'a kavuşmayı isteyene Allah da kavuşmak ister. Allah'a kavuşmayı istemeyene Allah da kavuşmak istemez." buyurdu. Ey Allah'ın Resulü, burada kastedilen ölümden hoşlanmamaksa hiçbirimiz ölümden hoşlanmayız dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Öyle değil. Ama can çekişme vakti geldiğinde mümine Allah'ın rahmeti, rızası ve cenneti müjdelenir. O da hemen Allah'a kavuşmayı arzu eder. Allah da ona kavuşmayı ister. Kafire ise Allah'ın azabı ve gazabı müjdelenince Allah'a kavuşmayı istemez. Allah da ona kavuşmayı istemez." buyur.

0: Cündep bin Abdullah'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir adam vallahi Allah filanı bağışlamaz dedi. Bunun üzerine aziz ve celil olan Allah filanı bağışlamayacağıma dair benim üzerime yemin eden de kim oluyor? İşte ben o adamı bağışladım ve haddini aştığın için senin amelini de boşa çıkardım buyurdu. Ayşe'den radiyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gecenin başında uyur, sonundaysa kalkıp namaz kılardı.
1: Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan, İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle, hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu her gün saat 8, 13.30, 22 ve gece saat 3'te Diyanet Risalet Radyo'da. Kırk hadiste güzel ahlak.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
3: وَالَّذ۪ي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخ۪يهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ مِنَ الْخَيْرِ
2: Muhammed'in canı elinde olan Allah'a yemin ederim ki, bir kişi hayır namına kendisi için istediğini, Müslüman kardeşi için de istemedikçe iman etmiş olmaz. Sevgili Peygamberimiz bir gün sahabeye, "Hanginizin iyi, hanginizin kötü insan olduğunu size haber vereyim mi?" diye sordu ve ardından şöyle buyurdu. "İyi olanınız, kendisinden herkesin iyilik umduğu ve kötülüğünden güvende olduğu kimsedir. Kötü olanınızsa, kendisinden hiç kimsenin iyilik ummadığı ve kötülüğünden güvende olmadığı kimsedir." Peygamber Efendimiz, iyi bir müminin, örnek bir insanın nasıl olması gerektiğini, sözleri ve yaşantısıyla bizlere göstermiştir. Yüce Rabbimiz ve sevgili Peygamberimiz, bir müminde olmaması gereken bir huy olan bencilliği uygun görmemiştir. Bencil insan, kendi benliğinde kaybolan, başka insanlarla sağlıklı beraberlikler kuramayan kimsedir. O, fedakarlıkta bulunma hissinden de yoksundur. Heva ve hevesinin ardından şuursuzca koşar. Hep kendisini merkezde görür. Allah Resulü, "Sizden biriniz kendisi için arzu edip istediği bir şeyi, kardeşi için de istemedikçe iman etmiş olmaz" buyurarak, bencilliğin imanla bağdaşması mümkün olmayan kötü bir huy olduğunu ifade etmiştir. Peygamber Efendimiz bu öğüdüyle kendimiz için istediğimiz her şeyi, kardeşlerimiz için de dilemeyi, sakındığımız bütün kötülüklerden onların da uzak durmasını arzulamayı imanımızın bir gereği olarak saymıştır. Böylece aramızdaki ben ve diğerleri ayrımını ortadan kaldırmıştır. Ayrıca sevgili Peygamberimiz biz Müslümanları bir binanın birbirine kenetlenmiş tuğlalarına, bazen de bir bedenin organlarına benzetmiştir. Böylece birbirimizin derdiyle dertlenen, mutluluğuyla mutlu olan ve mümin kardeşi

0: birbirimize karşı duyarlı bir toplum olmamızı istemiştir. İslam tarihinden fedakar ve merhamet sahibi insan modelinin sayısız örneğini vermek mümkündür. Rabbimizin Kur'an-ı Kerim'de örnek verdiği Ensar'ın yardımseverliği bunlar arasında özel bir yere sahiptir. Onlar, Mekkeli Müslümanların Medine'ye gelmelerinden önce İslam'a girmiş olan kimselerdir. Medine'ye hicret edenleri bütün şefkat ve merhametleriyle kucaklayarak evlerini ve servetlerini kardeşleriymiş gibi onlarla paylaşmışlardır. Bu doğrultuda bencillik yerine başkalarını düşünmeyi, israf ve cimrilik yerine yardım ve cömertlikleriyle İslam kardeşliğini oluşturmuşlardır.
1: Kırk hadiste güzel ahlak.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: başına gelen bir musibetten dolayı hiç kimse ölümü istemesin. Mutlaka bir şey istemek durumunda ise, Allah'ım benim için yaşamak hayırlı ise beni yaşat, ölüm hayırlı ise canımı al desin.
4: Abdullah bin Amr'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: akrabalarla ilişkiyi sürdüren, akrabasından gördüğü iyiliğe iyilikle karşılık veren kimse değil, akrabası kendisine iyiliği kestiğinde dahi onunla ilişkiyi sürdürendir.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ana babasının ihtiyarlık zamanlarında onlardan birine veya her ikisine yetişip de layık oldukları hürmeti göstermediği için cennete giremeyen kimsenin burnu yerlerde sürünsün buyurmuş ve bunu 3 kere tekrarlamıştır.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Ruhum sana, varlık sana hayrandır efendim. Bir ben değil, alem sana hayrandır efendim. Ecram-ı felek, levh-ü kalem mest-i nigahın, didarına aşık ulu yezdandır efendim. Mahşerde nebiler bile senden medet ister, rahmet diyen alemlere rahmandır efendim. Ta arşa çıkar her gece aşıkların ahı, metheyleyen ahlakını Kur'an'dır efendim. Ulvi de senin bağrı yanık aşık-ı zarın, feryadı bütün ateşi suzandır efendim. Aşkınla buhurdan gibi tütmekte bu kalbim, sensiz bana cennet bile hicrandır efendim. Doğ kalbime bir lahzacık ey nuru dilara, nurun ki gönül derdine dermandır efendim. Kıtmirinim ey şah-ı rusul, kovma kapından, asilere lütfun yüce fermandır efendim.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Enes radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün namaz için kâmet getirilmişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize döndü ve "Saflarınızı sık ve düzgün tutun. Zira ben sizi göz ucumla arkamdan görüyorum." buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Biriniz cumayı kıldıktan sonra 4 rekatta sünnet kılsın." buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Bir kimsenin 3 çocuğu ölürse cehennem ateşi o kimseye ancak yemin yerine bulacak kadar temas eder." buyurdu. Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: "Biriniz namazını camide kıldıktan sonra bir kısmını da evinde kılsın. Çünkü Allah o namaz sayesinde onun evine hayır verir."

an. Rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala buyurdu ki, kulum beni nasıl bilirse ben öyleyim. Beni andığında onunla beraberim. O beni kendi başına anarsa ben de onu kendim anarım. Beni bir topluluk içinde anarsa ben onu daha hayırlı bir topluluk içinde anarım.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı. İslam Tarihi. Hazırlayan Yardımcı Doçent Doktor İlhami Ayrancı. Seslendiren Bülent Yıldıran.
1: Değerli dinleyicilerimiz, Peygamber Efendimizin hayatından kesitler sunduğumuz yeni bir programda daha sizlerle birlikteyiz. Sözlerimizin başında hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi ve mağfireti üzerinize olsun. Bugünkü programımızda Hazreti Peygamber'in çocuklarla olan ilişkisi ve çocuklara verdiği değer üzerinde durmak istiyoruz dilimizin döndüğünce. Değerli dostlar, nesli korumak ve geliştirmek İslam'ın temel hedeflerinden biridir. Nesli korumak da çocuk sahibi olmak, onu yetiştirmek ve doğumundan başlayıp evlenmesiyle noktalanacak bir süreç içinde onunla ilgilenmekle mümkündür. Hazreti Peygamber evliliği, çocuk sahibi olmayı ve çocuk yetiştirmeyi teşvik etmiş, diğer aile fertlerinin olduğu gibi çocuğun gözetiminden ve yetiştirilmesinden de aile büyüklerinin sorumlu olduğunu bildirmiştir. Peygamber Efendimizin bu konuyla ilgili olarak söylediği Buhari'de geçen "Hepiniz çobansınız ve sürünüzden sorumlusunuz" hadisini bilmeyeniniz yoktur. Çocuklara karşı derin bir sevgi ve şefkat besleyen Peygamber Efendimiz, onları ciddiye alıp seviyelerine inmeyi ve problemlerini dinleyerek yönlendirmeyi öğütlemiştir. O çocukları kucağına alır, öper ve okşardı. Bir defasında Hazreti Peygamber torunu Hasan'ı öperken yanında oturan Akra bin Habis onu görür ve "Siz çocukları öper misiniz? Benim 10 çocuğum var. Hiçbirini öpmedim" der. Bunun üzerine Hazreti Peygamber ona "Merhamet etmeyene merhamet olunmaz" buyurur. Yine "Siz çocukları öper misiniz? Biz öpmeyiz" diyen bir kişiye "Allah senin kalbinden merhameti kaldırdıysa ben ne yapabilirim?" buyurur. Hazreti Peygamber çocukları hoş tutmuş ve onların isteklerini yerine getirmeye önem vermiştir. Namaz kılarken ve hutbe okurken bile bu tutumunu değiştirmemiştir. Kaynaklar Hazreti Peygamber'in torunu kucağındayken namaza geldiğini, çocuğu bırakıp namaza durduğunu, secdedeyken torununun sırtına binmesi üzerine de secdeyi uzattığını, kızlarından Zeynep'in kızı Umame'yi de namazda omzuna aldığını nakletmektedir. Hazreti Peygamber çocuklarla ilgilenir, onlara selam verir, hatırlarını sorardı. Onlara hoşlanacakları adlar takarak çocuklarla şakalaşır ve onları eğlendirirdi. Bütün bu sıcak yakınlıktan dolayı çocuklar da onu çok sever, bir yolculuktan döneceği zaman kendisini karşılamaya çıkarlardı. Değerli dinleyicilerimiz, Hazreti Peygamber'in çocuklarla ilişkilerini anlatırken 8 yaşından itibaren Hazreti Peygamber'le yaşamaya başlayan Zeyd bin Harise'nin çok özel hayat hikayesini de sizlere bir kez daha hatırlatmadan geçmek istemiyoruz. Zeyd daha küçük yaşlarında annesiyle birlikte komşu kabiledeki dayılarını ziyarete giderken kaçırılıp köle olarak satılmış, elden ele dolaşarak Mekke'deki Ukas pazarına kadar gelmiş, burada da Hakim bin Hizam tarafından satın alınarak halası Hazreti Hatice'ye hediye edilmişti. Arap Yarımadası'nda insan kaçırıp köle olarak satmak o dönemde özellikle düşman kabileler arasında yaygın bir gelenekti. Savaşlar, korsanlık ve haydutluk, ekonomik ve sosyal gerekçeler kölelik kurumunu meşrulaştırmış, adeta tartışılmaz hale getirmişti. İşte küçük Zeyd de başlangıçta köle olarak satılarak bu acımasız geleneğin kurbanlarından biri olmuş, Hazreti Hatice ile başlayan hayatındaysa bütün kölelerin kaderini değiştirecek bir hayata adım atmıştı. kendisi de bir yetim olarak büyüyen ve kimsesizliğin ne olduğunu iyi bilen rahmet elçisi Peygamberimiz Zeyd'i çok sevmiş, ilk iş olarak onu azat etmiş ve hayatının her döneminde ona şefkatle davranmıştı. Aradan zaman geçmiş, ailesi Zeyd'in izini bulmuş, Mekke'ye gelerek çocuklarını almak için Peygamber Efendimiz'den ricada bulunmuşlardı. Bunun üzerine Peygamberimiz tercihi Zeyd'e bırakarak isterse ailesiyle birlikte gidebileceğini söylediğinde Zeyd, "Ben onda öyle bir şey gördüm ki ona hiç kimseyi tercih etmem." diyerek ailesinin yanına dönme teklifini kabul etmemiş ve Hazreti Peygamber'le birlikte yaşamaya devam etmişti. Değerli dinleyicilerimiz, Hazreti Zeyd'in zehrini ta 10 yaşından önce tattığı kölelik sadece Araplarda değil, çeşitli şekilleriyle dünyanın hemen her bölgesinde ve her kültürde var olan eski ve acımasız bir gelenektir. Mezopotamya'da, Mısır'da, Babil'de, eski Yunan'da, Roma'da, Arabistan, İran ve Orta Asya'da yaşayan kavimlerde köleler toplumun önemli bir bölümünü oluştururdu. Her ne kadar Arap toplumunda kölelik sosyal bir gerçeklik olsa da köle azat etmek de bir erdemdi. Hazreti Peygamber de Zeyd'i derhal özgürlüğüne kavuşturarak hem kendisine tabi olanları bu erdeme teşvik etmiş hem de insanlık onuruna aykırı olan bu acımasız geleneği ortadan kaldırmak için ilk adımını atmıştı. Zira dinimiz İslam, insanlar arasında insan olma bakımından bir fark olmadığını, üstünlüğün yalnızca takvada olduğunu ilan ediyordu. İslam dini, iman ve takvayı insanlık değerinin en önemli ölçüsü olarak sayarak, insanlar arasındaki diğer üstünlük ölçülerini reddediyordu. Peygamber Efendimiz de bu konuda, "Ey insanlar, Rabbiniz birdir, babanız Adem de birdir. Biliniz ki, Arap'ın Arap olmayana, Arap olmayanın da Arap olana, beyazın siyaha, siyahın da beyaza üstünlüğü yoktur. Üstünlük ancak takva iledir. Şüphesiz ki Allah katında en hayırlınız, en çok takva sahibi olanınızdır." buyuruyordu. Bu vesileyle söyleyelim, Peygamber Efendimizin Zeyd'i derhal hürriyetine kavuşturarak hürriyetin kısıtlanmasına karşı olan bu insani tutumu sadece Zeyd'le sınırlı da değildi. Onun gözde sahabileri arasında köle olup da sonradan özgürlüğüne kavuşan pek çok kişi vardı. Bilal, Süheyb, Ammar, Habbab, Usame, Selman-ı Farisi ve Berire bunlardan sadece birkaçıdır. Müslüman olan ilk 4 kişiden biri olan Zeyd, Peygamber Efendimizin İslam'ı tebliğ için yaptığı Taif yolculuğunda da Hazreti Peygamber'le birlikte olmuş, ona atılan taşlara kendini siper etmişti. Zeyd bin Harise, Bedir, Uhud ve Hendek savaşlarına katılmış, Bizans ordusuyla yapılan Mute Savaşı'nda İslam ordusunun komutanı olarak görevlendirilmiş ve bu sefer esnasında da şehit olmuştu. Kur'an-ı Kerim'de ashab-ı kiram içinde ondan başka hiçbir kimsenin ismi açıkça zikredilmedi. Esaretle başlayan hayatı Kur'an'da Ahzab suresi 37. ayetinde adının zikredilmesine kadar yükseldi ve şehadetle son buldu. Değerli dostlarımız, ben bu vesileyle Peygamber Efendimizin çocuklarla ilgili birkaç hatırasını daha tekrar hatırlatmak, size nakletmek istiyorum. Bunlardan ilki, o günlerde 4 ya da 5 yaşlarında olan Zeyd isimli çocuğa yaptığı taziye ziyaretidir. Zeyd'in çok sevdiği ve tutkuyla bağlandığı, adına da Umeyr koyduğu küçük bir kuşu vardı. Hazreti Peygamber, Zeyd'i her gördüğünde ona Umeyr'in babası anlamında Ebu Umeyr diye hitap eder, serçesini sorardı. Bir gün Zeyd'in sevdiği bu kuş ölüverdi. Onun ölümü Zeyd'i çok üzmüştü. Bunu bilen Peygamber Efendimiz onu teselli için Zeyd'in evine gitti.

bir çocuk olan Abdullah'ın bineği kafilenin hep önüne geçiyor, babası da sık sık kafilenin önüne geçme diye uyarıyordu oğlunu. Abdullah'ın devesi tekrar tekrar kafilenin önüne geçince babası, Abdullah, Allah'ın Resulü'nün önüne kimse geçemez diye azarladı oğlunu. Çocuğun azarlanması Hazreti Peygamber'i üzmüştü. Abdullah'ın babasından o bineği kendisine satmasını istedi. O da onu derhal hediye etmek istediyse de Peygamberimizin ısrarıyla deveyi sattı. Deve artık Hazreti Peygamber'indi. Devenin yeni sahibi olan Peygamberimiz onu mutlu etmek için Abdullah'a, "Abdullah, artık binek senindir. İstediğin gibi sürebilirsin." diyordu. Bugün sizlere nakletmek istediğim son hatıra, yorucu hicret yolculuğunun sonunda yaşanmıştı. Uzun ve sıkıntılı yolculuğun sonunda Peygamber Efendimiz ve arkadaşları Medine'ye ulaşmışlardı. Onları karşılamaya gelenler içinde en güzel elbiselerini giyinmiş, ellerinde defteriyle, büyük bir coşkuyla ezgi söyleyen Medineli çocuklar da vardı. Hazreti Peygamber çocuklara değer verdiğini, onları önemsediğini ortaya koymak ve bunu insanlara da bildirmek için yanlarına kadar gelerek "Beni seviyor musunuz?" diye sordu onlara. Çocuklar hep bir ağızdan "Evet, seviyoruz ey Allah'ın Resulü" cevabını verdiler. Bunun üzerine Hazreti Peygamber de onlara "Andolsun ki ben de sizi seviyorum" demiş ve bu sözünü 3 defa tekrarlamıştı. Bu müjde öylesine kuşatıcı bir sevgi halesine dönüştü ki tüm asrı saadeti kuşattı. Çocuklar mutluydu. Çünkü onlara değer veren, seven, sevilmelerini ve görüp gözetilmelerini isteyen bir peygamberleri vardı artık. Değerli dinleyicilerimiz, Hazreti Peygamber döneminde çocuklar sosyal hayatın bir parçasıydı. Bayram namazının kılınacağı yere, yani musallaya, kadınlarla birlikte çocuklar da çıkardı. Çocukların ayrıcalığı bununla da sınırlı değildi. Peygamber Efendimiz savaşlarda kadınlara ve çocuklara zarar verilmemesi konusunda ashabını özellikle uyarırdı. Çocukların ekonomik yönden güçlü olmalarını isteyen Hazreti Peygamber, çocukların babasının malı varken şuna buna muhtaç düşmesini önlemek için gerekli önlemleri de almıştır. Peygamberimiz malının tamamını Allah yolunda harcanmak üzere vasiyet etmek isteyen Sa'd bin Malik'in bu tavrını hoş karşılamamış ve ona "Çocuklarına ne bıraktın?" diye sormuştu. Sa'd'ın çocuklarına bir şey bırakmadığını öğrenince de malının ancak 1/3'ünü vasiyet etmesine izin vermiş, hatta bu kadarını bile çok bulduğunu belirtmiştir. Hazreti Peygamber namaz kıldırırken dahi çocuk ağlaması duyduğunda ağlayan çocuğun üzülmemesi ve annesinin huzursuz olmaması için kısa sureler okuyarak namazı çabuk bitirirdi. Hatta zaman zaman namaza dururken uzun sureler okumayı düşünse bile ağlama sesi duyunca bundan vazgeçerdi. Bu uygulama Hazreti Peygamber'in çocuklara ve annelerine merhametini ortaya koyduğu gibi aynı zamanda onun döneminde camiye kadınların küçük çocuklarıyla birlikte geldiklerini de göstermektedir. Peygamber Efendimiz çocukları istismar etme, onları söz gelimi savaş gibi yaşına uygun olmayan alanlara sürme ve emeklerini sömürme yoluna asla gitmemiş, buna izin vermemiş. Bedir seferine çıkarken Medine dışında ordusunu durdurmuş, yaşlarını küçük gördüğü sahabileri geri çevirmiştir. Geri çevirdikleri arasında Abdullah bin Ömer, Bera bin Azib ve Zeyd bin Sabit de bulunuyordu. Uhud gazvesine çıkarken de Şeyhen denilen yerde durup ordusunu gözden geçirerek yaşları küçük olduğu için 20'ye yakın çocuğu geri döndürmüştür. Hendek gazvesi esnasındaysa Buluğ çağına girmemiş çocukların çalışmasına, toprağa kazma işinde müsaade etmiş, bu savaşta kuşatmacıların sayısı Müslüman askerlerin sayısından 3 kat fazla olmasına ve askere çok ihtiyaç bulunmasına rağmen kuşatma başlayınca savaşmak isteyen çocukları geri çevirmiş, onları kalelere, ailelerin yanına göndermiştir. Medine'ye 9.

0: Hicri yılda yani 631 yılında gelen 70-80 kişilik Beni Temim heyetiyle birlikte o sırada çocuk yaşta bulunan Amr bin Ehtem de gelir. Heyet üyeleri onu eşyalarının başına nöbetçi olarak bırakırlar. Peygamberimiz heyet üyelerine bir takım hediyeler verir. İçlerinde hediye almayan kimse olup olmadığını sorar. Eşyalarının yanında bir çocuk kaldığını söylerler. Hazreti Peygamber onun da gönderilmesini ister ve onun da bahşişini verir. Değerli dinleyicilerimiz, Peygamber Efendimizin hayatından kesitler sunduğumuz programımızın bu bölümünün de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Peygamber Efendimizin çocuklarla olan ilişkisi ve onlara verdiği değer konusuna gelecek programımızda da devam etmek istiyoruz. Bir sonraki programımızda tekrar buluşmak üzere, hoşça kalınız, Allah'a emanet olunuz.
1: İslam Tarihi. Hazırlayan Yardımcı Doçent Doktor İlhami Ayrancı. Seslendiren Bülent Yıldıran. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Peygamber Efendimizin kendisine, "Ya Resulallah, bir topluluğu sevdiği halde onlara kavuşamayan bir adam hakkında ne buyurursunuz?" diye sorulduğunda, "Kişi sevdiğiyle beraberdir." cevabını vermiş. Yine Ebu Zer'in Efendimiz'e kendisini kastederek, "Ya Resulallah, bir topluluğu sevip onlar gibi amel edemeyen kimse hakkında ne buyurursunuz?" demesi üzerine Efendimiz, "Ey Ebu Zer, sen sevdiğin kimseyle berabersin." buyurmuştur. Bunun üzerine Ebu Zer, "Ben Allah ve Resulünü çok seviyorum." demiş. Efendimiz de, "Sen sevdiğinle berabersin." sözleriyle onu taltif etmişti.

0: Bir kişi peygamberimize, "Ey Allah'ın Resulü, annemin yanına girmek için izin isteyecek miyim?" diye sorduğunda, "Evet" buyurmuştur. O kişi, "Ben onunla aynı evde oturuyorum" deyince Hazreti Peygamber, "Yanına gireceğinde ondan izin iste" diye cevabını tekrarlamıştır. Bu sefer sözünü sürdürüp, "Ona ben hizmet ediyorum" diye üsteleyince Allah'ın Resulü, "Ondan izin iste, onu çıplak olarak görmek ister misin?" demiştir. Adam doğal olarak "Hayır" demiş. Bunun üzerine Peygamberimiz, "O halde izin almadan annenin yanına girme" buyurmuştur. Musab bin Umeyr'in kardeşi Ebu Aziz bin Umeyr anlatıyor. "Bedir günü esirler arasındaydım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, esirlere iyi davranın" buyurdu. "Ben bir ensar grubunun elinde esirdim. Ensar, Resulullah'ın emrine uyarak, sabah ve akşam ekmek ve yemeklerini bana ikram ederler, kendileri de hurmayla yetinirlerdi."
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Bedir Savaşı'nda bulunan, künyesi Ebu Sabit, Ebu Said ya da Ebu'l-Velid olan Sehl bin Huneyf'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: "Bir kimse bütün samimiyetiyle Allah'tan şehitlik isterse, Allah onu yatağında ölse dahi şehitler mertebesine erdirir."

Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Biriniz namaz kılarken uykusu ağır basarsa uykusu geçinceye kadar yatsın. Zira biriniz uyuklayarak namaz kılarsa olabilir ki istiğfar edeyim derken bilmeden kendisine söver.''

Ebu Kerime el-Miktam bin Ma'di Kerib'in radıyallahu anha Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle işittiği nakledilmiştir. Ademoğlu midesinden daha zararlı bir kap doldurmamıştır. Oysa belini doğrultacak birkaç lokma insana yeter. Daha fazla yemek mecburiyetindeyse karnının üçte birini yemeye, üçte birini içeceği suya ve üçte birini de nefesine ayırsın.''

Bera bin Azib'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslüman kabirde sorguya çekildiği zaman Eşhedü en la ilahe illallah ve enne Muhammeden Resulullah der. İşte Allah iman edenleri hem dünya hayatında hem de ahirette sabit bir sözle sağlamlaştırır. Mealindeki ayet bunu ifade eder.

Hakim bin Hizam radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem mal istedim, verdi. Yine istedim, yine verdi. Tekrar istedim, tekrar verdi. Sonra da, ya Hakim, bu mal cazip ve tatlıdır. Bir kimse malı gönül hoşluğu ile alırsa, o mal ona mübarek olur. Eğer göz dikerek, tamah ile alırsa, o malın bereketi olmaz. Böyle bir adam, yediği halde doymayan kimse gibidir. Veren el, alan elden hayırlıdır. Hadisi rivayet eden hakim diyor ki, ya Resulallah, seni hak peygamber olarak gönderen, Allah'a yemin ederim ki, hayatım boyunca senden sonra hiç kimseden bir şey almayacağım, dedim. Ebu Bekir radıyallahu anh, ona Beytülmal'den alacağı hissesini vermek için çağırdı. Hakim onu kabul etmedi. Sonra Ömer radıyallahu anh, hilafeti zamanında tahsisatını vermek için hakimi çağırdı. Ondan da hiçbir şey kabul etmedi. Bunun üzerine Ömer radıyallahu anh, ey Müslümanlar! Hakimin durumundan haberiniz olsun. Bu ganimetten Allah'ın ona ayırdığı hissesini veriyorum ama o kabul etmiyor, dedi. İşte bu şekilde hakim peygamberden sallallahu aleyhi ve sellem sonra ölünceye kadar hiç kimseden bir şey almadı.

Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Mal ve onuru ile ilgili bir kardeşinde bir hakkı bulunup da gelerek hayatında onunla helalleşen kuluna Allah rahmet etsin. Çünkü ahiret gününde ne altın ne de gümüş para vardır. Bu nedenle haksızlık yapanın iyilik ve sevapları varsa bunlardan alınıp hak sahibine verilir. Şayet sevabı yoksa mağdur ettiği kişinin günahlarına yüklenir.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: İbn Ömer'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir adam Müslüman kardeşine "Ey kafir" derse bu söz ikisinden birine döner. Eğer o dediği gibi ise bu söz yerini bulmuş olur. Aksi takdirde bu söz onu söyleyene döner.

Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sadece Yüce Allah'ın rızası için öğrenilmesi gereken bir ilmi, dünya malı elde etmek için öğrenen, kıyamet günü cennetin kokusunu bile alamaz. Enes'ten radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yatağına girdiği zaman şöyle dua ederdi. Bize yediren, içiren, ihtiyaçlarımızı gideren, bize barınacak yuva veren Allah'a hamdolsun. Oysa kendisine bakanı, barındıranı olmayan niceleri var. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, bunaklık derecesinde ihtiyarlıktan, cimrilikten, kabir azabından, hayatın ve ölümün fitnesinden sana sığınırım.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Şaban'ın son 15 günü kaldığında artık oruç tutmayın buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Biriniz aksırdığı vakit elhamdülillah, Allah'a hamdolsun dediğinde kardeşleri yahut arkadaşları da yarhamüke Allah, Allah rahmetiyle sana afiyet versin diye karşılık versinler. Aksıran da onlara yehdi

yerhamukumullah ve yuslih ba'leküm. Allah sizin afiyetinizi arttırsın ve halinizi güzelleştirsin desin. Ebu Abdullah Cabir bin Semure'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Namazları Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte kılardım. Onun namazı da hutbesi de mutedil idi.

Enes bin Malik radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Cerir bin Abdullah el-Beceli radıyallahu anh ile yolculuğa çıkmıştım. Bana hizmet ediyordu. Bunu yapmamasını söyledim. Bunun üzerine Cerir, ben Ensar'ın peygambere sallallahu aleyhi ve sellem gösterdikleri hürmeti gördüm de Ensar'dan biriyle arkadaş olursam ona hürmet edeceğim diye kendi kendime yemin ettim dedi.

0: İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslüman, Müslümanın din kardeşidir. Müslüman kardeşine zulmetmez ve onu haksızlık edenin eline bırakmaz. Her kim Müslüman kardeşinin yardımında bulunur ve onun ihtiyacını giderirse, Allah da ona yardım eder. Her kim Müslümanın bir sıkıntısını giderirse, Allah buna karşılık onun kıyametteki sıkıntılarından birini giderir. Her kim bir Müslümanın ayıbını örterse, Allah da kıyamet günü onun ayıbını örter. Ebu Hüreyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Ahir zaman, kıyamet yaklaştığı vakit müminin rüyası hemen hemen hiç yanlış çıkmaz. Müminin rüyası nübüvvetin 46 bölümünden biridir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre ve Ebu Said el-Hudri'nin radıyallahu anh naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir topluluk Allah'ı zikretmek için bir araya gelirse melekler onları kuşatır. Rahmet onları sarar ve üzerlerine sekinet, huzur iner. Allah yanındakilere, meleklere onlardan övgüyle söz eder. Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah akşam 100 defa Sübhanallahi ve bihamdihi derse, Allah'ı tesbih eder ve ona hamd ederse, kıyamet gününde hiçbir kimse bu adamın söylediği bu zikirden daha faziletli bir şeyle gelemez. Ancak birisi onun söylediğinin benzerini veya daha fazlasını söylerse o başka. İbn Ömer'in radıyallahu an şöyle dediği rivayet edilmiştir. Bir gün İbn Ömer bir kimsenin Kâbe hakkı için diye yemin ettiğini işitince ona Allah'tan başkasına yemin etme. Çünkü ben Resul-i Ekrem'in Allah'tan başkasına yemin eden onu inkar etmiş yahut ona şirk koşmuştur buyurduğunu işittim demiştir. İbn-i Mes'ud'dan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Doğru sözlülük iyiliğe, iyilik de cennete götürür. Kişi doğru söyleye söyleye Allah katında sıddık, dürüst olarak tescillenir. Yalansa kötülüğe, kötülük de cehenneme götürür. İnsan yalancılık yapa yapa nihayet Allah katında yalancı olarak tescillenir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sıddık, Allah ve Resulünü tasdik eden birine lanetçi olmak yakışmaz.

Bir gün Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir şey taşıyarak Hazreti Ayşe'nin yanından çıkan bir kadınla karşılaştı ve ona bu nedir diye sordu. Kadın, bunu Ayşe'ye hediye ettim ama kabul etmedi dedi. Hazreti Peygamber Ayşe'nin yanına girince ona, o kadının hediyesini kabul etseydin ya dedi. Ayşe, ya Resulallah, o muhtaç biri ve getirdiği hediyeye benden daha çok ihtiyacı var diye cevap verdi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber, peki hediyesini kabul edip ona daha iyi bir şey veremez miydin buyurdu. Helal haram konusunda Allah Resulü şu açıklamaları yapmaktadır. Helal bellidir, haram da bellidir. İkisinin arasındaysa bir takım şüpheli şeyler vardır ki insanların çoğu bunları bilmezler. Kim şüpheli şeylerden sakınırsa dinini ve ırzını, namus ve haysiyetini korumuş olur. Kim de şüpheli şeylere düşerse harama düşmüş olur. Bu tıpkı bir koruduğun etrafında hayvan otlatan çobanın durumuna benzer. Sürüsü her an oraya girebilir. Bilin ki her hükümdarın bir koruluğu vardır. Allah'ın koruluğuysa onun haramlarıdır.

Dikkat edin, bedende bir et parçası vardır. O sağlam olursa bütün beden sağlam olur. Ama bozuk olursa bütün beden bozulur. Dikkat edin, o et parçası kalptir.

Peygamber Efendimizin Kur'an'ı tefsir etmenin yanında onda yer almayan bazı konularda hüküm koyma yetkisinin olduğunu beyan etmekteydi. Nitekim Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hayber günü ashabına bir takım yasaklar getirmiş, ardından da sizden biriniz köşesine yaslanarak cahilce Allah'ın şu Kur'an'da yasakladığı şeylerden başka hiçbir şey yasaklamadığını mı zannediyor? Şunu iyi bilin ki, vallahi ben hem öğüt verdim, hem bazı şeyleri emrettim, hem de bazı şeyleri yasakladım. Benim emrettiğim ve yasakladığım bu şeyler ya Kur'an kadar yahut da ondan daha fazladır, buyurmuştu.

0: Hüsnü Hal.
1: Binlerce yıl geçti. Dünya yaşanılır bir yer olduğundan beri. Milyarlarca insan yaşadı ve göçtü. İnsanoğlu dünyaya sürüldü sürüleli. Müthiş bir hızla gelişti insan. Aslandan daha güçlü, ceylandan daha hızlı hale geldi. Birçok şeyi değiştirdi. Evini, yemeğini, bineğini, daha iyisi ve daha güzeliyle yeniledi hepsini. İnsan olduğu yerde kalmadı. Koştu, yoruldu ama durmadı. Tepesindeki bulutlara, bulutların ardındaki yıldızlara merak saldı. Dağların zirvelerine çıktı, derin sulara daldı. Acaba neydi aradığı ya da kaçtığı? İnsanı göklere yolculuğa çıkaran, okyanuslara daldıran aklı, başına belalar da açtı. Bazen ilaç buldu, yarasını sardı, bazen dermanından kaçtı, karanlığa saklandı. Ne zamanki insan dermanından kaçar, işte o zaman etrafını karanlık sarar. O karanlığın içinde kızıl bir ateş parlar. Bu insanın içine işleyen kavurucu bir ateştir. İnsanın hırsını alevlendirir, aklını ele geçirir. İnsan bu ateşe yabancı değil, onunla ilk defa karşılaşmıyor. Çok önceden tanıyor onu, çok eskiden. Zaman insan için kurulup saat geri saymaya başlamadan evvel. Vaktiyle o dumansız ateş kibirle yanmış, hırsla tutuşmuş. İnsanın aklını zehirlemiş, onu yemyeşil bahçesinden kovdurmuş. Şimdi yine boş durmuyor, doğru yol üstünde oturuyor, insana dört bir yandan sokuluyor. İnsanın içinde bir anda alev gibi parlayan ne varsa, o en eski düşmanı tarafından sırtına saplanan zehirli hançerden bir parça. Onun zehrinin damarlarda gezinen kıvılcımları, öfke gibi, nefret gibi, kin gibi. Lakin ateşi söndürmek insanın kendi elinde. Çünkü ateş ne kadar parlarsa parlasın, onu söndürecek şey insanın kendi özünde. Yüce Yaradan'ın insanın mahiyetine kattığı ham maddesinde. Belki ateş toprağı bir müddet yakacak, belki onu kavuracak. Ancak önünde sonunda toprak ateşi söndürecek, onu boğacak. Ve insan ayrı düştüğü yurduna Rabbinin rahmetiyle yeniden kavuşacak.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem içilecek şeye üflemekten nehyetti. Bunun üzerine bir adam, kaptaki suyun yüzünde çerçöp görürsem ne yapayım diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, çöp düşünceye kadar dök dedi. Adam bu defa ben bir solukta suya kanamıyorum dedi. Resulullah da öyleyse nefes alırken kaseyi bardağı ağzından uzaklaştır buyurdu. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Muhacirlerin yoksullarından bazıları bir gün Allah Resulüne gelip zenginler üstün dereceleri ve ebedi nimetleri elde edip götürdüler dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne yaptılar da götürdüler deyince onlar da bizim gibi namaz kılıyor, bizim gibi oruç tutuyor, fazla olarak da sadaka veriyorlar. Biz ise veremiyoruz. Onlar köle azat ediyorlar, biz yapamıyoruz dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sizden öncekilerin mertebelerine ulaşabileceğiniz, sonrakileri geçeceğiniz ve sizin yaptıklarınızı yapmadıkları sürece kimsenin sizden daha faziletli olamayacağı bir şeyi öğreteyim mi size buyurdu. Onlar da evet öğretin ya Resulallah dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her namazın sonunda 33'er kere Sübhanallah, Elhamdülillah ve Allahu Ekber deyin buyurdu. Bir müddet sonra fakir muhacirler tekrar gelerek zengin kardeşlerimiz bizim yaptıklarımızı işittiler, onlar da bizim gibi yapmaya başladılar dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bu Allah'ın bir lütfudur ve onu dilediğine verir buyurdu.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Yoksul kimse kapı kapı dolaşıp bir iki hurma, bir iki lokma ile savuşturulan kimse değildir. Gerçek yoksul, sadaka isteyemeyen, iffetli ve nezih kimsedir. Buhari ve Müslim'deki bir rivayete göre, insanları dolaşıp bir iki lokma ve bir iki hurma ile savuşturulan yoksul değildir. Gerçek yoksul, geçimini sağlayacak imkanı bulunmayan ve halk tarafından durumu bilinmediği için sadaka verilemeyen ve kendisi de kalkıp sadaka isteyemeyen kimsedir buyurmuştur. İbni Ömer radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem hastalığı ağırlaşınca namazı kim kıldırsın diye kendisine soruldu. Ebu Bekir'e söyleyin, halka namazı kıldırsın buyurdu. Bunun üzerine Ayşe radıyallahu anha, Ebu Bekir pek yufka yüreklidir. Kur'an okuduğu zaman kendisini tutamaz ağlar deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir'e

Üsame bin Zeyd'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem kızının ölmek üzere olan oğlunu getirdiler. Hazreti Peygamber'in gözleri yaşla doldu. Bunun üzerine Sa'd, "Bu ne hal ya Resulallah?" dedi. Resulullah, "Bu Allah Teala'nın kullarının kalplerine koyduğu rahmettir. Allah ancak merhametli kullarına merhamet eder." buyurdu.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Müslümanın kusurlu bir malı, kusurunu açıklamadan din kardeşine satması helal olmaz.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Sahabe Hatıraları. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan

Mekke'de müminlere evini açan fedakar bir genç, Erkam bin Ebil Erkam. Bismillahirrahmanirrahim. Erkam'ın Safa'dan biraz ilerideki evi hakkında yaptığı ahit ve vasiyetidir ki, onun arsası harem-i şeriften sayıldığından, ev de haremleşmiş, dokunulmazlaşmıştır. Satılmaz ve kendisine mirasçı olunamaz. Müslüman olduğunda 17-18 yaşlarında olan ve 23 yıl kesintisiz Resulullah'la beraber olma şerefine nail olan Hazreti Erkam'ın vasiyetidir bu ifadeler. Darül Erkam, Beytül İslam ya da Darül İslam adlarıyla anılan bu evde ilk Müslümanların alnı secdeye değmiş, ilk Kur'an ayetleri burada okunmuş, müşriklerin baskı ve zulmüne bu evde tesis edilen birliktelikle sabredilmiş, kavmi ve kabilesi, annesi ve babası, hatta çocukları ve hanımı kendisine düşman olan birçok sahabi, Erkam bin Ebil Erkam'ın evinde, Efendimizin rahmet ikliminde inşirah bulmuştu. Safa Tepesi'nin eteklerinde yer alan, İslam tarihinin ilk vakfedilen evindeki faaliyetler, Ömer bin Hattab'ın Müslüman olmasına kadar,

kadar devam eder. Kainatın Efendisi, nübüvvetin 6. yılı Zilhicce ayında, Hazreti Ömer'in Müslüman olmasından bir müddet sonra, gizli, bireysel tebliğ yıllarında Müslümanların ilk medresesi olma özelliğini kazanan Darül Erkam'dan ayrılmıştır. Bir Müslüman gencin neler yapabileceğinin, imkanları nispetinde ne tür sorumluluklar üstlenebileceğinin çağlar ötesinden örneğidir Hazreti Erkam. Rahmet Peygamberinin tebliğine karşılık vererek genç yaşta olmasına rağmen nefsinin isteklerini terk edip ilk Müslüman olan 15 kişiden biridir o. Mekke'nin varlıklı ailelerinden Beni Mahzum'a mensup olmasına rağmen içinde bulunduğu toplumun kabullerini benimsemeye devam ettiğinde elde edebileceği her şeyi kenara koyup ötekileştirilmeyi, zulme maruz kalmayı göze alarak Hazreti Peygamber'in ilettiği mesaja tabi olan bir gençtir o. İslam dininin tebliğ edilmeye başlandığı zorlu zamanlarda hiçbir fedakarlıktan çekinmeyen, aynı zamanda Medine'ye ilk hicret edenler arasında yer alan ve Hazreti Peygamber'in Medine'de Ebu Talha, Zeyd bin Sehl el-Ensari ile arasında kardeşlik bağı kurduğudur o. Fedakarlıkta olduğu gibi cesaret ve kahramanlıkta da varlığını ortaya koyan bir gençtir Hazreti Erkam. Bedir, Uhud, Hendek ve Hayber başta olmak üzere bütün gazalara katılandır o. İçinde bulunduğu dönemde az rastlanan bir özellik olan okuma yazmayı bilen, Hazreti Peygamber'in vahiy katipleri arasında yer alan, Resulullah tarafından zekat toplama vazifesiyle görevlendirilendir o. Hazreti Ömer tarafından, "Ben Erkam'dan daha fazla Allah'tan korkan birini görmedim" ifadeleriyle teslimiyeti tasvir edilen, Hazreti Osman zamanında Beytülmal'de görevlendirilen ve bu hizmeti karşılığında kendisine 300 dirhem takdir edildiğinde "Ben Allah rızası için çalıştım, bu parayı kabul edemem" diyerek reddedendir o.

Resulullah'ın vefatından sonra tam 44 sene daha yaşayan, 4 halife devrine, Emevi devrinin başlangıcına ulaşan Hazreti Erkam, Medine'de 673 yılında vefat eder. Cenaze namazını ise vasiyeti üzerine Hazreti Sa'd bin Ebi Vakkas kıldırır. 18 yaşında Müslüman olup 83 yaşına kadar teslimiyet üzere bir hayat yaşayan, Peygamberimizin bütün mücadelelerinde yanında olan Erkam bin Ebil Erkam, 14 asır öncesinden bugüne bir genç için Erkam gibi yiğit olma idealini, bir ebeveyn için Erkam gibi bir evlat yetiştirme sevdasını, bir aile için hanesini Erkam'ın evine dönüştürme hedefini bizlere emanet etmiştir. Yiğitliğin yaşla değil, gönülden teslim olmayla ilgili olduğunu daha 18'indeyken, Mekke'nin her türlü zulme kalkışabilecek ulularına rağmen, evinin kapılarını Müslümanlara açarak ortaya koyan bir gençtir o. Ey Allah'ım! Bizlere Hazreti Erkam gibi fedakar, yiğit evlatlar nasip eyle. Varlığını, hayatını Hazreti Erkam gibi İslam davasına adayanlardan eyle bizleri. Hanemizden samimiyetle ilim talep eden evlatların yetişmesini nasip eyle. Bizleri ilme ve ilim taliplerine hizmetkâr eyle. Amin.

Sahabe Hatıraları. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren: Nisan Kumru.

0: ben.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hazreti Ayşe anlatmaktadır. Bir gece Allah'ın Resulü'nü yatakta bulamadım. Onu elimle yoklayarak aramaya başladım. O sırada elim ayaklarının tabanlarına değdi. Ayaklarını dikmiş vaziyette secde halindeydi ve "Allah'ım, gazabından rızana, cezandan affına sığınırım. Senden sana sığınırım. Sana tüm övgüleri saysam yine de bitiremem. Sen kendini nasıl övdüysen öylesin" diye dua ediyordu. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda

Ebu'l-Fadıl Abbas bin Abdülmuttalib'den radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Ey Allah'ın Resulü, bana Allah'tan dileyeceğim bir şey öğret dedim. Resul-i Ekrem, Allah'tan afiyet, sağlık, esenlik dile buyurdu. Birkaç gün bunu dilemeye devam ettim. Sonra daha fazlasını öğrenmek için peygambere gelip, ey Allah'ın Resulü, bana Allah'tan dileyeceğim bir şeyler daha öğret dedim. Ey Abbas, ey Resulullah'ın amcası, Allah'tan dünya ve ahirette afiyet, sağlık ve esenlik iste buyurdu. Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem hangi namaz daha faziletlidir diye soruldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kıyamı uzun olan namaz buyurdu. Ebu Talha Zeyd bin Sehil'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Biz evlerin önünde oturur orada konuşurduk. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanımıza

Yanınıza geldi ve siz neden bu sokaklarda oturuyorsunuz? Buralarda oturmaktan kaçının dedi. Biz de sakıncalı bir şey için değil, çeşitli konuları görüşüp konuşmak için oturuyoruz deyince, madem oturacaksınız bari yolun hakkını verin. O da harama bakmamak, geçenlerin selamlarını almak ve güzel şeyler konuşmaktır buyurdu. Ebu Hureyre'den radiyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem imamı tam ortanıza getirecek şekilde saf tutun ve saflardaki boşlukları doldurun buyurmuştur. Süheyb'den radiyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cennetlikler cennete girdikleri vakit Allah Teala, vermemi istediğiniz daha başka bir şeyler var mı diye sorar. Onlar da, Rabbimiz, sen yüzümüzü güldürdün, bizi cennetine koydun, bizi ateşten kurtardın, ya daha ne isteyelim ki derler. Bunun üzerine Allah perdeyi kaldırır. Artık cennettekiler için en büyük haz, doya doya Rablerine bakmaktır.

0: Peygamberimizin hayatından bugüne bize düşen payı almak için onun yaşadığı olayları içinde bulunduğumuz zamana taşımaya ve asr-ı saadetle günümüz arasında bir köprü kurmaya mecburuz. Peygamber Efendimizin rol modelliğini anlamak ve anlatmak için Fatih Mehmet Karaca'nın hazırlayıp sunduğu Peygamberimiz ve Hayat, Cumartesi ve Pazar günleri saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da. Kırk Hadis'te Sosyal Hayat.
1: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
2: كَانَ تَاجِرٌ يُدَايِنُ النَّاسِ فَاِذَا رَأَى مُعْسِرًا قَالَ لِفِتْيَانِهِ تَجَاوَزُوا عَنْهِ لَعَلَّ اللّٰهَ اَنْ يَتَجَاوَزَ عَنَّا فَتَجَاوَزَ اللّٰهُ عَنْهِ
3: İnsanlara devamlı olarak borç veren bir tüccar vardı. Borçlu fakirse alacaklarını toplayan görevlilere, ona esenlik tanıyın. Allah da umulur ki bizim hesabımızı kolaylaştırır derdi. Böylece Allah onu affetti. Ona mağfiret etti. Rabbimiz insanları topluluklar içinde yaratmıştır. Çünkü insanlar birbirlerinin desteğine muhtaçtır. İnsanlar hayatlarının belli dönemlerinde dünya imtihanının bir parçası olarak bazı zorluklar yaşayabilir. Böyle zamanlarda toplumdaki dayanışma bu sürecin daha kolay geçirilmesine yardım eder. İslam'ın teşvik ettiği sosyal yardımlaşma yollarından biri de ihtiyacı olup bu yönde talepte bulunan kişiye borç verilmesidir. Allah Teala ihtiyaç sahiplerine borçla destek olanları müjdeler. Tegabun suresi 17. ayette mealen şöyle buyrulur. Allah'a güzel bir borç verirseniz, o da bunu size fazlasıyla öder ve sizi bağışlar. Allah şükrün karşılığını bol bol verir. Cezadaysa acele etmez. Sevgili Peygamberimiz, borç vermenin sadaka vermekten daha faziletli bir davranış olduğunu ifade etmiş, sebebi sorulduğunda, şüphesiz dilenci çoğu zaman yanında para olduğu halde ister. Ödünç, borç isteyense ancak ihtiyacı sebebiyle borç ister buyurmuştur. İnsanların harcamalarını imkanları ölçüsünde yapıp kimseye borçlanmamaları en güzel davranıştır. Çünkü borç ağır bir yüktür. Borç alan borcunu ödeyene kadar huzur bulamaz. Borçlu alacaklı ilişkisinde iki tarafında sorumluluğu vardır. Borçlu ödeme imkanına kavuştuğu ilk fırsatta ödeme görevini yerine getirmelidir. Çünkü borcunu ödeyebilecek durumda olan zengin kimsenin ödemeyi geciktirmesi zulümdür. Borcu ödememek sakınılması gereken bir davranıştır. Peygamber Efendimiz, borcunu ödemeden vefat eden bir kişinin cenaze namazını kıldırmak istememiş, ancak Ebu Katade borcu ödeyeceğine dair söz verince namazı kıldırmıştır. Toplumda bu konuda güveni sarsmamak, imkanı olanları borç verdiğine pişman etmemek borçlunun sorumluluğundadır. Alacaklının borçluyu sıkıştırmaması, ecrinin artmasını sağlayan bir davranıştır. Peygamberimiz, zor durumda olan borçluya karşı anlayışlı olan kimse için şu müjdeyi vermiştir. Ödeme güçlüğü olan borçluya zaman tanıyan ya da alacağını bağışlayan kimseyi, Allah kendisininkinden başka hiçbir gölgenin, himayenin olmadığı kıyamet gününde arşın gölgesinde gölgelendirecektir.
0: 40 Hadis'te Sosyal Hayat.

Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

0: kamu spotu.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Benim Peygamberim. Hazırlayan Ergül Kayacık. Seslendiren Saliha Şahin.

0: Çocukluğumu anımsıyorum da bir şeylere yetişme telaşım olmadan öylece gökyüzünü seyrederdim. Zamanımı nasıl geçirdiğime kimse karışmazdı. Bir karınca sürüsünü saatlerce izleyebilir, bir çubukla toprağın üzerine türlü şekiller çizerek akşama kadar toza bulanmış bir halde oynayabilirdim. Kavurucu yaz günlerinin öğle vakitlerinde herkesi gölgeye hapsettiği bir zaman canlanıyor şimdi hayalimde. 9 yaşındaydım. Büyümek için hiçbir acelem yoktu. Çünkü çocukluğumu çok seviyordum. O güzel çocukluk günlerimden biriydi. Evdeki herkes güneş sanki iyice yakmak için kendisini arıyor da onun tarafından fark edilmemek, bulunmamak için sesini bile çıkarmıyordu. Konuşsalar güneş tarafından sobeleneceklerdi sanki. Bense bu duruma hiç aldırış etmiyor, güneşin sadık bir dostu olarak ondan kaçmıyordum. O da beni dost olarak görmüş olacak ki çabucak üşüyüveren bedenimi yıllar yılı ta kemiklerime kadar ısıtmaktan hiç vazgeçmedi. O gün de öyleydi benim için. Tenimi yakmadan kemiklerimi ısıtıyordu yine. Herkes içeride sessizlik içindeyken ben dışarıdaydım. Evimizin kapısının önünde duran, yaz günlerinde sabah kahvaltılarını ve akşam yemeklerini yediğimiz mavi boyalı tahta masaya dirseklerimi koymuş, çenemi ellerime dayamış, yere değmeyen ayaklarımı sallayarak beyaz boyası kavlamaya başlamış sandalyede oturuyordum. Her yer ve her şey sessizdi. Ağaç yapraklarının kendi aralarındaki fısıldaşmalarını bile duymuyordum. Ki çok defa şeftali yapraklarının kayısı yapraklarıyla gülüştüklerine tanık olmuşluğum vardır ve güneş de buna şahittir. O an sessizliğin içinde öylece oturuyordum. Masadaki bardağa su doldurdum, yarısına kadar içip tekrar masaya koydum. Öylece bardağa bakıyordum. Yarısı doluydu. Elimdeki çubukla bardağı masanın kenarına doğru sürüklüyor, tam kenara geldiğinde duruyor ve o andan itibaren daha yavaş hareketlerle bardağı masadan düşürmeden ne kadarını boşlukta bırakabilirim acaba düşüncesiyle bir oyun oynuyordum. Sürekli kendime yeni bir meydan okuma başlatıyordum. Hadi bakalım, bu sefer bardağı düşürmeden yarısını boşlukta bırakabilecek miyim diyordum. Neyse ki bardağı düşürüp kırmadan bu oyunu bitirdim ve elimdeki çubuğu bardağın içine bıraktım. O an benim için bir keşif anıydı. Şaşırdım, irkildim. Sağa sola baktım, kıpırdayan hiçbir şey gözüme çarpmadı. Sonra bulutsuz gökyüzüne baktım ve yeniden bakışlarımı bardağa çevirdim. Gördüğüm şeye tekrar şaşırdım. Bardağın içine koyduğum düz çubuk artık düz falan değildi. Suya giren kısmı eğilmiş ve bardağın içinde iki ayrı çubuk varmış gibiydi. Uzanıp çubuğu bardağın içinden çıkardım. Hayır, ne eğrilmiş ne de kırılmıştı. Dümdüz duruyordu. Tekrar bardağın içine bıraktım ve eğrildiğini gördüm. Demek suyun içine girince böyle oluyordu. Yeni bir şey keşfetmiştim. O zaman çok heyecan vericiydi benim için. Bildiğiniz ışığın kırılması olayı yani. Işık bir ortamdan diğerine geçerken hızı değişiyor ve bize böyle küçük oyunlar oynuyordu. Optik bir yanılsama yani. Şimdi ise şunu düşünüyorum. Suyun içine giren o çubuk gibi biz de bazen böyle optik illüzyonlara maruz kalmıyor muyuz? İnsanın içinde bulunduğu ortam dışarıdan bakıldığında onu farklı göstermiyor mu? Evet, bu gayet mümkün. Onun için hüküm vermekte, insanları yargılamakta acele etmiyorum. İçinde bulunduğu şartlar onu farklılaştırıyor mu diye düşünüyorum. İnanın bana, bu durumla o kadar çok karşılaşıyorum ki. Çünkü ben bir öğrenciyim. Doğup büyüdüğüm şehirden uzakta, başka bir şehirde ve ailemden ayrı yaşıyorum. Yüz binlerce genç aynı durumda yaşıyor. Kendi ikliminden uzakta, başka şehirlerde, bambaşka ortamların içinde. Öyle şeylerle karşılaşıyorum ki o kişiyi bir bardak suyun içine girmiş çubuk gibi kendi olmaktan uzakta, bulunduğu ortamın rengine bürünmüş halde görüyorum. Ama biliyorum ki suyun içinden çıkarılınca yeniden saf haliyle kendi olacak. Onun için kırılmış ve bozulmuş demekte acele etmiyorum. Çünkü dünyayı o bir bardak suya benzetiyorum. İçine daldığında beni de kıracak, olduğumdan daha farklı bir şekilde eğrilmiş, bozulmuş, kırılmış bir halde gösterecek. bu yanılsamaya kapılmamak gerektiğini biliyorum. Gerçek görüşün arasına giren her şey, baktığımız şeyi bize yalın halinden bambaşka bir şekilde gösterebiliyor. Eğer söz konusu insansa, bir yanılsama halinin bana sunduğu sahte görünüşlere aldanmamayı tercih ediyorum. Çünkü biliyorum, suyun içindeki çubuk nasıl ki aslında kırık değilse, insan da çoğu zaman göründüğü gibi değildir. İçine düştüğü şartlar onu olduğundan başka gösterebilir. Ben görüntünün değil, hakikatin peşindeyim. Gözümün bana oynadığı oyunlara değil, kalbimin sezdiği gerçeğe güvenmek istiyorum. Zira anladım ki, insanı doğru görmek, onu sadece dışarıdan seyretmekle değil, içine düştüğü suyu da hesaba katmakla mümkün. Ve bu yüzden bu tür durumlarla karşılaştığımda kendime her defasında, bundan asırlar evvel Peygamber Efendimizin söylediği şu sözleri hatırlatıyorum.
1: Allah sizin suretlerinize ve mallarınıza bakmaz. Ancak kalplerinize ve amellerinize bakar.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Uhud savaşının yaşandığı gün bir adam, Allah uğrunda savaşıp öldürülürsem benim yerim neresidir diye Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem sordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de cennettir dedi. Adam elindeki hurmaları hemen yere attı, sonra savaştı ve şehit düştü.

Semure bin Cündüp'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Dilenmek yüz karasıdır. İnsan onunla kendi yüzünü karartır. Yalnız yöneticiden hak ettiğini istemek veya zaruret sebebiyle istemek müstesnadır.

İbni Abbas radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize yaptığı bir vaaz ve nasihatte şöyle buyurmuştur. Ey insanlar! Siz yalın ayak, çıplak ve sünnetsiz olarak Allah'ın huzurunda haşrolunacaksınız. Zira Allah başlangıçta ilk yaratmayı nasıl yaptıysa,

yaşarsak, üzerimize aldığımız bir vaat olarak onu yine yapacağız. Biz bunu muhakkak yapacağız, buyurdu. Bilin ki kıyamet gününde kendisine ilk elbise giydirilecek kimse İbrahim aleyhisselam olacaktır. Yine bilin ki benim ümmetimden bir takım kimseler getirilecek ve sol tarafa sevk olunacaklar. Ya Rabbi, bunlar benim ashabımdır. Onlara merhamet et diyeceğim. Onların senin ardından neler yaptıklarını sen bilmiyorsun denilecek. Ben de salih kul İsa'nın aleyhisselam dediği gibi, ben aralarında bulunduğum sürece onlara şahit idim. Ama beni içlerinden aldığında artık onları yalnız sen görüyordun. Sen her şeye hakkıyla şahitsin. Eğer onlara azap edersen, şüphe yok ki onlar senin kullarındır. Eğer bağışlarsan, yine şüphe yok ki sen mutlak güç sahibisin, hüküm ve hikmet sahibisin diyeceğim. Bunun üzerine bana, sen onların aralarından ayrıldığın günden itibaren onlar gerisin geriye dönmüştüler denilecektir.

Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana şu zat Cebrail'dir, seni selamlıyor dedi. Ben de ve aleyhisselam ve rahmetullahi ve berekatüh dedim. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aziz ve celil olan Rabbinden naklettiği bir hadiste şöyle demiştir: Kulum bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. Bana bir arşın yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak gelirim.

Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı. Ebu Mahzure. Mekke fethedilmişti. Artık Beytullah'ın bulunduğu topraklar İslam devletine aitti. Civar kabilelerden İslam'ı kabul edenler olduğu gibi etmeyenler de vardı. Bunlardan biri de Kureyş'in Cumah kabilesine mensup Ebu Mahzure'ydi. Ebu Mahzure o zamanlar 16-17 yaşlarında bir delikanlıydı ve Kureyş'in yenilgisini hazmedemiyor, Müslümanların zaferinin sebebini Kureyş'in korkaklığına veriyordu. Fethin ardından gerçekleşen Huneyn Savaşı'nın dönüşünde İslam ordusu bir konak yerinde istirahate çekilmişti. Ordunun gelişini ilgiyle seyreden bir grup genç, dindaşlarının yaşadığı hezimetin etkisiyle Resulullah'a karşı, aralarında Ebu Mahzure'nin de bulunduğu bu 10 kişilik grup, ezan okunduğunu duyunca bir yere gizlenip alaylı bir şekilde

0: müezzini taklit etmeye başladılar. Sesleri duyan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onları yanına çağırdı. Gençleri bir korku kaplamıştı. Karşılarında binlerce kişilik ordusuyla bir kumandan duruyordu. Yaptıkları neye mal olacaktı acaba? Endişeyle Resulullah'ın huzuruna geldiler. Peygamberimiz gençlerin korkularının aksine gayet sakindi. Delikanlıların her birinden ayrı ayrı ezan okumalarını istedi. Sonra az önce sesini duyduğu gür sesli gencin kim olduğunu sordu. Arkadaşları Ebu Mansure'yi göstererek ortadan kayboldular. Çünkü yaptıkları yüzünden cezalandırılacaklarını düşünüyorlardı. Ebu Mansure de peygamberimizin emriyle istemeye istemeye ezanı okumaya başladı. Tamamını bilmiyordu. Bazı kelimeleri söylüyor ama eksik kalıyordu. Peygamber Efendimiz büyük bir ciddiyetle ona ezanın bilmediği kısımlarını ve nerede sesini yükseltip alçaltacağını öğretti. Sonra başını okşayıp ona bir kese gümüş para hediye etti. Ceza almaktan korkarken ödüllendirilmiş olmak Ebu Mahsure'yi çok şaşırtmıştı. O düşmanına hakaret etmek istemişti. Halbuki düşman bildiği insan kendisine samimi davranıyor ve iyilik ediyordu. Hazreti Muhammed'le ilgili anlatılanlar birer birer aklından geçmeye başladı. Herkes Hazreti Muhammed'in çevresindekilerin onu kendi canından daha çok sevdiğini söylerdi de Ebu Mahsure bunu anlamsız bulurdu. Bir insan nasıl bu kadar sevilebilirdi? Ve şimdi kendi içinde fırtınalar kopuyordu. Çok değil, biraz evvel nefret ettiği bir insana muhabbet mi beslemeye başlamıştı? Bunu aklı almıyordu. Derken Peygamberimiz Ebu Mahsure'ye Mekke müezzini olmak isteyip istemediğini sordu. Ve Ebu Mahsure Müslüman oldu. Onun peygamberimiz için duyduğu sevgi gittikçe artacak ve Resulullah'a olan muhabbetinden dolayı onun başına dokunduğu yerlerdeki saçlarını ömrünün sonuna kadar kestirmeyecekti. Peygamberimiz gençlerin dilinden anlar, onlarla samimi ilişkiler kurardı. Salat ve selam onun üzerine olsun.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Derda'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle derdi: Müslümanın yanında olmayan din kardeşi için yaptığı dua kabul olunur. Onun başucunda bir melek vardır ve o Müslüman ne zaman din kardeşi için dua etse ona duan kabul olsun, istediğinin aynısı sana da verilsin der. Ebu Derda'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kehf suresinin başından 10 ayet ezberleyen kimse Deccal'in şerrinden kurtulur buyurdu. Ebu Eyyub el-Ensari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Bir kimse 10 defa Allah'tan başka ilah yoktur. Sadece tek bir Allah vardır. Onun ortağı da yoktur. Mülk onundur. Hamd ona mahsustur. O her şeye kadirdir derse, İsmail aleyhisselam evladından 4 kişiyi özgürlüğe kavuşturmuş gibi sevap kazanır.

İbni Ömer'den radiyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. İslam 5 esas üzerine kurulmuştur. Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şahitlik etmek, namazı dosdoğru kılmak, zekat vermek, hac etmek ve Ramazan orucunu tutmak. Osman bin Affan'ın radıyallahu an işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatsı namazını cemaatle kılan bir kimse gece yarısına kadar ibadet etmiş gibi olur. Sabah namazını cemaatle kılan bir kimse de bütün geceyi ibadetle geçirmiş gibi sevap kazanır buyurmuştur.

Buhari'nin naklettiğine göre Hazreti Ömer'in halifeliği döneminde Bahreyn dolaylarındaki büyük Arap kabilelerinden Abdülkays kabilesine mensup olan Cabir veya Cüveybir isminde zeki ve güzel konuşma kabiliyetine sahip bir kişi bir ihtiyacı nedeniyle Hazreti Ömer'e gelir. Ona ihtiyacını anlattıktan sonra dünyayı kötüleyen ve küçük gören bir konuşma yapar. Bu arada Hazreti Ömer'in yanında beyaz saçlı ve beyaz elbiseli bir zat da vardır. Cabir sözünü bitirince o zat ona şunları söyler. Bütün söylediklerini münasip görebilirim ancak dünyayı kötüleyen sözlerini değil. Sen dünyanın ne olduğunu biliyor musun? Dünya öyle bir yerdir ki orada bizim ahirete götüreceğimiz tedarikimiz ve azığımız vardır. Orada ahirette karşılığını göreceğimiz amellerimiz vardır. Bunun üzerine Cabir kendi ifadesiyle dünya hakkında kendisinden daha bilgili olan bu zatın kim olduğunu sorar Hazreti Ömer'e. Müminlerin emiri, bu zat Müslümanların efendisi Übey bin Ka'b'dır cevabını verir.

0: Ebu'l-Hayra Es-Sadi anlatıyor. Hasan bin Ali'ye Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem ne öğrendin diye sordum. Dedi ki, Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şunu öğrendim. Seni şüphelendireni bırak, şüphelendirmeyene bak. Çünkü doğruluk kalbin tereddütsüz biçimde huzura ermesidir. Yalansa şüpheden ibarettir.
1: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
2: Allahümme gfirli zembi kulleh, dikahu ve cilleh, ve evvelehu ve ahireh, ve alaniyetehu ve sirreh.
3: Allah'ım, günahlarımın hepsini, küçüğünü, büyüğünü, öncekileri ve sonrakileri gizledim.

0: gizli ve aşikar olanları hepsini bağışla.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
0: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Başı siyah üzüm gibi olan Habeşli bir köle dahi başınıza yönetici yapılsa onu dinleyin ve ona itaat edin. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala kıyamet gününde birbirini benim için sevenler neredeler? Onları benim gölgemden, himayemden başka gölge, himaye bulunmayan bir günde arşımın gölgesinde gölgelendireceğim, özel olarak himaye edeceğim buyurur.

0: Ata bin Ebu Rebah'tan rivayet edilmiştir. İbni Abbas radıyallahu anh bana, cennetlik bir kadını sana göstereyim mi dedi. Ben de evet göster dedim. O işte şu siyahi kadındır. Bu kadın peygambere sallallahu aleyhi ve sellem geldi ve saram tutuyor ve bedenim açılıyor. Benim için Allah'a dua etsen dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ister sabret, cennetlik ol, istersen sana afiyet vermesi için Allah'a dua edeyim dedi. Bunun üzerine kadın, öyleyse sabredeyim. Fakat bedenim açılıyor. Hiç değilse bedenimin açılmaması için dua buyur dedi. Peygamber de sallallahu aleyhi ve sellem onun için dua etti. Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah şöyle demiştir. Sizden biriniz esnediğinde eliyle ağzını kapatsın. Aksi takdirde şeytan girer. Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, hastayı ziyaret edin, açı doyurun, esiri kurtarın buyurdu.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Mal ve onur hususunda kardeşinde herhangi bir hakkı bulunup da bu dünyada onunla helalleşen kişiye Allah rahmet etsin. Çünkü kıyamette ne dinar ne de dirhem bulunur. Eğer o kimsenin iyilikleri varsa onlar haksızlık edilen kimseye verilir. Şayet sevapları yoksa haksızlık yapılan kimsenin günahları buna verilir.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Şifa-i Şerif'ten dersler. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir.

Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Pek kıymetli kardeşlerim, Şifa-i Şerif dersimize başlıyoruz. Bugünkü dersimizin konusu müellif tarafından şöyle belirlenmiş: Asrun fi cudihi ve keremihi ve sehaihi ve semahatihi sallallahu aleyhi ve sellem. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin cömertliği, iyilikseverliği ve el açık oluşu meselelerini ele alacağız inşallah. Kadı İyaz, Şifa-i Şerif'in müellifi, musannifi, Allah ona rahmet eylesin, diyor ki: Ve emmel cudu vel keremu ve seharu ve semahatu ve maaniha mütekaribet. Önce bize bu terimler hakkında bilgi veriyor. Diyor ki, kerem de denilen cömertlik, seha denilen iyilikseverlik, semahat denilen eli açık olma anlamına gelen terimlerin manaları birbirine yakındır. Yani cömertlik, iyilikseverlik, eli açık olmak ifadeleri birbirine yakın deyimlerdir, terimlerdir. Fakat ferrada ba'duhum beyneha bi furuk. Bazı alimler bu terimler arasında bir takım ince farklar bulunduğunu söylemişlerdir. Evet, birbirine yakın terimlerdir bunlar ama aralarında da bir takım ince farklar vardır. Fecalu el kerame el infaka li tibin nefsi fima ya'zumu hataruhu ve nef'uhu. Kerem yani cömertlik ne demek? Manası şu: çok gerekli ve faydalı olan yerlerde, yani bir takım ödemeler yapılması gereken yerlere isteyerek, arzu ederek vermek demektir. Yani bakıyorsunuz ki buraya yardım etmek lazım. Bu insana vermek lazım çünkü muhtaçtır. Veya bu müesseseyi desteklemek lazım çünkü güzel hizmetler yapıyor diye faydalı gördüğünüz yere zorlanmadan, içinizden, gönlünüzden girerek, arzu ederek yardım etmeydi. Kerem bu. Ve semmehu eydan hurriye ve huve zıddun nezale. Buna hürriyet de denir. Araplar hürriyet de derlermiş. Öyle gerekli görülen yere yardım etme işine hürriyet derlermiş. Bu hürriyet nedir? Bir esaret mi var ki ondan kurtulma? Evet diyorlar, cimriliğin esaretinden kurtulma anlamında hürriyet. Hürriyetin manası bu. Çünkü cimrilik insanları genellikle esareti altına alır. Eliniz cebinize, kesenize kolay kolay gitmez. Onun için Araplar buna hürriyet demişler. Burada şu hadisi şerifi hatırlayalım güzel kardeşlerim. Efendimiz buyuruyor ki altına, gümüşe, İşte kumaşa filan gibi şeyler de var. Kul köle olanlar helak olmuş. Altına, gümüşe köle olanlar helak oldu. Yani çok para kazanma arzusuyla ahiretini mahveden insanlar perişan olur. Tabii bunu helal yoldan kazananlar elbette güzel iş yapıyorlar. Onların yolu doğrudur. Çünkü kazanacaksın ki yardım edeceksin. Muhtaçlara, ihtiyaç duyulan müesseselere yardım edeceksiniz. Paranız olmazsa nasıl yardım edeceksiniz? Evet, şimdi efendim cömertlik nedir? Cömertlik cimriliğin zıttıdır. Ve semahatu ettecafi amma yestahikkuhul mer'u inde gayrihi bitibi nefsin ve huve zıddüş şekâse. Bir başka terimi anlatıyor müellifimiz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakına geçmeden önce bir hazırlık yapıyor. Bunları bir
tanıyasınız diyor. Bu kelimeleri bir bilesiniz ki ondan sonra Peygamber Efendimiz'in ahlakını görelim bu konudaki. Semahat. Semahat eli açıklık demek. Nedir? Nasıl anlayacağız semahati? Bir başkasından alacağı olan kimsenin o alacağını almaktan gönül rızasıyla vazgeçmesi. Semahat. Birinden alacağı var. Ama adam fakir. Fakir düşmüş. Ona verdiği borcu alabilir. Ama bağışlayabilir de. İşte alacağını almaktan gönül rızasıyla vazgeçmeye semahat deniyor. Bu geçimsizliğin de zıttıdır aynı zamanda. Burada şu hadisi şerifi hatırlayalım. Efendimiz buyuruyor ki, alışveriş ederken, birinden borcunu isterken, yani verdiği borcu birinden tahsil ederken, kolaylık gösteren kimseye Allah rahmet eylesin. Alışveriş ederken. Şimdi alışveriş yapıyorsun ama esnafın da canını çıkarıyorsun. Adamla pazarlık yapıyorsun. Bir ölçüde pazarlık yaparsın. Fakat işte malı kötülüyorsun. Bu iyi değil diyorsun. Zaten kıymeti yok filan diyorsun. Bana niye bu kadar para istiyorsun? Yani bu gibi şeyler, alışverişteki bu tavırlar yanlış. Bir de borcunu isterken. Borcun vadesi gelmiş, istiyorsun. Hani geçen dersimizde okuduk ya, adam Peygamber Efendimiz'i zor durumda bırakmak için alacağını isterken onu üzüyor. Siz zaten Abdülmuttalip oğulları hep böylesiniz diyoruz. Borcumuzu zamanında ödemezsiniz filan. Öyle değil. Tatlı bir dille borcumu isteyeceksin. Vadesi geldi, artık istiyor. Mümkünse diyeceksin. Adam da varsa verecek, değilse yani bana bir hafta daha izin ver dediğinde de kolaylık göstermek lazım. Kerem, cömertlik, semahat kelimelerini öğrendik. El açıklık. Şimdi bir de seha var. Ve sehâ'u suhûletül infâki ve tecennübü iktisâbi mâ lâ yuhmet ve huvel cûd ve huve zıttu takdir. Seha nedir? Seha, cömertlik. Cömertlikle biraz farkı olduğunu söylüyor müellimimiz. Zorlanmadan kolayca vermek. Seha budur. Zorlanmadan kolayca vermek, yani adam ısrar etmeden, halini daha fazla açmadan, yardıma muhtaç olduğunu söylüyor. Siz de anlayış gösteriyorsunuz. Ona yardım etmek istiyorsunuz. Zorlanmadan veriyorsunuz. Ona yalvartmadan veriyorsunuz. Bir de beğenilmeyen davranışlardan uzak durmaya da seha deniyor. Kötü hallerden, tavırlardan uzak durmak. Buna cud da deniyor. Cud. El cud minel mevcud diye de Arapların güzel bir sözü vardır. Cömertlik mevcut olandan verir. Seha, güzel kardeşlerim, cimriliğin zıttıdır. Sahi adam derler ya, cömert. Şimdi bu terimleri bitirdim. Müellifimiz diyor ki, ve kâne sallallahu aleyhi ve selleme la yuvâzâ fî hâzihil ahlâgil kerîme ve la yubâra bihâzâ ve safahî kullü men ara. Cömertlik bakımından olsun, iyilik severlik bakımından olsun, ele açıklık bakımından olsun,

ki bu terimleri açıkladı ki hiç kimse Bahri Alem sallallahu aleyhi ve sellemin dengi olan bu saydığımız güzel huylar bakımından hiç kimse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dengi olamaz. Allah'ın Resulünü bilen, tanıyan herkes böyle söylüyor. Evet, cömert olanlar vardır ama hiçbir cömert Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kadar cömert değildir. Şimdi bunun misallerini göreceğiz. Hakikaten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dünyalığa zerre kadar değer vermediğini misalleriyle okuyacağız. Müellifimiz Kadı İyaz'ın bir adeti var. Onu şimdi bu bahiste de görüyoruz. Bir bahiste ilk hadisi verirken o hadisi kendisi Peygamber Efendimiz'den itibaren kimlerden duymuş? Yani diyecek ki benim hocam falan hocasından duydu. O falan hocasından duydu. Ta Efendimiz'e varıncaya kadar, sahabe efendilerimize varıncaya kadar bir isim silsilesi zikredecek. Ben onları süratle okuyup geçeceğim. Diyor ki Kadı İyaz, Haddesena el Kadı eş-Şehid Ebu Ali es-Sebefi rahimehullah. Gale haddesena el Kadı Ebu'l-Velid el-Vaci. Gale haddesena, o kale haddesena'ya geldiğimizde bir hoca değişiyor. O da diyor ki benim hocam filandır diyor. Gale haddesena Ebu Zer el-Herevi. Gale haddesena Ebu'l-Heysal el-Küşniheli. Ve Ebu Muhammedin Es-Seraksi ve Ebu İshak El-Belhi kalu

Sena Süfyanu, An İbnil Münkediri, Semitü Cabir İbni Abdillahi yekûl. Ashab-ı kiramdan, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin genç sahabisi Cabir bin Abdullah'a geldik. Cabir bin Abdullah radıyallahu anhuma, ki babası da sahabiydi, Uhud'da şehit düştü. Şöyle diyor Cabir: Ma su'ilen nebiyyü sallallahu an şeyin sallallahu aleyhi ve selleme an şeyin fekalela. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'den bir şey istendiği vakit hiçbir zaman hayır demezdi, yok demez. Bir şey istendiği vakit, elinde varsa şayet tabii ki, hayır yok vereme demez. Bu bir sahabinin tespiti, Cabir'in tespiti. Ve an Enes'in radıyallahu anhu ve Sehl ibn Sa'd'in radıyallahu anhu mislehu. Ayrıca iki sahabi, Enes ibn Malik ve Sehl bin Sa'd, her ikisi de aynı rivayeti nakletmişler. Onlar da bu sözü söylemişlerdir. Demişlerdir ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bir yardım istendiği vakit, hiçbir vakit yok dememiştir. Yani varsa veriyor. Yoksa diyor ki, dende yok ama geldiği zaman vereyim diyor. Adam diyor ki, acilen ihtiyacım var. O zaman git falana diyor, benim namıma ihtiyacını al onda. Bana bir yerden bir para geldiğinde ben borcumu öderim diyor. Yani git ne yapayım ben demiyor. Ne güzel bir adet sevgili kardeşler. Allah'ın Resulü böyle bir insan. Tabii ki biz geleceği düşünüyoruz. Acaba vaat etsek bir yerden bize bir şey gelir mi filan. Bu konularda korkumuz var. Onun için de yardım edemiyoruz gerektiği şey. Ve Kâle ibn-i Abbasin radıyallahu anhüma, kâne Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ecveden nâsi bil hayr. Efendimizin amcazadesi, Hazreti Abbas'ın oğlu Abdullah radıyallahu anh'ına şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanların en cömertidir. Ve ecbede mâ kâne fî şehri Ramazan ve kâne izâ lekiyehu Cibril aleyhisselam ecbede bil hayri miner rihil murselet. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin en cömert olduğu zaman Ramazan ayı. Diğer zamanlarda da cömertti ama Ramazan'da bir başka cömert. Ramazan'da Cebrail aleyhisselamın kendisiyle buluştuğu zamanlardı. Allah'ın Resulü o günlerde diyor, engel tanımayan bereketli rüzgardan daha cömert davranıştı. O günlerde devamlı surette esen, durmadan esen rüzgar gibi, hatta ondan daha cömertti diyor. Ve an Enes'in enne racülen se'elehu fe'atâzu venemen beyne cebeleyi. Bu okuyacağımız hadisi şerifi birkaç defa duymuşsun mutlaka. Bu da çok enteresandır. Enes İbni Malik radıyallahu anh anlatıyor. Diyor ki, bir adam Safvan İbni Malik adı. Hadiste geçmiyor ama başka rivayetlerden öğreniyoruz ki Safvan İbni Ümeyye el-Cümahi Server-i Enbiya Efendimiz'den birkaç koyun istedi. Bu sırada Efendimiz dağın eteğinde yayılan sürünün yanındaydı. Sürüsünün yanındaydı. Adam geliyor, bana bir iki tane koyun ver. Peygamber Efendimiz onu tanıyor. Efendimiz ona iki dağ arasını dolduran bir koyun sürüsü. Al seni ver. Ne de? Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir siyaseti var. İslam'ı yaymak. Araplar da cömerde bayılırlar. Cömert adama bayılırlar. Efendimiz bu zatın kabilesinde tesirli olduğunu da bildiği için mal neye yarar? Bir davaya, hizmete yarar. Adam ma diyor ki al senin olsun bu sürü. Feraca ila beledihi ve kale eslimu
فإن محمدا

yu'ti ataemen la yahşa faga. Adam şaşkın tabii. Sürüyü almış, kabilesine dönmüş ve halka şöyle bağırıyor. Ey insanlar, hemen Müslüman olun. Çünkü Muhammed fakirlikten korkmuyor. Fakirlikten korkmamak büyük bir meziyet. Muhammed fakirlikten korkmuyor. Çok büyük iyilik yapıyor. Büyük ihsanlarda bulunuyor. Müslüman olun, siz de faydalanın demek istiyor ya. Ve a'ta gayra vahidin mi'eten minel ibili. Server-i Enbiya Efendimiz yeni Müslüman olmuş birçok insana gönüllerini kazanmak için, İslamiyet'e celbetmek için yüzer deve ihsanda buyur. Ve ata safvane mi'eten, sümme mi'eten, sümme mi'eten. Biraz önce sözünü ettik ya, bir sürü koyun verdiği Safvan İbn-i Ümeyye, onun gönlünü iyice İslamiyet'e yatıştırmak için önce bir 100 deve verdi. Bu neyin savaşı diyor. Sonra bir 100 deve verdi. Ardından bir 100 deve daha verdi. Aç ya. Var arkasında bir şeyler ama mala doymayanlar vardır bilirsiniz. Efendimiz de onun açlığını yenmek istiyor. Doyurmak istiyor adamı. 100 deve veriyor. Herhalde bakıyor bir şeyler hissediyor adamda. Yani daha istiyor. Al bir 100 deve daha. Biraz sonra inşallah o savaştan bahsedeceğiz. Bu enteresan bir savaştır. En çok ganimet kazanılan bir savaştır o savaş. Bu zat sevgili kardeşlerim Kureyş kabilesinin eşrafındandı. İslam'a ve Müslümanlara zarar veren biriydi. Hem İslam'a hakaret ediyor, hem Peygamber Efendimiz'e hakaret ediyor. Mekke fethinden sonra Müslüman oldu. Efendimiz de işte bunu o zaman verdi tabii. Yani Mekke fethi yapıldı. 15 gün sonra Huneyn gazvesi oldu. O gazveye bu da katıldı. Bol ganimet elde edince bu adama bu kadar verdi. Müellefe-i kulub diyoruz böylelerine. Kalpleri İslamiyet'e kazandırılmak istenen adamlar. Müellefe-i kulub. Kalpleri tedif edilmek istenen. İslamiyet'e kazandırılmak istenen adam. Evet. Ve hazihi kânet hâluhu sallallahu aleyhi ve sellem kable en yüb'ase. Fahri alem sallallahu aleyhi ve sellem peygamber olmadan önce de böylesine cömertti diyor. O zaman da zengindi. Çünkü Hazreti Hatice annemiz de evliydi. Ticaret yapıyordu. Varlıklıydı. O zaman da kendisinden yardım isteyenlere yardım ediyor. Fakat kâle lehu Veraka bin Nevfel. Veraka bin Nevfel ona şöyle demişti. Veraka bin Nevfel Hazreti Hatice annemizin amcazarısı. Amcasının oğlu. Hristiyan ve alim. Hristiyan alim. Peygamberliğin birinci yılında vefat etti bu Veraka bin Nevfel. Ama Peygamber Efendimizin peygamber olduğunu anladı. Yani senin peygamber, yani vahyi aldığı Cebrail aleyhisselamdan Peygamber Efendimiz. Ama neydi bu? Acaba bu gerçekten melek miydi bana gelen? Bir tereddüdü var. Yoksa bana bir haller mi oluyor diye korkuyor. Onun için Hazreti Hatice diyor ki gel seni amcamın oğluna götüreyim. Veraka alim bir insandır. O anlatır bize bunun ne olduğunu, ne biçim şey olduğunu. O da diyor ki işte sana Musa'ya gelen melek gelmiştir. Odur diyor. Senin İslamiyet'i, dinini yaymaya başladığın zamana yetişsem de keşke ben de sana hizmet etsem diyor. Öyle bir adı. Diyor ki bu Veraka bin Nevfel Efendimiz'e, yani kendisini ziyarete gittiklerinde Hazreti Hatice ile beraber, inneke tahmilul kelle ve teksibul madume. Sen işini yapamayan, işini yapmaktan aciz olan kimselere yardım edersin. Sen iyi bir insansın, işini göremeyenlere yardım edersin. Fakir ve yoksulların elinden tutarsın. Sana bu gelen melektir, başka bir şey değildir diyor. Sen iyi bir insansın diye de Efendimiz'i böyle methediyor.

0: Demek ki Efendimiz peygamber olmadan önce de böylesine cömert. Sallallahu aleyhi ve sellem. Aman bu sallallahu aleyhi ve sellemi dilinizden düşürmeyin güzel kardeşlerim. Her fırsatta ona selam gönderin böyle. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ve radde ala hevazine sebaya ve kânû siddete alaf. Cömertler Sultanı Efendimiz Huneyn Savaşı'nda biraz önce sözünü ettim ya, buna Hevazin Savaşı da dönüyor. Hevazin kabilesine onlardan alınan 6000 esiri geri vermişti. Onların arasında süt kardeşi Şeyma da var. Araplarda şöyle bir adet var. Savaşa giderken ne kadar malları, mülkleri varsa hepsini götürüyor. Ne kadar develeri, oyunları, altınları, incileri varsa, kadınları, kızları, nesi varsa. Ki savaşırken ciddiyetle savaşsınlar, bilsinler ki savaşı kaybederlerse her şeylerini kaybedecek. Onun için her şeylerini almışlar gelmişler. 6000 esir amini. Geliyorlar diyorlar ki, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem işte kardeşi Şeyma da, süt kardeşi Şeyma da geliyor. Ben senin süt kardeşin Şeyma'yı. Ne malum diyor. Sen benim süt kardeşim Şeyma olduğun. Şeyma diyor ki hatırlar mısın filan zamanda seninle bir kavga ettik, kolumu ısırmıştım. O dişlerinin izi hala duruyor. Efendimiz olayı hatırlıyor. Şeyma kolunu açıyor, bak diyor. O zaman tanıyor, anlıyor ki Şeyma. Şeyma aracılık yapıyor. Diyorlar ki ya Resulallah, bizden aldığı esirleri geri ver. Mallarımızı da geri ver. Efendimiz buyuruyor ki, ikisi birden olmaz. Birinden birini tercih edin. Ya esir aldığımız bütün insanları serbest bırakalım, ben cemaatimden izin alırım. Veya mallarınızı geri verelim, siz esir olun. Diyorlar ki malımız sizde kalsın, insanlarımızı serbest bırakın. Efendimiz öyle yap. İşte demin anlattık ya, 100 deve verdi, bir yüzde işte oradan verdi Efendimiz. Mekke fethedilmiş, adamlar Müslüman olmuş. İster istemez. Artık deniz bitmiş, gerisi yok, kaçacakları bir yeri yok. İster istemez Müslüman oluyor bu. 15 gün sonra da Huneyn Savaşı'na gidiliyor. Diyorlar ki onların bir kısmı, biz de bu savaşa katılalım. Ganimet alacaktır mutlaka. Bize de oradan bir şeyler düşer. İşte o zaman Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem alınan ganimetleri bol bol bunlara veriyor. Ve akab Abbas'e mine zehebi malem yutık hamlehu. Amcası Hazreti Abbas'a taşımakta zorlanacağı kadar çok altın verdi. Bahreyn'den gelmişti ganimetler. Yani oradaki gayrimüslimlerden alınan cizye ve haraç. Onların parası gelmişti. Hazreti Abbas Efendimiz'e geldi. Efendimiz'in amcası Hazreti Abbas dedi ki, yeğenim çok borcum var. Bana buradan epeyce bir altın ver. Olur dedi Efendimiz, al götür, taşıyabildiğin kadar götür. Altını mescide yığmışlar. Eteğini açtı, doldurdu Hazreti Abbas. Kalkmaya çalıştı, kalkamadı. Dedi ki şu Müslümanlardan birine söyle de beni kaldırsınlar. Efendimiz dedi ki olmaz. Taşıyabileceğin kadarını al. Öyleyse beni sen kaldır dedi. Yok dedi, olmaz. Olmaz. Ölçümüz herkes taşıyabileceği kadarını alabilir. Biraz boşalttı eteğindeki altınları ve kendi başına kalktı gitti Hazreti Abbas. Efendimiz de arkasından böyle baktı. Allah Allah, insan ne tuhaf ya. Şeye doymuyor manasında. Bir şey söylemedi, öyle baktı. Ve humile ileyhi tis'une elf dirhem ve vudu'at ala hasir sümme kâme ileyha yaksimuha Femarat besaiden hatta feraga minha. Fahri Cihan Efendimiz'e bir yerden 90 bin gümüş gelmişti. Gene böyle ganimet veya vergi, gayrimüslimlerden alınan cizye, haraç. Onlar bir hasırın üzerine döküldü. Kainatın efendisi onu dağıtmaya başladı. Gümüşü dağıtmaya başladı. O gümüşler tükeninceye kadar isteyen herkese ver. Tükeninceye kadar. Anne diyordu, Uhud Dağı altın olsa, borcun haricindekini 3 gün içinde dağıtıp bitirmek ister. Sadece borcuma yetecek kadarını alıkordum, gerisini dağıtırdım buyuruyor. Böyle bir gani günündü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İnşallah önümüzdeki derste devam ederiz güzel kardeşlerim. Yüce Rabbim bizleri salih kullarından eylesin. Çocuklarımızı, torunlarımızı, yakınlarımızı salih kullarından eylesin. Amin ve elhamdülillahi rabbil alemin. El-Fatiha.
1: Şifa-i Şerif'ten dersler. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı. Hadislerin hikayeleri.
1: Mekke'de şiirleriyle Hazreti Peygamber'i hicveden ve müşrikleri Müslümanların aleyhine kışkırtan Ebu Azze adında bir şair vardı. Bu şair Bedir Savaşı'nda esir alındı ve o gün Hazreti Peygamber'in huzuruna getirildi.
2: Bırakın, nereye götürüyorsunuz beni?
3: Zorluk çıkarma, yürü.
2: Bırakın beni, bırakın, hızlanma. Yürü hadi.
3: Ebu Azze'yi getirdik ey Allah'ın Resulü.
2: Lütfen acı bana Muhammed. Hem sen merhamet dolu bir kalbe sahipsin. Bunu herkes bilir. Merhamet diliyorum senden Muhammed, merhamet. Ben fakir biriyim. Fidye verecek malım mülküm yok benim. Ailem de çok kalabalık. Onları beslemesi ne kadar zor bilemezsin. 5 kızım var ve hiçbir işe yaramazlar ama onları beslemek zorundayım. Biliyorum kız çocuklarını en çok sen korursun. Onlara en çok sen değer verirsin. En çok sen acırsın. Bana da acı. Kızlarım için acı. Biliyorum acırsın sen. Sen bizler gibi değilsin. Yalvarıyorum beni bağışla. Söz veriyorum. Bir daha sana karşı savaşmayacağım. Yıldızlar şahit olsun ki savaşmayacağım. Kalem tuttuğum bu ellerim kurusun ki şiirler söyleyen şu dilim tutulsun ki bir daha seninle savaşmayacağım. Beni affet. Yalvarırım. Beni affet.
1: Allah'ın kutlu elçisi, karşısında ağlayıp sızlayan, küçüldükçe küçülen ve af dileyen bu adamın serbest bırakılmasını söyledi. Onu serbest bıraktılar ve Ebu Azze Mekke'ye geri döndü. Ebu Azze Mekke'ye döndükten sonra verdiği sözü tutmadı. Şiirleriyle müşrikleri Hazreti Peygamber aleyhine kışkırtmaya devam etti.
4: Anlat bakalım Ebu Azze. Nasıl kandırdın Muhammed'i ha? Nasıl kurtuldun onun elinden?
5: Benim için çok zor olmadı. Bilirsiniz ağzım iyi laf yapar benim. Onun karşısına çıkardılar beni. Onu görünce yere kapandım, ağlayıp sızlamaya başladım.
6: Sonra ne yaptın?
5: Ne yapacağım? Başladım üstümü başımı parçalamaya.
2: Muhammed beni affet. Söz bir daha sana karşı savaşmayacağım. Çok fakirim ben, kızlarım var benim.
5: Muhammed, ah Muhammed. Nasıl bu kadar çok seviyorlar seni? Nasıl bu kadar saygı duyuyorlar sana?
4: Boş ver. Köleler seviyor onu.
6: Ve fakirler. Köleler ve fakirlerin efendisi.
4: Kölelerin ve fakirlerin efendisi Muhammed.
5: Kölelerin ve fakirlerin efendisi. Kabul etmeyecekmiş vereceğiniz hiçbir şeyi. Ne kadınlarımızı ne de servetlerimizi. Hatta koysak da bir eline ayı diğerine güneşi. Yine de yıkacakmış kurduğumuz bu düzeni.
4: Çok bekler. Daha bitmedi. Pişman olacak bu yaptıklarına.
6: Evet, pişman edeceğiz onu. Yeni bir ordu toplayacağız. Hem de öyle bir ordu toplayacağız ki bir daha karşımıza çıkamayacak.
1: Aradan bir yıl geçmiş ve müşrikler neredeyse savaş için hazır hale gelmişlerdi. Savaşacak asker sayısını arttırmak için olabildiğince fazla kişiyi ikna etmeye çalışıyorlardı. Bu maksatla Safvan bin Ümeyye Ebu Azze'nin yanına geldi. Onu savaşması için ikna etmek istiyordu.
5: Hayır Safvan, olmaz. Ben savaşmak istemiyorum. Hem benim ailem ve çocuklarım var. Kim bakacak onlara?
7: Sen rahat ol. Ailen de malın da bize emanet. Elbette aç kalmayacaklar. Onlara hiçbir şey olmayacak. Hem Muhammed kazanırsa zaten aileni buradan kovmayacak mı? O kazanırsa elde ettiğin bütün her şeyi kaybetmeyecek misin?
5: Bilemedim. Muhammed beni affetmişti. Hem bir daha savaşmayacağıma dair söz verdim.
7: Seni mi affetti? Bu bir utanç. Bu utançla nasıl yaşayacaksın ha? Çocuklarının yüzüne nasıl bakacaksın? Bu haldeyken kimsenin kızlarınla evlenmek ister ki? Asıl bunun için sen onu affetmemelisin.
2: Ama ben...
7: Yoksa korkuyor musun?
2: Hayır, hayır.
7: Demek korkuyorsun. Ağzın kadar kolların iş yapmıyor demek ki. Ellerin mi kırık senin? Kılıç tutamayacak halde misin?
2: Yok, hayır, ondan değil.
7: Ya neden o halde? Dizlerin mi tutmuyor? Kalbin mi titriyor, ha? Neden?
2: Tamam, tamam. Çok üstüme gelme. Yeter bu kadar. Savaşacağım.
7: Şöyle. Dilin kadar kılıcın da lazım bize.
1: Ebu Azze, aradan bir yıl geçtikten sonra bu kez Uhud Savaşı'nda Müslümanların karşısına çıktı. Uhud'da da esir düştü. Kureyşli tek esir olarak yine Hazreti Peygamber'in huzuruna getirildi.
8: Biliyorum, söz vermiştim. Biliyorum, bir daha sana karşı asla savaşmayacağım demiştim ama beni zorla getirdiler. İnan bana, zorla getirdiler. Söz, bir daha karşına çıkmayacağım. Bu sondu. Bana güvenebilirsin.
1: Bunun üzerine Allah Resulü, bana verdiğin söz nerede kaldı dedi. Ebu Azze pişkin pişkin sırıtıyor, küçüldükçe küçülüyordu. Hazreti Peygamber gözlerini onun gözlerinin içine dikmiş bir şekilde, hayır, vallahi Mekke'de Muhammed'i iki kez aldattım diyerek sakalını ovuşturamayacaksın dedi. Ebu Azze'nin yalvarmaları, Allah'ın kutlu elçisinin kararlı bakışlarının karşısında eriyip kayboluyor, havada sönüp gidiyordu. Kutlu Nebi, sözünde durmayan, dili ve kalemi zehirli olan bu adamın gözlerinin içine baktı ve mümin bir delikten iki kere sokulmaz dedi. Sonra da Asım bin Sabit'e Ebu Azze'nin savaş suçundan dolayı cezalandırılması talimatını verdi.
2: Hayır, hayır, hayır, hayır yapmayın. Beni bağışlayın. Lütfen beni affedin. Beni kandırdılar. Safvan beni kandırdı. Safvan, Kureyş, neredesiniz? Neredesiniz? Neden burada değilsiniz?
0: Hadislerin Hikayeleri. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
9: Sa'd bin Ebu Vakkas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim babası olmadığını bildiği halde babasından başka birine babamdır diye nesep iddia ederse cennet ona haramdır. Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem namazda etrafa bakınmanın hükmünü sordum. O, bu kulun namazından şeytanın kapıp kaçtığı bir şeydir buyurdu. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Rüzgar Allah tarafından gönderilmektedir. Bazen rahmet, bazen de azap getirir. Rüzgarı gördüğünüzde ona sövmeyin. Onun hayrını isteyin. Şerrinden de Allah'a sığının. Muaz bin Enes el-Cüheni'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cuma günü imam hutbe verirken cemaatin dizlerini dikerek iki elini kavuşturup oturmasını yasakladı buyurmuştur. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem ashabından bir adam, küçük tatlı bir su kaynağı bulunan bir boğazdan geçiyordu. Bu pınar hoşuna gitti. Keşke insanlardan uzaklaşıp şurada yaşasam. Fakat peygamberden sallallahu aleyhi ve sellem izin almadıkça bunu yapamam dedi. Sonra bunu Resulullah'a söyledi. Allah Resulü şöyle buyurdu. Bunu yapma. Çünkü birinizin Allah yolunda çalışması, evinde 70 sene namaz kılmasından daha faziletlidir. Allah'ın sizi bağışlamasını ve cennete koymasını istemez misiniz? Öyleyse Allah yolunda cihad edin. Bir deve sağımı kadar kısa bir süre dahi olsa, Allah yolunda savaşan kimse cenneti hak etmiş olur.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
10: Cündüb bin Abdullah'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sabah namazını kılan kimse Allah'ın koruması altındadır. Allah korumasına karşılık sizden bir şey de istemez. Zira koruması karşılığında kimden bir şey isteyecek olsa bu ağır bedele güç yetiremez ve Allah onu yakalar ve sonra yüzüstü cehennem ateşine atar. Nezzal bin Sebre radıyallahu anh anlatıyor. Hazreti Ali radıyallahu anh Küfe mescidinin rahbe kapısına geldi. Ayakta su içti ve benim şu yaptığımı gördüğünüz gibi ben de Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem böyle ayakta su içtiğini gördüm dedi. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Münafığın alameti üçtür. Konuştuğunda yalan söyler. Söz verdiğinde sözünde durmaz. Kendisine bir şey emanet edildiği zaman ona hıyanet eder. Ebu Eyyub Halid bin Zeyd el-Ensari radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam, ya Resulallah, cennete girmeme sebep olacak ve beni cehennemden uzaklaştıracak bir amel söyle, dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'a ibadet et ve ona hiçbir şeyi ortak koşma, namaz kıl, zekat ver, akrabalık ilişkilerini gözet buyurdu.

Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Müslüman dilinden ve elinden Müslümanların emin olduğu kimsedir. Muhacir de Allah'ın yasakladığı şeylerden kaçınan kimsedir.

çöl bir gül mekanıydı, gül mevsimiydi o gece. Açmıştı tek gülünü, güllerin sultanı Amine. Koptu kırk yerinden rüyaları müşriklerin. Şaşırdı Ebubekir çoğalan sürülerine. Amine'nin kucağındaydı işte efendisi. Bekliyordu bir süt denizi gibi Halime. Kapıları muştulardı güvercin. Kalk ey Muttalip, uyan. Hamza'nın kılıcı ayaklandı Hamza'dan önce. Akıl bir şehre hiç böyle uğramamıştır. Sorular şehridir artık, bir uçtan bir uca Mekke. Ellerinde aşk sancağı, yağdı melekler. Ve bir düğün evi gibi şenlikli Kabe. Doğdu işte, doğdu, adı doğmadan konan. Ona dönsün, sırt çeviren ateşe. En soylu taylarına hazırlandı küheylanlar. Civanlar, şehadet libasını biçtirdi bile. Uyan ey Mekke, uyan, sar Beytullah'ı. Bildiğin ne varsa unut ve bekle.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Eğar el-Müzeni'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bazen benim kalbimi de unutma, dalgınlık ve benzeri duygular kaplar ve ben bundan dolayı günde 100 defa Allah'tan bağışlanma dilerim. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Aziz ve celil olan Allah buyurdu ki, oruç hariç Ademoğlunun her ameli kendisinindir. Oruçsa benim içindir ve onun mükafatını ben vereceğim. Oruç ateşe karşı bir kalkandır. Sizden biri oruçlu olduğu günde kötü söz söylemesin, kavga etmesin. Şayet birisi ona sataşırsa, ben oruçluyum desin. Bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki, oruçlunun ağız kokusu Allah nezdinde mis kokusundan daha hoştur. Oruçlu için iki sevinç anı vardır. Birisi iftar ettiği zaman, diğeri de orucunun sevabıyla Allah'a kavuştuğu gündür. Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem durgun sulara bevletmeyi yasaklamıştır. İbn-i Mes'ud radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün kendisine bir adam getirilmiş ve bu sakalından şarap damlayan falan kimsedir denilmişti. Bunun üzerine İbn-i Mes'ud, bize ayıpları araştırmak yasaklandı. Fakat bir delil ortaya çıkarsa onu dikkate alır, ona göre davranırız cevabını verdi. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Şeytan uyuyan kimsenin ensesine 3 düğüm atar ve her düğümde de uzun bir gece var uyu diyerek onu uyutur. O kimse uyanıp da Allah Teala'yı zikrettiğinde düğümlerden biri, abdest aldığında biri daha, namaz kıldığındaysa hepsi çözülür ve artık dinç ve gönlü hoş olarak sabaha çıkar. Aksi takdirde huzursuz ve tembel olarak sabahlar.

Enes bin Malik'in naklettiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kul kabrine konduğu ve yakınları dönüp gittiği zaman onların ayak seslerini işitir. Ardından ona iki melek gelerek kendisini oturturlar ve bu zat hakkında ne dersin diye peygamberini sorarlar. Eğer o kul müminse şehadet ederim ki o Allah'ın kulu ve Resulüdür diye cevap verir. Ona cehennemdeki yerine bak. Allah onun yerine sana cennetten bir yer verdi denilir. Allah'ın peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem o kişi her iki yerini birden görür buyurdu.

elbise giymem kibir midir diye sorar. Resulullah, hayır der. Abdullah bu sefer, asil bir deveye binmem kibir midir diye sorunca Resulullah yine hayır cevabını verir. Peki der Abdullah, bir yemek yapsam da insanları davet etsem, yanımda yeseler ve arkamdan yürüseler bu kibir midir? Allah Resulü aynı şekilde hayır diye cevaplar. Öyleyse kibir nedir diye sorar Abdullah. Bunun üzerine Allah Resulü şöyle buyurur. Kibir, hakkı hafife alman ve insanları küçük görmendir.

Cabir bin Abdullah, hayvanları otlatmakla görevli arkadaşlarından birinin hazırlığıyla meşguldü. Çoban yola çıktığında üzerinde eskimiş iki hırka vardı. Onun bu hali Hazreti Peygamber'in dikkatini çekti. Öyle ki onun bu ikisinden başka elbisesi yok mu diye sormaktan kendini alamadı. Cabir, ona verdiğim heybede iki elbise daha var deyince Resulullah, o halde onu çağır ve kendisine onları giymesini söyle buyurdu. Cabir de hemen arkadaşına gidip Resulullah'ın isteğini iletti. Bunun üzerine çoban elbiseleri giydi ve tekrar yola koyuldu. Ardından Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "Hay Allah müstahakkını versin, böylesi daha iyi olmadı mı?" dedi. Bu sözü işiten adam, "Ya Resulallah, Allah yolunda savaşırken de mi böyle giyineyim?" diye sordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, "Evet, Allah yolunda savaşırken de" buyurdu.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadis sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Allahümme salli ve sellim ala Resulina Muhammedin el-Emin. Rabbena atina min ledunke rahmeten ve heyyi' lana min emrina raşada. Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, İmam Nevevi'nin Riyazu Salihin adlı eserinden hadisler okumaya devam ediyoruz. Bugün yeni bir bölüme başlıyoruz. Bölüm başlığımız şöyle: Kibir ve gurur. İmam Nevevi adeti olduğu üzere bölüm girişlerine ayeti kerimeler yerleştirmiş. İlk ayeti kerimemiz Estaizu billah. Tilke darul ahiretu. O ahiret yurdu var ya, yani Kur'an-ı Kerim'de sizlere sıklıkla anlattığımız, tarif ettiğimiz, nasıl bir güzellikte olduğunu övdüğümüz ve sizleri ona davet ettiğimiz o sonsuz güzellikteki ahiret yurdu. Tilke darul ahiretu. Cenab-ı Hak özenle ahiret hayatı demiyor. Buna mukabil Kur'an-ı Kerim'de onlarca kez dünya hayatı demişken, ahirete sıra gelince ahiret hayatı demiyor, ahiret yurdu diyor, ahiret diyor ama ahiret hayatı tarifini yapmıyor. Bunun bizde oluşturacağı merakı bildiği için Hak Teala Kur'an-ı Kerim'in bir yerinde وَاِنَّ دَارَ الْاَخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانِ. Ahiret yurduna gelince o gerçek hayattır. لَهِيَ الْحَيَوَانِ. Bu kez hayat kelimesini değil hayvan kelimesini Cenab-ı Hak ahirete uygun görmüş. Buradan anlıyoruz ki dünya sözde bir hayattır, kısıtlı, sığ bir hayattır. Adeta bir numune gibi, bir demo, misal gibi ama ahiret öyle değil. Ahirete hayat demek ahirete haksızlık olur. Çünkü ahiret hayatın esası, gerçeği, bizatihi kendisidir. وَاِنَّ الدَّارَ الْاٰخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانِ. Ahiret yurduna gelince o esas hayattır, gerçek hayattır. Böylece Hak Teala bu dünyada yaşadığımızın aslında bir oyun olduğunu, sahici olmadığını, bütünüyle sınanmaya hizmet ettiğini haber vermiş oldu. وَمَا الْحَيَاتُ الدُّنْيَا اِلَّا لَعِبٌ. Dünya hayatı nedir ki? Ancak bir oyun diye doğrudan Allah Azze ve Celle onu böyle tanımladı. İnna cealna ma alel ardi zineten leha linebluvahum. Arzın üzerinde her ne varsa biz hepsini onları sınamak için bir zinet kıldık, bir süs aracı. Dolayısıyla içinde bulunduğumuz bu hayatı gerçek boyutlarıyla tanıyalım. Hem bu dünyayı hem ahireti yaratanın haber vermesinden anlıyoruz ki dünya hayatı bir oyun misalidir, bir simülasyon gibi ama ahiret öyle değil, ahiret gerçek bir yaşamdır. İşte o gerçek yurdu, o ahiret yurdunu, tilke darul ahiretu, biz ne yapacağız biliyor musunuz? Neca'luha lillezine la yuriduna uluven fil ardi ve la fesada. Cenab-ı Hak biz o yurdu yeryüzünde yaşarken büyüklük taslamayanlara ve la fesada, ne de fesada yol açmayanlara tahsis edeceğiz. Nihayetinde ahiret yurdu kimlerin olacak sorusunun özetle cevabı böyle. Yeryüzünde büyüklük taslamamış hayatı boyunca, yer yer buna düşmüşse bile kendisini yeniden toparlamış, çeki düzen vermiş, vazgeçmiş, pişman olmuş. Genel gidişatı büyüklük taslamak değil, Cenab-ı Hakk'ı tanımak, onun büyüklüğüne boyun eğmek. İnsanın ilişkileri başta dikeyde Cenab-ı Hak ile, sonra yatayda kendisi gibi insanlar ile. Dolayısıyla bir büyüklük taslamaktan bahsediyorsak, önce Cenab-ı Hakk'a bakan yüzüyle. Çünkü en korkunç hali oradadır. Kul herhangi bir yanlışı yatayda kendisi gibi insanlara karşı işlemesiyle aynı yanlışı Rabbine karşı işlemesi asla kıyas edilemez. Cenab-ı Hakk'a karşı işlediği aynı yanlış devasa olur, üstsel olur, yani geometrik olarak katlanır. Hiç kullara karşı işlediğiyle mukayese bile edilmez, kat be kat fazlası olur. Bu örnekten yola çıkarsak, kendisi gibilerine karşı büyüklenmesi de son derece yanlıştır. Ama Allah'a karşı büyüklenmesi korkunç olur. Olağanüstü, dehşet verici bir boyuta ulaşır. Cenab-ı Hak ayeti kerimede la yuriduna uluven, yani büyüklenmeyi yapmayanlar, büyüklenmekten uzak duranlar, amaçları büyüklük taslamak vesaire olmayan kimseler bunlar. Dolayısıyla her iki boyutuyla da nefyetti. Başta Cenab-ı Hakk'a karşı büyüklük taslamazlar, sonra Allah'ın kullarına karşı da büyüklük taslamazlar. İşte bu kulların akıbeti cennet olur. O ahiret yurdunu Cenab-ı Hak böylelerine nasip eder. Kul önce Cenab-ı Hakk'a karşı büyüklük taslamaktan geri durmalı, sonra kullara karşı da varsa büyüklük tasladığı durumlar, bunlardan vazgeçmelidir. Asla şöyle bir şey söylenemez: Cenab-ı Hakk'a karşı büyüklük taslamasın da kullara karşı büyüklük taslaması çok da önemli değil denemez. Çünkü bir kimse Allah'ın kullarına karşı büyüklük taslıyorsa, Cenab-ı Hak onu beğenmez ve onu kendisine yakın etmez. Ona hidayet etmez. Buyurdu ki ise اَصْرِفُ عَنْ اَيَاتِيَ الَّذ۪ينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ Nahak yere, haksızca yeryüzünde kibirlenip duranları ayetlerimden savıp uzaklaştıracağım. Bunların yolu Cenab-ı Hakk'a çıkmaz. Böylelerinin yolu Hak Teala ile kesişmez. Cenab-ı Hak onları kendinden uzak eder. Böyle bir ortamın içerisinde doğsalar dahi, namazın, niyazın, abdestin, haccın, orucun, zekatın ortamında doğsalar dahi, Cenab-ı Hak bu kez içten içe onları boşa düşürür, özünü onlara nasip etmez, hakikatini onlara yaşatmaz. Sözde kalır bu dindarlıkları. Okur ama anlamaz, ibadeti yapar ama huşu'a eremez, hakikatini yakalayamaz, Cenab-ı Hak ile gerçek bir ilişkiye bunu dönüştüremez. Mütekebbir adam, büyüklenen adam zalim bir kimsedir. İnnallâhe lâ yehdil kavmezzâlimîn. Allah Azze ve Celle zalim kimselere asla hidayet etmez. Dolayısıyla büyüklük taslamayanları, büyüklük taslamayı murad etmeyenleri diyerek Cenab-ı Hak hem zatına karşı hem insanlara karşı bu hususta dikkatli olanları kastediyor. Tevazu Hak katında vazgeçilmez değerdedir. Kibir her şeyi batırır. Büyüklenme bir kul açısından hadsizliğe tekabül eder ve Allah Azze ve Celle böylelerine hidayet yolunu kolaylaştırmaz. Tersi bir işe yarar mı? Yani yatayda insanlarla olan ilişkisinde büyüklenmeyen, diklenmeyen, çevresindeki insanlara son derece saygılı ama Rabbine sıra gelince onu umursamayan, ona hayatında yer vermeyen, ona karşı büyüklenen, o yap dediğinde umursamayan, yapma dediğinde umursamayan, böylece bağışlayın ifademi, kendi hayatında Rabbini umursamayan kimse, adeta onu takmayan kimse, illa Allah'a karşı kötü kötü konuşması, hakaretamiz ifadelerde bulunması gerekmez büyüklenmesi için, emirlerini dikkate almaması da kulun büyüklenmesidir. Hak Teala şeytana secde et emrinde bulunduğunda bunu yerine getirmedi. Onun bu tavrını Cenab-ı Hak ebe ve stekbara, yapmaktan kaçındı ve büyüklendi olarak tanımladı. Dolayısıyla Rabbinin yap dediklerini yapmayan, yapma dediklerini rahatça yapan ve böylece Cenab-ı Hakk'a karşı büyüklenen bir kimse nasıl bir kimsedir denirse korkunç bir kimsedir. Onun insanlara olan İyiliğinin de hiçbir anlamı kalmaz, yataydaki tevazusunun da hiçbir değeri olmaz. Çünkü gerçek sahibine karşı büyüklenen birinin kendi emsalleriyle mütevazi muaşereti onu kurtarmaz, onun için hiçbir yararı olmaz. Belki insanlardan gördüğü saygı ve itibar ile sınırlı kalır. Kulun iyiliğinin başlangıç adımı Rabbini tanımasıdır. Rabbini tanımayan, tanımaya yanaşmayan kimse yeterince kötüdür. Daha fazla kötü olabilmesi mümkün değildir. Çünkü insanların onun üzerindeki hakkı minik, mini minni açık olur. Yatay'daki birbirimiz üzerindeki hukukumuz birler onlar basamağı gibi. Ama Cenab-ı Hakk'ın üzerimizdeki hakkı sayılara sığmaz, rakamlarla sınırlanamaz. وَاِنْ تَعُدُّ نِعْمَةَ اللّٰهِ لَتُحْصُوهَا Allah'ın üzerinizdeki nimetlerini saymaya kalksanız sayamazsınız buyurdu Cenab-ı Hak. Dolayısıyla birler onlar basamağındaki hak ve hukukları gözeten birinin kendisi üzerindeki sayısız hak sahibi Cenab-ı Hakk'ı gözetmemesi onu korkunç düzeyde kötü yapmaya yeter. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme cahiliye döneminde cömertliğiyle tanınmış ve hatta cömertliği Araplar arasında dar bir mesel olmuş, dillere pelsenk olmuş biri. Onun oğlu geldi. Müslüman olmuş bir halde ama babasıyla ilgili durumu merak ediyor. Dedi ki ya Resulallah, babamı biliyorsun. Ne kadar hayırsever biri olduğunu, ne kadar cömert biri olduğunu. Bütün Araplar bilir. Ne dersin, babam şu anda nerededir? Allah'ın Resulü hiç tereddüt etmeden cehennemdedir dedi. Neden diye sorduğunda tam da bu noktaya işaret etti. Çünkü o bir kez bile Rabbim demedi. Kulun Rabbini tanımaması her şeyi berbat etmeye yol açar. Çünkü iyiliğin temeli Allah'ı tanımakla başlar. Sonrasında yapacağımız her iyiliğin iyilik sayılabilmesi için de Allah'a duyduğumuz sevgiden ötürü yapmamız icap eder. Bir iyiliği, bir güzelliği kul Cenab-ı Hakk'ın rızası için yapıyorsa buna iyilik denir, güzellik denir, ameli salih denir ve hak katında bir karşılığı olur. Yoksa seküler planda kalmış, insanlar arası ilişkide hapsolmuş,

cennete gitmesini beklemek mantıksız bir durumdur, absürt olur. Sanki Cenab-ı Hakk'a sana karşı diklenmeleri, büyüklenmeleri çok da önemli değil. Değil mi ki biz insanlar arasında iyi ilişkiler geliştirdi, şu halde bu kişi cennete gitmeli demek gibi bir şey olur. Halbuki Allah Azze ve Celle ne zatına karşı büyüklenmiş, ne de insanlara karşı büyüklenmiş olanları cennete koyacağını haber veriyor. Tilke darul ahiretu nec'aluha lillezine la yuriduna uluven fil ardi. Tabi bu yeryüzündeki hayatı içerisinde yaşanan bir süreç. Çünkü iradeye ve iradesini gerçekleyebileceği serbest ortama o süre zarfında kul sahip olur. Emaneten bir süreliğine. Yoksa buradan çıktıktan sonra ne kadar efendi dursa, ne kadar Cenab-ı Hakk'a karşı saygılı dursa, söz dinlese bunların bir kıymeti yok. Çünkü artık emanet geri alınmıştır. Nitekim kafirler buradan çıkmışken muhti'ine mukni'i ru'usihim la yerteddu ileyhim tarfuhum. Cenab-ı Hak dedi ki boyunlarını bükmüşler, öyle teslim olmuş durumdalar ki gözlerini bile kırpmıyorlar adeta. Ne deniyorsa muhti'ine ile da', oracıkta ne komut veriliyorsa o komuta böyle harfiyen uyma hevesindeler. Belki iyi halden kurtarırız diye mi düşünüyorlar artık? وَلَوْ تَرَى اِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا رُؤُسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ. Cenab-ı Hak dedi ki o mücrimleri bir görsen Allah'ın huzurunda nasıl boyun eğmişler. Sanki o dünyadaki müstekbirler hiç onlar değilmiş gibi. Ancak bundan hiçbir anlamı yok. Ölümle birlikte emanet geri alınır ve artık kulun saygılı olması, efendi durması, her denileni yapmasının hiçbir kıymeti harbiyesi olmaz. Çünkü onun bunları sevgiye dayalı olarak gönülden yapması bekleniyordu. O dönem bitti, şu anda cebir altında, zaten yapmak zorunda, zaten boyun eğmek zorunda, o yüzden bir kıymeti olmaz. Bu sebepledir ki Allah Azze ve Celle bunu fil ardi ile kayıtladı. Arzda iken büyüklenmemiş olanlar, büyüklenmeyi amaçlamamış olanlar. Burada da bir ayrıntı var. Kul illaki yer yer büyüklenmiş olabilir. Ama büyüklenmeyi amaç haline getirmek, murad etmek başka bir şey. Kul yer yer diğer insanlara karşı, yer yer Rabbine karşı söz dinlemezlik yapmış olabilir. Yap denileni yapmaktan geri durmuş olabilir. Yapma denileni yapmış olabilir. Duygularının tesiriyle, arzuları, ihtirasları ve benzeri etkenler ile, ama sonra bu duyguların etkisi çözülünce pişmanlığın içerisine düşer. Ben ne yaptım diye kendisini paralar. ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ. Sonra yakın planda hemencecik vazgeçer, kendisini düzeltmeye çalışır. Ama Cenab-ı Hakk'ın burada bahsettikleri ise bunu murad etmiş. Bu amacı artık onun. Arzi gelişen, sonrasında günahın hemen akabinde çözülen, vazgeçilen, bağışlanma dilenen böyle bir durum değil de özellikle Yaradan'a karşı masiyeti seçen, isyankarlığı inatla hayatında yaşayan kimseler. Baktığınızda sanki amacı Cenab-ı Hakk'a karşı büyüklenmek. Bunun için her fırsatı değerlendiriyor. Günahın kendisinden çok Cenab-ı Hakk'a karşı büyüklenen tarafını sanki amaçlıyor gibi. Dolayısıyla vazgeçmiyor, pişmanlık duymuyor, af dilemiyor. Bu süreci kendisine yol edinmiş. Böylelerine ahiret yurdunu nasip etmeyiz diyor Cenab-ı Hak. نَجَعَلُهَا لِلَّذ۪ينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًا فِي الْاَرْضِ وَلَا فَسَادَ. Yeryüzünde büyüklenmeyenlere biz ahiret yurdunu nasip ederiz. Sadece büyüklenmek mi? Yanı sıra وَلَا فَسَادَ. Ne de fesat çıkarmış olanlar. Cennete kimler gider? Büyüklenmemiş olanlar, büyüklenmemeye çalışanlar, büyüklenmeyi murad etmemiş olanlar, daha doğru bir ifadeyle, ve ne de fesat çıkarmayı murad etmemiş olanlar. Yer yer fesat çıkarmış olabilir, kul hatasız değildir ama bunu fesat olsun, günah olsun, Cenab-ı Hakk'a karşı masiyet olsun diye değil, kimi arzularının ve duygularının tetiklediği ani gelişen olaylar olarak yaşamış ve hızlıca bunlardan vazgeçmeye çalışmıştır. Fakat Cenab-ı Hakk'ın cennete koymadığı ve koymayacağını söylediği kimseler fesadı murad edenler. Büyüklenmenin yanında

sıra fesadı da murat edenler. Amacı bu. Böyle kimselerin dolayısıyla ellerine geçen fırsatları bozgunculuk yapmak için değerlendiriyorlar. Amaçları bu olduğundan sürekli bunu ilerletirler, çoğaltırlar. Hayatlarında hep bu tür cürümleri, fesatları biriktirirler. Ayetin bize haber verdiği bu noktayı esas alırsak, cennete vardığımızda inşallah vararız. Orada bu tarife uyan hiç kimseyi bulamayacağız demektir. Sen yeryüzündeyken büyüklenmeyi amaçlayan biri miydin? Fesat çıkarmayı amaçlayan biri miydin? Diye soracak olsak, bir kişiye bile denk gelemeyiz. Cenab-ı Hak böylelerini oraya asla koymayacağını haber verdi. Bu ifade bizler açısından da büyük bir müjdedir aslında. Eğer kendi içimizde kendi durumumuzu gözden geçirdiğimizde bizim bu tanıma uymadığımızı değerlendiriyorsak bu muazzam bir müjde. Ben büyüklenmeyi amaçlayan biri değilim. Yeter ki büyükleneyim diye insanlara karşı fırsat kollamam. Elime güç geçtikçe onları ezip itip kalkmam, her fırsatta Rabbime karşı baş kaldırmak için sabırsızlıkla beklemem, böyle bir amacım yok. Yapmışsam bile böyle şeyler büyükleneyim diye değil, o esnadaki hazzı, zevki, lezzeti ve duygusu dolayısıyladır. Sonrasında dönüp kendime baktığımda bu yaptığımın insanlara karşı olsun, Allah'a karşı olsun bir büyüklenme olduğunu görünce hicap duyarım. Utanırım, nasıl böyle bir şey yaptım diye kendimi ayıplarım. Aynı şekilde yaptığı fesatlıkları da böyle görüyorsa bir kimse, özellikle yapmadım diyorsa, başka faktörler devreye girdi ve o olay tekil bir olay olarak oracıkta öyle kaldı ve ben bunu tekrarlamayı istemedim, hayatımın sürekli bir parçası olsun diye benimsemedim, yer yer başka zamanlarda da yine ayağım sürçmüş ve gayri ihtiyari yahut duygularımın eşliğinde yapmışsam bile aynı şekilde bundan utanmış ve Rabbimden bağışlanma dilemişimdir. Asla bu yaptıklarımdan iftihar etmem, Allah'a karşı diklenmeyi, büyüklenmeyi bile isteye seçmem, ilk fırsatta vazgeçer, geri döner, bağışlanma dilerim diyorsa bir kul, diyorsak şayet kendi kendimize, kendi içimizde, ne mutlu bize. Eninde sonunda akıbetimizin ahiret yurdu olacağına dair iyi bir sebep yakaladık demektir ve bu ümide ve beklentiye yol açar. Ama yok, kendimizi büyüklenen biri olarak görüyorsak ve bunu hayatımızda sürdürüyorsak, amacımız buysa, hem insanlara karşı hem Allah'a karşı bulduğumuz fırsatları fesada dönüştürüyorsak, yaşananlar sonrasında pişmanlık duymuyorsak, Cenab-ı Hak yasaklıyormuş, yapmayın etmeyin diyormuş hiç umursamıyorsak, bizim açımızdan bu ayet korkunç tehdit içeriyor demektir. Akıbetimizin cennet olmayacağına dair güçlü bir uyarı olur. Çünkü ayetin sonunda Cenab-ı Hak وَالْعَقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ, sonuç kimlerin eline geçecek? Netice, akıbet kimlerin olacak? Açıkça haber verdi. وَالْعَقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ, sonuç muttakilerindir. Muttakiler kimler? Cenab-ı Hakk'ı tanıyan, yetmez, tanıdıkça seven, yetmez ve sevdikçe de ona karşı saygılı yaşayandır. Cenab-ı Hak akıbeti takva üzerinden ifade etti. Takva da iman artı ameldir. Kulun Cenab-ı Hakk'ın emirleri hususunda dikkatli olması, özenli olmasıdır. Yasakları hususunda da aynı şekilde özenli davranmaya çalışmasıdır. Ne kadar özenli olursa takvası o kadar yüksek olur. Takva ara değerleri alan bir kavramdır. Dolayısıyla bir kimsenin takvası bir başkasından daha yüksek yahut daha az olabilir. Kulun değeri de gelin görün ki takva ölçeğine göre şekillenir. Bu sebeple Cenab-ı Hak buyurdu ki inne akramakum indallahi etkakum. Allah katında en değerliniz, en takvalı olanınızdır. Takvası az oldukça kulun Cenab-ı Hakk'ın katında değeri az olur. Ama kulun Cenab-ı Hak katında değerli olması takvalı olmaya başlamasıyla başlar. Takvadan hiç nasibi olmayanların akıbetlerinin iyi olmayacağı anlaşılmaktadır. Böyleleri cehennemden geçişten kurtulamazlar. Geçiş sürecinde patır patır cehenneme düşerler. Çünkü Allah o geçiş sürecinde sadece muttakileri kurtaracağını haber verdi. ثُمَّنُ نَجِّلَّ

0: dinet takav. Sonra biz muttakileri kurtaracağız. Ve minkum illa variduha, aranızda cehenneme uğramayacak yoktur. Bunu bu denli keskince haber verdikten sonra Cenab-ı Hak, sonra nunecillezine takav, sonra biz muttakileri kurtaracağız buyurdu. Dolayısıyla kurtuluşun da tanımı takva üzerindendir. Cennetin de yolu takvadan geçer. Nitekim Hak Teala tilkel cennetu leti uiddet lil muttakin. O cennet var ya, işte o cennet muttakiler için hazırlanmıştır. Buraya dikkat kesilmemiz gerekir. Takvayı umursamayanların, salt imanım var diye kendisine güvenenlerin çok tehlikeli ve yanlış bir hesap içerisinde oldukları anlaşılıyor. Bu bir aldanma ve yanılma halidir. Çünkü takvadır imanı sürdürülebilir kılan. Kulun takvadan nasibi olmazsa imanı da yarı yolda kalır. Bir bakmışsın bir zaman sonra iman takvaya dönüşmediği için iman kayboluvermiş. Ve kötü ameller kişiyi kaplayıp kuşatmış, imanını da yok etmiş. Çünkü her kötü davranış, Cenab-ı Hakk'ın yapma dediği şeyi yapmak yahut yap dediği şeyden geri durmak, her ikisi de eşdeğer oranda kötüdür, kulun kalbini karartır. Kelle bel rana ala kulubihim ma kanu yaksibun. Cenab-ı Hak işledikleri kötülükler kalplerini karaltıp duruyordu buyurdu. Küçücük bir kötü amelle başlayan süreç ebedi cehennemlik olarak sonuçlanabilir. Bela men kesebe seyyiaten, bir kimse bir küçük günah işlese ama durmasa, durdurak bilmese, artırsa, çoğaltsa, ve ahatat bihi hatiatuhu, bu yanlışları onu bütünüyle kaplasa artık iman kalmaz. Çünkü bütünüyle kaplamaktan söz ediyoruz. Elde ayakta başlayan kötü ameller uzana kalbe sirayet eder ve kalbi kuşatır. Cenab-ı Hak böylelerini ulaike ashabun nari, işte onlar ateşin halkıdırlar. Hum fiha halidun, onlar orada ebedi kalıcılardır. Dolayısıyla takvaya yeltenmeyen, hayat tarzını Allah'ın istediği bir biçimde şekillendirmeye çalışmayan, çünkü bu takva ile ilişkili, yemesinde, içmesinde, giyiminde, kuşamında Cenab-ı Hakk'ın kendisinden beklediklerini ciddiye almayan, hayatında bunlara yer vermeyen, davranışları boyutuyla Hak Teala'nın beklediği bir kişiliğe bürünmeyen kimseler takvadan nasipsiz oldukları oranda imanlarını tehlikeye atarlar ve sonrasında akıbetleri büsbütün kararır. Çünkü akıbet ancak ve ancak muttakilerindir. وَلَعَقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ buyurdu Cenab-ı Hak. Kasas suresi, yani 28. surenin 83. ayetiydi efendim. Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, bugün de programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşmak ümidi ve dileğiyle Allah'a emanet olunuz efendim.
1: Hadis sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanları dolaşıp bir iki lokma ve bir iki hurma ile savuşturulan yoksul değildir. Hakiki yoksul, geçimini sağlayacak imkanı bulunmayan ve halk tarafından durumu bilinmediği için sadaka verilemeyen ve kendisi de kalkıp sadaka isteyemeyen kimsedir.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Siz yöneticiliği çok isteyeceksiniz. Oysa o kıyamet gününde ehil olmayanlar için pişmanlık sebebi olacak.''

Kayle binti Mahreme'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem elleriyle dizlerini kavrayarak kaba etleri üzerine otururken gördüm. Huşu halinde mütevazı bir vaziyette oturuşunu görünce etkilendim ve irkildim.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Aziz ve celil olan Allah buyuruyor ki, ben kulumun hakkımdaki tasavvurun nasılsa öyleyim. Beni zikrettiği yerde onunlayım. Rahmetim, tevfik ve inayetim onunla beraberdir. Allah'a yemin ederim ki, kulunun tövbesinden dolayı Allah Teala'nın hoşnutluğu, sizden birinizin ıssız çölde kaybettiği devesini bulduğu zamanki sevincinden daha büyüktür. Bana bir karış yaklaşana ben bir arşın yaklaşırım. Bir arşın yaklaşana da bir kulaç yaklaşırım. Bana yürüyerek gelene ben koşarak gelirim.''

Huzeyfe radıyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize altın ve gümüş kaptan yiyip içmeyi, ipek ve atlastan yapılmış elbiseler giyinmeyi ve bunların üzerinde oturmayı yasakladı.

Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Birbirinize buğz etmeyin, birbirinize haset etmeyin ve birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun.

Cerir bin Abdullah el-Beceli radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem huzurunda bulunuyorduk. Dolunaya baktı ve şöyle buyurdu. Siz Rabbinizi bu ayı gördüğünüz gibi görecek, onu görmekte zorluk çekmeyeceksiniz. Gücünüz yettiğince sabahla ikindi namazlarını vaktinde kılmaya gayret edin.

İbn Abbas'tan radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Aşura gününde oruç tutar ve o günlerde oruç tutmayı emrederdi.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: dayanılmaz beladan, sapkınlığa dalmaktan, kötü yazgıdan ve düşmanların diline düşmekten Allah'a sığının.

0: Ebu Mes'ud el-Ensari'den radıyallahu an, Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. İnsanların öteden beri bildiği ilk peygamberlik sözlerinden biri de utanmazsan istediğini yap sözüdür. Numan bin Beşir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dua ibadetin ta kendisidir buyurdu.
1: Nasreddin Hoca rehberliğinde sevgili peygamberimizin hayatını ve hepimize örnek üstün ahlakını tanıyacak, hocanın canlı, neşeli haliyle hem bilgilenecek hem gülecek, en önemlisi de düşüneceğiz. Nasreddin Hoca Peygamber Efendimiz'i anlatıyor, hafta içi her gün saat 19.30'da Diyanet Risalet Radyo'da. Kırk hadiste güzel ahlak.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
3: Men ra'a munkaran fastata'a en yughayyirahu bi yadihi falyughayyirhu bi yadihi. Fa in lam yastati' fa bi lisanihi. Fa in lam yastati' fa bi qalbihi. وَذَٰلِكَ أَضْعَفُ الْا۪يمَانِ
2: Bir kötülük gören kişi, eliyle değiştirmeye gücü yetiyorsa, onu eliyle değiştirsin. Buna gücü yetmezse, diliyle değiştirsin. Bunu da yapamazsa, kalbiyle o kötülüğe tavır koysun. Onu hoş görmesin. Ki bu da, iman eden kişinin asgari düzeyde yapması gereken şeydir. Bir gün Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çevresinde bulunanlara şöyle buyurdu. Her Müslümanın sadaka vermesi gerekir. Etrafındakiler, peki sadaka vermeye gücü yetmezse deyince alındığından hem yer hem sadaka verir.

buyurdu. Bunu da yapamazsa dediler. İhtiyaç sahibi çaresiz bir kimseye yardım eder buyurdu. Bunu da yapamazsa dediler. İyiliği tavsiye eder buyurdu. Bunu da yapamazsa dendiğinde Peygamberimiz kötülüğe engel olur. Bu da onun için sadakadır buyurdu. Sevgili Peygamberimiz her fırsatta anne babaya, komşulara, bütün insanlara, kısacası yaratılmış her varlığa iyi davranmayı tavsiye etmiştir. Allah Teala'nın müminlere her işte iyiliği emrettiğini bildirmiştir. Kötü olan şeyden asabını sakındırmış, Cenab-ı Hak katında iyi olan her şeye karşı onları teşvik etmiştir. Bu terbiye ile yetişen ashab da bu konuda oldukça titiz davranmış, emri bil maruf, nehyi anil münker ilkesini, yani iyiliği emretmeyi, kötülükten men etmeyi hayatlarına en güzel şekilde uygulamaya gayret etmiştir. Maruf, insanın faydalı bulduğu, memnun olduğu şeydir. Münkerse insanın vicdanını rahatsız eden durumdur. Allah Resulü bir hadisi şeriflerinde, küçüğümüze şefkat, büyüğümüze saygı göstermeyen, iyilikleri emredip kötülüklerden sakındırmayan bir zen değildir buyurarak, iyiliğe teşvik ve kötülükten men etmenin önemine işaret etmiştir. Allah'a inanan bir mümin, çevresindekileri hep hayırlı işlere teşvik eder. Daima iyiliği tavsiye eder. İyiliğin yayılması ve kötülüğün engellenmesi uğruna attığı her adımın kendisine sebep olarak geleceğine gönülden inanır. Kötülüğe asla razı olmaz. Bir kötülük gördüğünde onu gücü oranında ortadan kaldırmaya çalışır. Önlemeye güç yetiremediği olaylar karşısında da gönlü huzursuz olur. Hiçbir şey olmamış gibi rahat davranamaz.

0: Devlet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cenaze tabuta konulup da İnsanlar onu omuzlarına aldığı zaman ölen kimse salihlerden ise beni bir an evvel yerime ulaştırın der. Eğer salihlerden değilse eyvah beni nereye götürüyorsunuz der. Ve onun sesini insanlardan başka her şey duyar. Eğer insan bu sesi duysaydı dehşetten bayılıp düşerdi.

Hazreti Hüseyin, dedesi Resulullah'ı şöyle anlatır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evine geldiğinde evde geçireceği zamanı üçe böler. Bir kısmını ibadete, bir kısmını ailesine, bir kısmını da kendisine ayırırdı. Kendisine tahsis ettiği zamanı ise yine ikiye ayırarak bir bölümünde dinlenir, diğer kalanında ise misafir kabul ederdi. O bunu huzuruna kabul ettiği seçkinler vasıtasıyla yapardı ki bunlar öğrendiklerini dışarı çıkınca avama aktarırlardı. Resulullah Efendimiz ümmetinden hiçbir şeyi saklamazdı. İzne tabi misafir kabul ettiğinde fazilet ve takva ehli olan ziyaretçilerine öncelik tanımak adetiydi. Ziyaretçilerini ayırdığı zaman onların soy sop durumlarına göre değil, dindeki üstünlüklerine göre olurdu. Evine gelenlerin çeşitli ihtiyaçları olurdu. Kendisine doğrudan veya bir aracı ile iletilen sorulara, muhatapların ve ümmetin maslahatına uygun bir şekilde cevaplar verir ve arkasından şöyle uyarırdı. Burada görüp duyduklarınızı burada bulunmayanlara iletin. İhtiyaçlarını bana ulaştırma imkanı olmayan kimselerin isteklerini de bana ulaştırın. Kim ki ihtiyacını ulaştırma gücü olmayanların isteklerini bir yetkiliye ulaştırırsa Allah onun kıyamet gününde sıratı sağlam adımlarla geçmesini sağlar. Hazreti Peygamber'in huzurunda kesinlikle bunlar dışında bir şey konuşulmaz. Başkasının da bunun haricinde bir şey konuşmasına müsaade edilmezdi. Huzuruna gelenler ilim ve hikmete susamış olarak girerler, doymuş olarak ayrılırlar ve hayra yol gösterici olarak çıkarlardı.

Enes radıyallahu anh çocukların yanından geçerken onlara selam verdi. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de böyle yapardı dedi.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ağız tadını bozan ölümü çok hatırlayın buyurmuştur.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem giyinirken ve abdest alırken sağ tarafınızdan başlayın buyurmuştur.

0: Numan bin Beşir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allahü Teala'nın çizdiği sınırlara riayet edenlerle etmeyenler bir gemide yolculuk yapan şu topluluğa benzer. Onlar gemideki yerlerini kura ile paylaşırlar. Bir kısmına geminin üst katı, diğer bir kısmına da alt katı düşer. Kura neticesi olarak aşağıya yerleşenler, su almak için çıktıkları vakit üst kattakilerin yanından geçerler. Bunun üzerine hissemize düşen yerden bir delik açsak da yukarıdakileri rahatsız etmesek derler. Eğer üst kattakiler onları istediklerini yapmakta serbest bırakırlarsa hepsi helak olur. Şayet onları bu tehlikeli işten men ederlerse kendileri kurtulduğu gibi onları da kurtarmış olurlar.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Evet ey Allah'ın Resulü dedim. Mübarek dilini eliyle tutup işte şunu tut dedi. Ey Allah'ın Resulü, biz söylediğimiz sözler sebebiyle de sorgulanacak mıyız dedim. Resul-i Ekrem, hay anası tarafından yitirilesi. Herkesi cehenneme yüzüstü düşüren şey dillerinin kazandıkları değil mi buyurdu.
1: İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Abdurrahman bin Avf, Sa'd bin Ebu Vakkas ve Abdullah bin Mesud'la birlikte Sa'd bin Ubade'yi hastalığından dolayı ziyaret etti. Ağır hasta olduğunu görünce ağladı. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem ağladığını gören sahabiler de ağladılar. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, dinliyor musunuz? Allah akıtılan gözyaşından ve kalbin hüznünden dolayı ölüye azap etmez dedi ve diline işaret ederek, lakin bunun yüzünden ya ölüye azap eder ya da merhamet eder buyurdu. Huzeyfe'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem saf ipek ve atlas elbise giymeyi, altın ve gümüş kaptan bir şeyler içmeyi yasakladı ve bunlar dünyada onları kullananların ahirette de sizindir buyurdu. Abdullah bin Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çocukların saçının bir kısmının tıraş edilip bir kısmının bırakılmasını yasakladı demiştir.

Ata bin Yesar anlatıyor. Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anh'la karşılaştım ve bana Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem Tevrat'ta geçen sıfatlarını anlatır mısın dedim. O da şöyle dedi: elbette. Vallahi o Kur'an'daki bazı sıfatlarıyla Tevrat'ta da vasıflandırılmıştır. Ey peygamber, biz seni şahit, müjdeci, uyarıcı ve ümmileri koruyucu olarak gönderdik. Sen benim kulum ve Resulümsün. Ben sana El-Mütevekkil adını verdim. Bu peygamber kötü huylu, katı kalpli biri olmadığı gibi çarşılarda, pazarlarda bağırıp çağıran biri de değildir. O kötülüğe kötülükle karşılık vermez. Bilakis affeder, bağışlar.

Sahabi Ebu Derda bir gün Şam'da fidan dikmekteydi. Bu esnada yakınından geçmekte olan bir kişi, ağaç dikmesinin dünya hırsından ve dünya malına düşkünlüğünden kaynaklanan bir uğraş olduğunu zannetmiş olmalı ki, onun bu durumunu garip karşıladı. Yaptığı işi küçümser bir edayla, "Allah Resulü'nün arkadaşı olduğun halde sen de mi böyle yapıyorsun?" dedi. Ebu Derda bu kişiye, "Hakkımda hemen hüküm vermeye kalkma. Zira ben Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem, her kim bir ağaç diker de ondan bir insan yahut Allah'ın yarattığı herhangi bir canlı yerse, muhakkak bu o kimse için bir sadaka olur buyurduğunu işittim," diye cevap verdi. Hazreti Osman günün ilerleyen bir vaktinde ağaç dikerken kendisini ziyarete gelen bir kimse, "Ey müminlerin emiri, bu saatte mi ağaç dikiyorsun?" diye sorunca, "Bence geldiğinde beni böyle salih amel işleyenlerden biri olarak bulman, bozgunculuk yapanlardan biri olarak bulmandan daha hayırlıdır," cevabını vermişti.

Züht konusundaki rivayetleriyle meşhur olmuş, güvenilir alimlerden Ahmet bin Ebul Havari, ilk sufilerden sayılan hocası Ebu Süleyman Eddarani'ye, muhabbet ehli Allah'ın sevgisini neyle kazandı diye sorduğunda, gelen yanıt kısa ve net olmuştur. İffet ve kanaatkarlıkla.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Nasreddin Hoca Peygamber Efendimiz'i anlatıyor. Kaynak Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Nasreddin Hoca ve talebeleri o gün çok heyecanlıydılar. Akşehir tarihi bir gün yaşıyordu. Kadın, erkek, çocuk, yaşlı, adeta tüm şehir meydana akın etmişti. İnsanlar birbirlerine yiyecekler, içecekler ikram ediyorlar, yolda azık olacak tatlıları ve börekleri sunuyorlardı. Şehrin ileri gelen zenginlerinden tatlıcı Cafer Usta, kuyumcu Ali ve Reşat Efendi, tüccar Salih, Müslüm, Tabur, Beşir, Mehmet Efendiler, yağ ve sabun tüccarları Hasan ve Halil Efendi ve Nasreddin Hoca'nın talebelerinden Celalettin Hoca hacca gidiyordu. Hacca gidenlerin yakınları daha bir heyecanlı, hatta ağlamaklıydılar. Yol uzundu. Evet, yolculuk kutsaldı ama yine de herkeste sevincin yanı sıra bir tedirginlik vardı. Çünkü yollarda eşkıyalar bazen hacı bile dinlemiyor, kimi bulsalar soyup soğana çeviriyor, hatta bazen öldürüyorlardı. İşte bu yüzden sevinçle endişe aynı anda yaşanıyordu. Ama bir yerde Nasreddin Hoca varsa elbette sevinç ve neşe daha fazla olur, kaygılar unutulurdu. Nasreddin Hoca sarılmaların, ağlamaların, sevinçlerin bitmeyeceğini görünce söze başladı. "Muhterem Akşehirliler, biraz sonra mübarek yolun yolcularını uğurlayacağız. Allah onların yolunu açık eylesin, her türlü kaza ve beladan muhafaza eylesin. Sağ salim hacı olmayı, günahlardan arınmayı nasip eylesin. Ey hac yolcuları, sakın Konya'da, Şam'da kalıp da biz hacı olduk diye gelmeyin. Alışverişe dalıp görevlerinizi ihmal etmeyin. Kabe'de, Medine'de bol bol ibadet ve dua edin. Bizleri de unutmayın. Şeytan taşlamayı iyice yapın ki gördüğünüzde sizinle uğraşmasınlar. Siz oradan tertemiz olarak geleceksiniz ve bir daha şeytanın adımlarını izlemeyeceksiniz." Topluluk sessizce dinlerken Nasreddin Hoca yeni bir tavsiyede daha bulundu. "Yolculuk ve gurbet biraz da meşakkatlidir, zahmetlidir. Siz oraya gezmeye gitmiyorsunuz. Bazı sıkıntılara katlanacaksınız elbette. Burada bulduğunuz her şeyi orada bulamayabilirsiniz. Bunun için şikayet etmeyin. Hani nazik ve midesine düşkün bir adam hacca gitmiş. Hac dediğim gibi meşakkattir. Evin dışında olmak hasrettir, zordur. Yemekler evinizdeki gibi değildir. Bizim hacı oraların yemeğini beğenmez, hep şikayet edermiş. Bir gün bir bakkaldan yoğurt almış ama onu da beğenmemiş. Ertesi gün yine yoğurt yemek zorunda kalınca çevresindekileri hayıflanmış. Ah, nerede bizim memleketin yoğurdu? Gece yatınca rüyasında peygamberimiz kendisine şöyle buyurmuş. Memleketine git de yoğurdunu ye. Tabii bizim hacı uyarıyı alınca dönünceye kadar ağzını hiç açmamış, hiçbir şeyden şikayet etmemiş. Bilirim siz böyle yapmazsınız ama yine de hatırlatmak istedim." Nasreddin Hoca bundan sonra hacın öneminden, faziletinden bahsetti. Talebelerinden birine Kur'an-ı Kerim okuttu. Kendisi de dua etti ve tüm şehir halkı hacılarını uğurladı. Ertesi gün öğrencileriyle buluşan Nasreddin Hoca, hacdan biraz bahsettikten sonra Peygamber Efendimizin dönemine geçti. "Evet çocuklar, dün sizin de katıldığınız güzel bir uğurlama töreni yaptık. Maddi durumu ve şartları uygun olan kardeşlerimizi hacca uğurladık. Allah yollarını açık eylesin. Sizin de bildiğiniz gibi hacca gitmek farzdır, yani Allah'ın emridir. Bundan asırlar önce Peygamber Efendimiz de Medine'den hac için Mekke'ye gitmişti. Ama sadece 10 kişi değil, tam 40 bin kişiyle yola çıkmıştı."
3: 40 bin sayısını duyanlar şaşırdı. Sude dayanamayıp sordu.
2: Hocam 40 bin Müslüman var mıydı Medine'de?"
3: Nasreddin Hoca hemen cevapladı.
2: "Medine'de toplam olarak bile o kadar insan yoktu elbette. Ancak çevreden gelen Müslümanlarla o sayıya ulaşılmıştı. Tabii bu da birkaç sene içerisinde İslamiyet'in nasıl bir hızla yayıldığını göstermesi açısından önemli. Şunu hemen belirteyim, Allah Resulü'nün Tebük seferinden dönüşünden sonra
3: hacın farz olduğunu bildiren ilahi emir geldi. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz, Hazreti Ebubekir'i bir grup Müslümanla birlikte Mekke'ye gönderdi. Daha sonra da Hazreti Ali'yi gönderdi. Bu iki büyük sahabi Mekke'de hacla ilgili bilgileri Müslümanlara anlattılar. Yeni gelen ayetleri ilettiler. Ve ertesi yıl, hicretin 10. yılında Allah Resulü hac için hazırlık emri verdi. Medine'deki Müslümanların yanı sıra çevre kabilelerden de insanlar akın akın Medine'ye geldiler. Az önce de dediğim gibi yolda katılanlarla birlikte tam 40 bin Müslüman hac yolculuğunda Peygamber Efendimizle birlikteydi. Müslümanlar büyük bir sevinç ve coşku içerisinde Mekke'ye doğru yol alıyorlardı. Mekke'yi fethederken de tarifi imkansız sevinçler yaşanmıştı. Ama şimdi savaş veya başka bir amaçla değil, putlardan kurtarılmış Mekke'ye doğru bir ibadet için gidiliyordu. Tekbir, tesbih, hamd ve lebbeyk sesleri çölleri inletiyordu. Allahu Ekber, Allah en büyüktür. Lebbeyk, Allahümme lebbeyk, buyur Allah'ım, emret Allah'ım. Davetini duydum, sana yöneldim ki, senin asla ortağın yoktur. Senin emrine geldim, buyur Allah'ım. Tüm övgüler sana aittir, nimetler senindir, mülk senindir. Senin asla bir ortağın yoktur Allah'ım. Peygamber Efendimiz ve Müslümanlar Allah'ın çağrısına koşuyor, Arap Yarımadası'nı İslam yurdu yapmanın heyecanını yaşıyorlardı. 9 gün süren yolculuk sonrasında Mekke'ye ulaştılar. Allah Resulü ve Müslümanlar Mekke'ye bir kuşluk vakti girdiler. Mekke adeta coşuyordu o gün. Bambaşka bir Mekke'ydi. Allah Resulü'nü misafir etmenin mutluluğunu yaşıyordu. Putlardan arınmış olmanın sevincini yaşıyordu. İslam için fedakarlıkta bulunan gayretli çilekeş Müslümanları ağırlamanın bahtiyarlığını yaşıyordu. İbrahim peygamberden sonra işlenen günahlardan ve benimsenen şirk inancından kurtulmanın hazzını yaşıyordu. Ve bundan sonra emin ellerde olmanın rahatlığını yaşıyordu. Tüm Mekke halkı yollara düşmüştü. Kadınlar, erkekler, yaşlılar ve özellikle de çocuklar. Çocuklar Peygamber Efendimiz'i nasıl da seviyordu. Ve Peygamber Efendimiz, o da çocukları çok seviyor, onlarla şakalaşıyor, bineğini alıyor, hediyeler veriyordu. Mekke çocukları o gün dünyanın en mutlu ve bahtiyar çocuklarıydı. Nasrettin Hoca çocukların biraz duygulandıklarını görünce teselli verdi. Hiç endişe etmeyin çocuklar. Allah Resulü ile bizim de buluşmamız olacak inşallah. Rabbimizin izniyle cennette Kevser Havzu'nun başında bizler de görüşüp doya doya sohbet ederiz. Çocuklar, size bir soru soracağım. Peygamber Efendimiz ömründe kaç defa hac yapmıştır? Tüm öğrenciler birbirinin yüzüne, sonra da Rümeysa ile Akif'e baktılar. Onlar da tereddütteydi. Emin olamadıkları için cevap vermek istemediler. Fakat Serra parmağını kaldırmıştı. Evet Serra, seni dinliyoruz. Çok gitmiştir hocam. Çocuklar Serra'nın bu cevabına güldüler. Serra da güldü. Nasrettin Hoca hafif bir tebessümden sonra cevap verdi. Peygamber Efendimiz Mekke'deyken Kabe'yi sık sık ziyaret ederdi. Ama o zaman hac farz değildi. O zaman günlük ibadet ve dua için giderdi. Hudeybiye antlaşmasından sonra ve Medine'nin fethinde de umre yaptı. İlk ve tek hacını hicretin 10. yılında yaptı çocuklar. Anlaşıldı mı? Evet hocam, anlaşıldı. Peki o zaman beni dikkatle dinleyin. Allah Resulü hicretin 10. yılı Mekke'ye geldiği zaman Kusva adlı devesinin üzerinde önce Kabe'yi tavaf etti. Sonra Safa ve Merve arasında sa'y yaptı. Merve kızımızın ismi buradan geliyor, değil mi Merve? Merve utangaç bir tavırla mırıldandı. Evet hocam. Aferin kızıma. Zilhicce ayının 8. günü toplanan Müslümanlarla birlikte lebbeyk nidaları arasında Mina'ya gitti. Geceyi orada geçirdi. Ertesi gün Müzdelife'ye gitti. Orada bir müddet kaldıktan sonra Arafat'a geçti. Öğleden sonra 124 bin civarındaki Müslümana çok önemli bir konuşma yaptı çocuklar. Burada şu ayet indi. Bugün size dininizi tamamladım. Üzerinize olan nimetimi de tamamladım. Ve size din olarak İslam'ı seçtim. Bu ayetle birlikte İslam dininin temel ilke ve esaslarının gönderildiği Hazreti Muhammed'in görevinin de artık sona erdiği mesajı veriliyordu. O akşam Peygamber Efendimiz Müzdelife'ye geçti. Ertesi gün şeytan taşladı. Müslümanlara konuşma yaptı, kurban kesti, Kabe'ye giderek tavaf etti. Diğer günlerde de şeytan taşlama, konuşma ve veda tavafıyla hac görevi sona ermiş oldu. Mekke'de toplam 10 gün kalan Allah Resulü Medine'ye doğru yola çıktı. Evet çocuklar, veda hutbesi Allah Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Arafat'ta 100.000'den fazla Müslümana hitaben yaptığı konuşmaya denir. Veda hutbesi denmesinin sebepleri de var elbette. Bu konuşma Peygamber Efendimizin kalabalık bir topluluğa yaptığı son konuşma. Bu konuşma veda hacında gerçekleşti. Hac için toplanan Müslümanların sayısı 124.000 kişiydi. Bu hacca veda hacı denilmiştir. Peygamber Efendimizin Müslümanlara son defa uyarı ve hatırlatmalarda bulunduğu hac olmuştur. Mekke'de toplanan Müslümanlar Peygamber Efendimiz'i can kulağıyla dinliyor, emirlerini kavramaya çalışıyorlardı. İşte o gün Allah Resulü'nün insanlığa sunduğu evrensel ilke, tavsiye ve kurallardan bazıları şunlardı arkadaşlar. Tüm hayırlı işlerinize Allah

0: hakları vardır. Kadınlar ve erkekler namus ve iffetlerini korumalıdırlar. Erkekler de kadınlara haksızlık yapmamalıdır. Hizmetçilere insanca muamele edilmelidir. Tüm insanlar eşittir. Kimse din, ırk ve renginden dolayı kınanmamalıdır. Başkasının malına izinsiz dokunulmamalıdır. Herkes kendi işlediği suçtan sorumludur. Kur'an-ı Kerim ve Peygamber Efendimizin hadisleri bizlere en büyük iki emanettir sevgili arkadaşlar. Allah Resulü bu ve diğer ilkeleri ashabına bildirdikten sonra sordu. Ahirette size benden sorulacak. Siz benim hakkımda ne diyeceksiniz? Ashab-ı kiram cevap verdi. Senin Allah'ın emirlerini bize bildirdiğine, bizlere nasihatte bulunduğuna şahitlik ederiz. Bunun üzerine üç kere şahit ol ya Rab dedi. Allah Resulü Mekke'de kaldığı 10 gün boyunca Müslümanlarla birlikte oldu, onlarla sohbet etti. Hacın nasıl yapılacağını gösterdi. İslam'ın temel kurallarını bir kez daha ifade etti. Siz de benim Allah Resulü'nün hayatını anlattığıma şahit misiniz arkadaşlar? Çocuklar hep bir ağızdan cevap verdiler. Evet hocam, biz de şahidiz. Ey Allah'ım, sen de şahit ol ki ben yavrularıma sevgili peygamberimizin hayatını anlattım. Sevgili çocuklar, siz de bu öğrendiklerinizi iyice kavrayın, diğer arkadaşlarınıza anlatın ve her zaman Peygamber Efendimiz'i örnek alın.
1: Nasreddin Hoca Peygamber Efendimiz'i anlatıyor. Kaynak: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren: Nisan Kumru.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bana Bahreyn zekat ve cizye malları gelince sana şunları şunları şunları veririm dedi. Fakat peygamber vefat edinceye kadar oradan bir şey gelmedi. Bahreyn malları gelince Ebu Bekir radıyallahu anh, Resulullah'ın kime sözü veya borcu varsa gelsin diye ilan ettirdi. Ben de gittim ve peygamber bana şöyle şöyle vaatte bulunmuştu dedim. Bunun üzerine Ebu Bekir radıyallahu anh bana bir avuç para ayırdı. Saydım, 500 dinar dirhem idi. Bunun iki mislini daha al dedi.

Numan bin Beşir'in radıyallahu anh, Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle işittiği nakledilmiştir. Kıyamet günü ateşe girenlerin en hafif azap göreni şu kimsedir. Ayak oyuklarına iki kor konmuş ve onun tesiriyle beyni kaynamaktadır. Hiç kimsenin kendisi kadar çetin bir azap çekmediğini düşünür. Oysa o azabı en hafif olandır. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah bir idareci için hayır dilerse ona dürüst bir yardımcı nasip eder ki unutursa hatırlatsın ve hatırladıklarını gerçekleştirmesine de yardımcı olsun. Ama Allah bir yönetici için hayır dilemezse ona da kötü bir kişiyi yardımcı yapar. Ne unuttuğu şeyleri hatırlatır ne de hatırladığı şeylerde kendisine yardımcı olur.''

Ebu İsa Mugire bin Şube'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala size annelerinize itaatsizliği, vermeniz gereken şeyleri vermemeyi, hakkınız olmayan şeyleri almayı, kız çocuklarını diri diri gömmeyi haram kılmıştır. Allah dedikodu yapmanızı, çok soru sormanızı, mallarınızı ziyan etmenizi de çirkin görmüştür. Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Bir kimse ağrı veya yara bere gibi bir şikayetle geldiğinde Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle yaparak, ravi Süfyan bin Uyeyne şehadet parmağını yere koyup kaldırarak Peygamberimizin parmağını yere dokunup kaldırışını tarif etmiştir. Parmağını yere dokundurup kaldırarak Bismillah, yurdumuzun toprağı, bazımızın okuyup üflemesi ve Rabbimizin izniyle hastalarımız şifa bulur buyururdu.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cemaatle kılınan namaz, yalnız kılınan namazdan 27 derece faziletlidir.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Sahabelerden Ebu Huzeyfe anlatmaktadır. Efendimiz sıkıntılı bir işle karşılaşınca namaz kılardı. Nitekim bir defasında Bilal'e, "Kalk namaza çağır da bizi namazla rahatlat," diye seslenmişti. Buna tanıklık eden sahabiler, namaz kılarken ağlamasından dolayı Efendimizin göğsünden gelen değirmen sesine benzer hırıltıyı duyabildiklerini söylemişlerdi.

Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makam-ı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit akşam namazı vaktidir.

0: Diyanet'e soralım az sonra.
1: İbn Ömer'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah için size sığınan kimseyi koruyun. Allah için bir şey isteyene verin. Davet edenin davetine katılın. Size bir iyilik yapana onun benzeriyle karşılığını verin. Eğer benzeriyle karşılık vermeye gücünüz yetmezse, karşılıkta bulunduğunuza kanaat getirinceye kadar ona dua edin. Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, bu Kur'an'ı sürekli okuyun ve ezberlerinizi tekrarlayın. Bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki Kur'an'ın hafızadan uçup gitmesi devenin bağından kurtulup kaçmasından daha hızlıdır buyurmuştur. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Bir grup insan Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem kâhinler hakkında sorulmuştur.

Onlar sordu. Resulullah, onların hiçbir değeri yoktur buyurdu. Sahabiler, ey Allah'ın Resulü, onların bize verdiği bazı haberler dedikleri gibi çıkıyor dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, doğru çıkan bu sözü işiten bir cin kapıp gelerek dostunun kulağına fısıldar. Onlar da o gerçeğe kendilerinden 100 yalan karıştırırlar buyurdu.

0: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem azatlısı Ebu Rafi Eslem'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimse cenaze yıkarda onda görülen hoş olmayan halleri gizli tutarsa Allah o kimseyi 40 defa bağışlar.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her işittiğini söylemesi kişiye yalan olarak yeter.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Değerli dinleyiciler, Diyanet TV'de yayınlanan Diyanet'e Soralım programını sizlere aktarıyoruz.
2: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Sevgili dostlar, Ankara'dan, Diyanet Televizyonu'ndan, Diyanet'e Soralım programından her birinizi Allah'ın selamıyla selamlıyoruz. Cenab-ı Allah'tan sağlık, afiyet ve huzur niyaz ediyoruz. Yaklaşık bir saat boyunca dini anlamda merak edilen sorulara cevap bulmak adına burada olacağız. Bu akşam ilminden istifade edeceğimiz kıymetli hocamız, Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı Sayın Mehmet Kapukaya Hocam. Sizler de telefon bağlantısıyla yayınımıza katılıp sorularınızı muhterem hocamıza kendiniz sorabilirsiniz. 0312 alan koduyla 294-4-294 nolu telefon numarasını tuşladığınızda Diyanet Televizyonumuza ulaşacaksınız. Sizleri Diyanet'e Soralım'dan ekip arkadaşlarımız karşılayacak. Onlarla kısa bir ön görüşme gerçekleştirdikten sonra da inşallah sizi yayında dinleyeceğiz. Diyanet'e soralim@diyanet.gov.tr programımıza ait mail adresi. Hem yayın içinde hem de yayın dışında dilediğiniz zaman diliminde sorularınızı yazılı şekilde mail adresimiz üzerinden bizimle paylaşabilirsiniz. Aynı zamanda programımızla alakalı istek, öneri ve görüşleriniz için de mail adresimiz sizler için hizmette. Facebook ve Instagram'dan soru sormak, paylaşımlarımızı takip etmek isteyen dostlar hem Facebook'tan hem de Instagram'dan Diyanet'e Soralım diye arattırırlarsa muhtemelen karşılarına çıkacak ilk sayfalar programımıza ait resmi sayfalar efendim. Yine sosyal medya üzerinden de soru göndermeniz mümkün. Bizleri televizyonları başında izleyenler olduğu gibi Diyanet Risalet Radyo üzerinden dinleyen, evlerinden, iş yerlerinden, belki de otomobillerinde seyahat halindeyken bize kulak veren radyo dostlarımız var. Onlardan gelecek soruları da beklediğimizi ifade edelim. Cenab-ı Allah'tan her türlü hayrı istiyoruz. Hayırlar fetholsun, şerler defolsun. Ümmeti Muhammed sağlık, sıhhat, afiyet bulsun niyazıyla muhterem hocamıza bir hoş geldiniz diyelim. Hal hatır soralım, dua isteyelim kendisinden. Akabinde günün ilk telefon bağlantısını Rize'den gerçekleştireceğiz inşallah. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
3: Hoş bulduk.
2: Nasılsınız efendim?
3: Elhamdülillah. Siz nasılsınız?
2: Elhamdülillah hocam. Duacıyım sağlığınıza. Sizinle beraber olduğum için çok iyi hissediyorum. Cenab-ı Allah birlikteliğimizi daim etsin.
3: İnşallah.
2: Müsaade var mı telefon bağlantısı için?
3: Estağfurullah.
2: Efendim Rize'ye gidecektik. Mükerrem Bey hattımızda. Alo.
4: Efendim.
2: Hoş geldiniz Mükerrem Bey.
4: Hoş bulduk.
2: Buyursunlar efendim.
4: Ben şöyle bir şey soracaktım. Cuma günü hoca kürsüden vaiz ederken, bu hoca dediğim vaiz hocası.
2: Evet.
4: Cuma'nın öncelikli olan namaz kılmak değildir. Öncelikli olan toplanmak, siyasi ve ekonomi işleri hasbihal etmektir dedi. Doğrusu bu mudur?
2: Soralım Mükerrem Bey. Allah kolaylıklar versin.
4: Ha, bu normal hoca değil, vaiz yani.
2: Anladım, anladım. Rize'ye selam ediyoruz. Sağlık, afiyet diliyorum size. Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar. Şimdi tabii Cuma'yı benim bir hocam vardı, Allah selamet versin, derdi ki Cuma günleri Müslümanların haftalık olağan genel kurulu gibi bir araya gelip birlikteliklerini ve bu birliktelikteki bir takım görüşülmesi gereken meseleleri konuşurlar gibi bir tarif yapmıştı. Cuma günü böyle okumak, böyle anlamak doğru mu acaba?
3: Bismillahirrahmanirrahim. Öncelikle tabii ki Cuma günü dediğimiz zaman Cuma namazı akla gelir. Zaten bununla ilgili de Cenab-ı Hak bizlere Estağfirullah. Ya eyyühellezine amenu izâ nudiye lissalâti min yevmil cumu'ati fes'av ilâ zikrillâhi ve zerul bey'u. Zâlikum hayrul lekum in kuntum ta'lemûn. Ey iman edenler, Cuma günü nida edildiği zaman, namaza nida edildiği zaman, yani ezan okunduğu zaman Allah'ın zikrine koşun, alışverişi terk edin. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır buyurur. Öncelikle tabii ki Cuma namazı, ama Cuma namazı dediğimiz zaman normal namazlardan bir farkı var tabii ki. Bu da nedir? Hutbedir. Hutbede tabii ki gerek dini konular, gerekse insanların ihtiyacı olan konular o hutbeden dile getirilir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam insanlara bu hutbede hitap ederdi. ve Müslümanların neye ihtiyacı varsa o konularla ilgili konuşurdu. Tabii ki burada siyasi dediğimiz zaman politik şeyler konuşulmaz.
5: Tabii yani, ki.
3: Siyasi şey dediğimiz zaman kesinlikle politik şey anlamamalıyız. Politika yapılmaz. Bizim bildiğimiz siyaset yapılmaz. Ama İslam siyaseti dediğimiz, yani İslam'ın yönetimiyle ilgili Müslümanların hal, hareketleri, tavırları, onlara söylenecek şeyler, bunlar kastedilir. Yani siyasi denildiği zaman Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam mesela aynı zamanda bir yöneticidir. Yani bir siyaset yapmıştır ama hiçbir zaman bizim bildiğimiz politika değildir. Bunu böyle anlamak ve oradan politik konuşmak bir Müslümana yakışan bir şey değildir.
5: Eyvallah hocam. Çok teşekkür ederiz. Bu konuyu çok önemsiyorum. Fatma Hanım bu soruyu sormuş sosyal medyadan. Özellikle Kurban Bayramı günlerinin yaklaşmasıyla beraber bu tarz sorular ve bu tarz problemler çoğalıyor. Fatma Hanım şöyle iletmiş efendim. Bir cemaatin sohbetinde hanımlardan 100 TL, 500 TL, 250 TL, işte kim ne verirse gibi cüz'i miktarda paralar toplayarak kurban kestiklerini söylüyorlar. Bu kurbanları da yurt dışında, yurt içinde kestiklerini söylediler. Bu şekilde imece usulü para toplanarak kurban kesilir mi? Kesilirse kabul olunur mu demişler.
3: İmece usulüyle para toplamak, yani kişilerden işte biz kurban keseceğiz şu amaç için, şu niyet için kurban keseceğiz deyip burada sonuç itibariyle kesen kişi belli olmazsa bu şekilde bir kurban kesmek caiz olmaz ve geçerli değildir. Mesela bunu Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam için kesmek de böyledir. Hı hı. Yani kişilerden deseler ki biz Peygamber Efendimiz için kurban keseceğiz ve para topluyoruz deseler, bunlara bu yetkiyi kim vermiştir? Böyle bir yetki yok. Yani aralarında birbirlerini bunlar tanımıyorlar, bilmiyorlar veya tanısalar bile bir kişi belirlemeksizin. Yani en sonunda şöyle olsa, bir kişiyi bilseler, belirleseler ve bütün parayı ona verseler, o kişi kendi adına girip sevabını peygamberimize bağışlasa bu olabilir. Ama öyle bir şey yok. Peygamberimizin adına kurban.

0: kurbana giriyoruz. Bu kurban peygamberimizin kurbanıdır demek bile caiz değildir ve bu şekilde kurban kesmek sahih değildir. Kaldı ki peygamberimizin dışında buna benzer işte ne bileyim şunun için para topluyoruz, şu amaçla para topluyoruz, kurban keseceğiz, köyümüzdeki fakirlere dağıtacağız, yoksullara dağıtacağız gibi veya başka hedefler belirleyerek şu amaç için kesiyoruz gibi. Burada yine şahıs belli olmaksızın, kesen şahıs belli olmaksızın bu şekilde kurban kesmeler caiz olmaz. Maalesef bunu sizin de işaret buyurduğunuz üzere son yıllarda çok yapıyorlar. Burada bir kere daha ben özellikle şuna vurgu yapmak istiyorum Furkancığım. Peygamber Efendimiz elbette bizim için çok kıymetlidir, çok değerlidir. Yani değeri tartışılmaz. En çok Peygamber Efendimiz'i burada istismar ediyorlar ve Peygamber Efendimiz'in adını kullanarak insanlar mecburen para veriyorlar. Çünkü
1: duyunca karşılıksız kalamıyor çünkü oraya.
0: Çünkü deseler ki işte Mehmet adına deseler, Furkan adına deseler adam belki vermez. Değil mi?
1: Doğru.
0: Ama Peygamberimiz adına deyince peygamber ismini duyar duymaz insanların bir şekli değişiyor hemen. Ya vermezsem diyor. Peygamber Efendimiz bana küser, darılır. Hatta belki cebindeki parasını veriyor. Belki evinin rızkını veriyor. Veriyorlar ve netice itibariyle kurbanları geçersiz hale geliyor. Ve Peygamber Efendimiz emin olun belki bundan ruhu muazzep oluyor. Yani üzülüyor Peygamber Efendimiz. Ruhan üzülüyordur. Böylelikle Peygamber Efendimiz'i biz sevindiremeyiz. Peygamber Efendimiz'i Peygamberimizin ahlakını yaşayarak, onun öğretilerini, onun tebliğlerini yaşayarak biz onu memnun edebiliriz. Salat, selam getirerek efendim onu biz memnun edebiliriz. Bu tür peygamberimizin bile hoşlanmayacağı, kendisinin istismar edildiği, yani bundan hoşlanır mı peygamber
1: Kesinlikle.
0: Efendimiz? Kendisinin istismar edildiği ve kullanıldığı bir şeyde Peygamber Efendimiz gerçekten ruhen de muazzep olur.
1: Teşekkür ederiz hocam. İnşallah dikkat ederler yani. Bu hocamızın açıklamaları bizim için çok önemli. İzleyicilerimizin de dikkatine. Çanakkale'den Firdevs Hanım hattımızda. Hoş geldiniz Firdevs Hanım.
2: Hoş bulduk. Sağ ol hocam. Hoş bulduk. Sağ ol.
1: Sizler de sağ olun.
2: Benim sorum, hacet namazı nasıl kılınır veya duası nasıl? Ben duasını öğrenmek istiyorum.
1: Peki. Allah Teala her türlü hayır muradınızı nasip etsin size. Çanakkale'ye selam ediyoruz. Dua bekleriz. Hayırlı akşamlar. Hacet namazı nedir? Hacet duası nedir? Ve tarifi nasıldır hocam?
0: Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam bizlere buyuruyor ki sizden birinizin bir haceti, ihtiyacı var ise iki rekat bir namaz kılsın. Tabii abdest alarak iki rekat bir namaz kılsın diyor. Bu namaz hacet namazı olarak niyet edilebilir veya Allah rızası için namaz diye niyet edilebilir. Burada Fatiha suresinden sonra birinci rekatta Ayet-el Kürsi okunur üç kere. İkinci rekatta bir Fatiha ve birer kere İhlas, Felak ve Nas sureleri. Bunlar okunmak suretiyle iki rekat böyle kılınır. Bu iki rekat daha fazla da kişi kılabilir bunu. 2-4-6 kılabilir. Efendim kılıç şekli bu şekildedir. Yani birinci rekat farklı, ikinci rekatta farklı bir okuma vardır. Ama diyelim ki kişiler böyle okumadı da bu sureleri bilmiyor. Yani Ayetül Kürsi okumayı bilmiyor veya bu üç sureden birini bilmiyorsa başka bir şey okursa olabilir mi? Olabilir. Ama tavsiye edilen budur. Bunun dışında bir dua var, uzunca bir dua var. Bütün ilmihallerde bu var. Yani hacet namazı denildiği zaman veya hacet duası denildiği zaman bütün ilmihallerde
1: o bahsi bulabilirler.
0: Bunu bulabilir. Yani yaklaşık olarak bizim Kur'an sayfasıyla yarım sayfaya yakın bir dua var. Şimdi önemli olan nedir? Önemli olan burada kişinin samimiyeti, ihlası ve hacetini Allah'a arz etmesidir. Eğer kişi ben bu duayı okuyamıyorum diyorsa, şimdi ben bazen görüyorum Hani Latince'de bunu yazıyorlar, Latince olarak. Sakın Latince okumayın. Çünkü çok yanlış yazıyorlar.
1: Mana
0: bir
1: değişiyor.
0: Defa yazılışı yanlış. Yani yazmaları, tam yazmaları mümkün değil. Çünkü bu Kur'an harfleriyle okunan, yazılan bir şeydir. Onun için Latincesini okumaya çalışmayın. Cenab-ı Allah merhametlidir, şefkatlidir. Kendi dilinizle, kalbinizden istediğiniz gibi dua edin. Cenab-ı Hak size cevap verecektir.
1: Şüphesiz. Teşekkür ederiz hocam. Allah razı olsun. Konya'dan bir izleyicimiz telefon hattımızda. Hüseyin Bey, hoş geldiniz yayınımıza.
3: Hoş bulduk. Selamünaleyküm hocam.
1: Ve aleyküm selam.
3: Nasılsınız? İyisiniz inşallah.
1: Duacıyız efendim sağlığınıza. Siz de iyisiniz inşallah.
3: Allah razı olsun hocam. Çok Allah teşekkür ederim.
1: Sağ olun.
3: Hocam benim sorum, camide cemaatle namaz kılarken farz namazında cemaatle birlikte burnum kanadı. Kanadı. Yani ben namazı terk etmem mi lazım, olduğum yere oturmam mı lazım? Onu bir sormak istedim.
1: Peki. Soralım Hüseyin Bey.
3: Çok teşekkür ederim. Konya'dan da size kucak dolusu selamlar.
1: Allah razı olsun.
3: Huzur buluyoruz. Allah sizlerden razı olsun.
1: Allah sizden de razı olsun. Duanızı eksik etmeyin. Bizden de iman yurdu Konya'ya selam olsun. Hayırlı akşamlar. Yani insanoğlu başına gelebilir böyle şeyler. Mesela ben bunu biraz da şöyle daha anlaşılır hale getirmek için birkaç versiyonunu sorsam. Cuma namazındayız. Çok ön saflardayız. Şimdi dışarı çıkmak istesek arka saflardaki kardeşlerimize eziyet verme durumu da var. Ama biliyoruz ki arkamızda kimse yok ya da çok rahat çıkabilecek bir durumdayız. Az çok bunu kestiriyoruz caminin doluluğuna, boşluğuna göre. Bu ikisi arasında acaba cevap farklılaşır mı?
0: Furkan'cığım, yani güzel soruyu güzelleştirdin.
1: Estağfurullah hocam.
0: İki ihtimale göre biz cevap verelim. Şimdi cuma namazı gibi bir namaz ve ön saflarda kişi... Bu kişi burnu kanamış zaten veya abdesti bozan başka bir hal meydana gelmişse bu kimse tabii namazı bozulur. O anda namazı bozulur. Namazdan çıkmasına gerek yok bunun. Namazı bozuldu zaten. Yani selam vermesine
1: selama da gerek
0: yok. Bu kimse oturur. Yani burnunu tutar. Yani diğer insanlar belki başka bir şey anlamasın diye burnunu tutar ve o kişi oturur. Ama bu vakit namazı gibi dışarı çıkabileceği cemaatin fazla olmadığı bir şey ise, bir namaz ise bu takdirde yine aynen burnunu tutarak çıkabilir. Yani orada müsaade istediği zamanda, hani çok saf yoksa orada, oradan çıkabilir. Böyle yapar. Yani burada başka bir şey insanlar bazen hani soruyorlar. Diyorlar ki efendim namaza devam etse, yani namaz gibi değil de hareketlerini yapsa. Ulemamız bunu tavsiye etmemiş.
1: Mesela böyle onu genelde şey kanamada değil de işte abdesti kaçıran başka bir hal başa geldiği zaman namazdaymışız gibi devam edelim mi diyenler çok oluyor.
0: Evet. Böyle devam etmesinler. Bununla ilgili ben bayağı bir araştırma yaptım ve araştırmada alimlerimiz diyorlar ki Allah kendinden utanılmaya insanlardan daha layıktır, daha öndedir.
1: Eyvallah, ne kadar güzel. Az evvel cevaplandırmıştık aslında, farklı bir yönden sormuş bu soruyu. Bu para birleştirerek kurban alınması hususunu Yusuf Bey şöyle soruyor. Kazalardan, belalardan kurtulmak, muhafaza olmak. Efendim şükür niyetiyle bir nafile kurban kesilse, köylü bunu kendi arasına toplasa ve köy için kesilse. O zaman durum değişir mi yoksa burada da dikkat edilmesi gereken bir şeyler var mıdır demiş.
0: Aynen burada da eğer şayet köylüler köyümüzün başına bir kaza bela gelmesin gibi bir şey yapmak istiyorlarsa, yani kurban olarak bir şey yapmak istiyorlarsa içlerinden bir kişiyi belirlemeleri gerekir. Yani bu kim olabilir?
1: Mesela
0: İmam
1: muhtar.
0: Olabilir, muhtar olabilir. Hani bizim meslektaşımız olduğu için öncelikle tabii, biz imam değil.
1: Doğru.
0: İmamı belirlerler ve imama toplarlar, parayı verirler. İmam efendi kendi adına bu kurbanı keser, niyetini falan hepsini kendisi yapar ve dua eder. Köyümüzün kazadan beladan emin olması için dua eder. Yoksa bir kişi belirlemeksizin gitseler bir kasaba deseler ki biz para topladık köy adına kurban kesiyoruz deseler. bu şekilde bir kurban olmaz. Bu geçerli değildir.
1: Yani illa ortada bir şahsın olması evet. lazım. Bu evet. çok dikkat edilmesi gereken bir mesele. Peki. Teşekkür ederiz efendim. Hatay'a gidiyoruz. Rümeysa Hanım hattımızdaymış efendim. Alo.
4: Selamünaleyküm hocam.
1: Ve aleykümselam Rümeysa Hanım.
4: Hocam sorum şu. Bir ortama girince dikkat çekecek kadar kemerli ya da büyük bir buruna sahipsek, aynaya bakınca da bu durumdan rahatsız olup çevreden olumsuz yorum alırsak ameliyat olmak caiz midir?
1: Peki soralım. Allah kolaylıklar versin. Hatay'a selam ediyoruz. Hayırlı akşamlar. Ya bir şey söyleyeceğim hocam ya.
0: Söyle.
1: Şimdi Rümeysa kardeşimizin bu sorusun bana aslında birçok insan böyle düşünüyor. Zaten insanın artık psikolojisini bozma derecesinde bir takım tepkiler veya o rahatsızlık o kadar artıyor ki o anda zaten estetik olmak için, burnunu düzelttirmek için bir hamle yapıyor. Ya bu burun estetikleri için özel bir şey söylenilemez mi artık?
0: Öncelikle estetik amaçlı bir operasyon caiz değildir. Yani Allah onu güzel bir şekilde yaratmış, normal. Bir anormallik yok. Bir anormallik yok. Yani anormal dediğimiz zaman herkes anlayamıyor. Belki yaşlı insanlar anlayamaz. Yani Allah onu güzel bir şekilde yaratmış. Kimse onu kınamıyor, ayıplamıyor. Normalin, standardın dışında değil yani. Şimdi böyle bir durum varsa kişinin estetik kaygı oluyor bu. Yani daha çekici olayım, daha güzel olayım, şuna benzeyeyim, buna benzeyeyim. Bu caiz değildir. Ancak gerçekten kişinin kendisini bakıldığı zaman kişinin kendisini etkileyebilecek bir durum var burada. Nedir mesela? Maşallah sizin burnunuz çok güzel.
1: Teşekkür ederim hocam.
0: Sizin estetik olmanız caiz değil. Ama diyelim ki burnu eğilmiş. İnsanlar diyor eğri burun diyor.
1: Olabilir.
0: Gördüğü zaman şey yapıyor. Yani kaçın gözünü kaçırmaya çalışıyor falan. Veya aşırı derecede burnu işte çok büyük falan. Kendisini rahatsız ediyorsa veya evliyse eşini rahatsız ediyorsa böyle bir rahatsızlık hissi ve gerçekten
1: bu da artık efendim, onu etkiliyorsa.
0: Bu onu etkiliyorsa, ruh halini etkiliyorsa ve bunu bir takıntı haline getiriyorsa o zaman bu bir estetiktir ama
1: bir manada da tedavidir.
0: Evet, tedavidir. Yani tedavi amaçlı böyle bir estetiğe gidebilir.
1: Eyvallah hocam. Teşekkür ederiz. Sevgi Hanım sosyal medyadan selamlarını iletmiş efendim. Bir gelin eşinin erkek kardeşi ve kayınpederi gibi kişilerin yanında başörtüsüz durabilir mi? Bu hususu merak ederim demiş.
0: Kendisiyle ebediyen evlenmek haram olan kişilerin yanında bir kimse başı açık durabilir. Başı açık, ondan sonra şurası açık, şuraya kadar. Ama buradan daha aşağısı açık olamaz. Yani karın kısmı açık olamaz, sırt kısmı açık olamaz. Göbeğiyle diz kapağı arası zaten hiç açık olamaz. Efendim, dizlerinden aşağısı, diz kapağından aşağısı açık olabilir. Bak olabilir demek olsun demek değil. Yine de mümkün mertebe tesettüne riayet etse lazım. Daha iyi olur. Efendim, hele genç bir kayınpederi varsa veya genç bir kayınvalidesi varsa mesela diyelim ki o gibi durumlarda tesettürüne daha çok riayet etmelidir. Ya erkekler de aynı. Mesela diyelim ki erkeklerde tesettür nedir? Farz olan göbekle diz kapağı arasıdır. Öyle mi?
1: Bu asgarisi tabii.
0: Yani biz şimdi evet biz şimdi gidip de efendim kayınvalidemizin karşısına böyle çıkabilir miyiz? Çıkamayız. Çıkmayız yani.
1: Doğru.
0: Ayıp bir şey. Şimdi işin bir ayıp tarafı var, bir de caiz olan kısmı var. Mesela diyelim ki kayın. Kayın bir defa ondan sakınılması gereken, tesettür gereken bir kişidir bu.
1: Yani ebediyen evlenmesi haram olan kimselerden değil.
0: Değil tabii ki kayın. Ya herkes işte yanılıyor burada. Mesela amca çocuğu, dayı çocuğu, hala çocuğu. Bunlarla evlenilebilir. Dolayısıyla bir hanımefendi bunların yanında. Ya o benim işte...
1: Biz beraber büyüdük diyor mesela.
0: Beraber büyüdük falan filan gibi. Bunları söyleyemez. Onların yanında ne yapması gerekiyor? Tesettürüne riayet etmesi gerekiyor.
1: Eyvallah hocam. İnşallah dikkat ederler.
0: İnşallah.
1: Bir telefonumuz daha var. Bu kez durağımız Giresun. Mustafa Bey hattımızda. Alo.
5: Alo.
1: Hoş geldiniz Mustafa Bey.
5: Sağ olun hocam. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkür ederiz. Çok sağ olun efendim.
5: Hocam sorum kişinin son nefeste şeytanın hani Müslüman kişiden imanı çalması diye bir şey var mı? Bir de hani insanın son nefeste gitmesi için, imanlı gitmesi için neler yapması gerekir?
1: Soralım. Soralım Mustafa Bey. Giresun'a selam ediyoruz. Cenab-ı Allah iman üzere ruhlarımızın kabzolunmasını sağlasın. Hayırlı akşamlar. Camilerde şey derler ya hocam, diyelim cemii cümlemiz, işte kelime-i şehadet falan. Çok hoş bir atmosfer olur. Tabii çok önemli. Kelime-i şehadetle dünyadan ahirete güzeran etmek. Ama bu acaba nasıl olur? Şeytan imanımızı son anda çalabilir mi?
0: Şeytan imanı çalabilir mi, çalamaz mı sorusuna diyoruz ki şeytan imanı çalabilir ama kimin imanını çalabilir? Soru. Şeytan hayatı boyunca iman etmiş ve bir imanını korumuş, istikamet üzere olmuş, din derdi olan, din kaygısı olan, dini seven, Allah'ını, kitabını, peygamberini seven. Sadece sevmekle de kalmayıp, istikamet bu demektir. Ve ameli salihle, salih amellerle bunu destekleyen. Ama bazen günahı var, büyük olmuş, küçük olmuş, onlara tevbe etmiş, istiğfar etmiş. Yani samimi bir Müslüman, bunun imanını şeytan çalamaz. Ama şeytan öyle bir hayat yaşamış ki, zaten şeytandan önce o kendi amelini kaybetmiş. Yani iman onu çalmış. Öyle diyelim. İmanı nasıl çalmış? Yani onu iman etmediği için, gereği gibi iman etmediği için imansız hale gelmiş. İman ondan uzaklaşmış.
1: Yani amel yok, sadece belki dilde.
0: Evet, veyahut da ne bileyim iman etmiş ama yarım yamalak herkes iman ediyor gibi ve bunu amellerle desteklememiş. Ve şeytanın imanını çalacak hale gelmiş. İşte onların imanını çalabilir. O yüzden biz bu konuda vesveseli olmayalım. Yani şeytan bizim imanımızı çalar mı, çalamaz mı falan. Herkes kendisini bilir. Efendim, bilir derken bir garanti veremez. Ama buna rağmen
1: biz, hazırlıklı olur bir manada.
0: Biz, buna rağmen biz mütevazi olmalıyız. Alçak gönüllü olmalıyız. Tıpkı peygamberimizin yaptığı gibi, çünkü o da yapmış. Allah'ım işte beni son nefeste imanla göç edenlerden eyle diye duamızı yine yapmalıyız. Amin. Ve şeytanın imanımızı çalmasına izin verme ya Rabbi diye yine biz duamızı yapmalıyız.
1: Amin. İnşallah iman üzere bir hayat sürer. Nihayetinde de o şekilde emaneti teslim ederiz. Bitlis'ten Hülya Hanım hattımızda. Hülya Hanım hoş geldiniz yayınımıza.
6: Hocam iyi akşamlar. Hayırlı akşamlar diliyorum.
1: Teşekkür ederiz.
6: Ben bir şey öğrenmek istiyorum. Şimdi buyurun. Sürekli ben her namaz kıldığımda evlatlarım, iki tane evladım var. Bir askeri personeldir.
1: Ne güzel.
6: Görevde şu anda. Bir tane de oğlum evde KPSS'ye hazırlanıyor. Ben her namazda dua ettiğim zaman hep çocuklarımın niyetini okuyorum. Diyorum ki Allah'ım sen... Onlar okuyormuş gibi onların niyetine dua ediyorum. Vacip midir hocam? Bunu öğrenmek istiyorum.
1: Vacip midir derken?
6: Hülya Hanım. Yani şey caiz midir? Ha. Pardon, caiz midir hocam?
1: Tamam. Allah'ım kolaylıklar versin. KPSS'ye çalışan kardeşimize inşallah hayırlı olabileceği bir pozisyonda devletine hizmet etmek nasip olsun. Askeri personel olan yavrunuzu da Cenab-ı Allah her türlü kötülükten korusun. O Mehmet'imizle diğer Mehmetlerimize de aynı dua edelim. Görünür görünmez bütün kazalardan, belalardan, arazi ve semavi afatlardan, hainlerin kalleş pusularından muhafaza olsunlar. Sağlık afiyet diliyorum. Bitlis'e selamlar. Anne zaten evlada dua eder yani, değil mi hocam? Nasıl olur? Ne dersiniz?
0: Tabii ki duası makbul olan kişilerden birisi de annedir. Anneler bizim için hakikaten çok kıymetlidir ve hayatı boyunca bizlere dua ederler. Bizim için dua kaynağıdır annelerimiz. Anneler dua ederken veya başka insanlar dua ederken dualarını sadece kendisi adına değil başkaları adına da onları da katarak yapabilirler. Ama yapılması birlikte dua edilmesi mümkün olan, caiz olan duaları yapabilirler. Mesela ne gibi? İşte ya Rabbi işte beni bağışla, evlatlarımı bağışla, onun evlatlarıma rızık ver, kazadan beladan esirge veya bütün müminler için işte yurdumuzu koru, değil mi? Hep böyle dua ediyoruz. Bizleri işte kabir azabından koru, işte Rabbena diye başlıyoruz, değil mi? Rabbena ne demek? Rabbimiz demek. Yani Rabbi demek, benim Rabbim, Rabbena bizim Rabbimiz. Bak orada da bile baş öyle diyoruz. Rabbena firli, Rabbimiz işte diyoruz. Bir takım dualar böyle gerek yavrularımız adına gerekse bütün Müslümanlar adına ortak yapılabilir. Ama kişinin kendisi yapması gereken şeyleri başkası yapamaz. Ne gibi?
1: Mesela?
0: İşte mesela şöyle dese, ben onun adına dua ediyorum, onu bağışla. Öyle değil. Kendi adına dua, ya benim yavrumu bağışla diyebilir. Yavrum sana işte dua etmiyor, ben onun yerine dua ediyorum veya demese bile, işte yavrumun adına ben dua ediyorum, bağışla. Yavrumun adına dua ediyorum, ona merhamet et. Yavrumun adına dua ediyorum, onu kazadan beladan koru. Yavrumun adına dua ediyorum, ona hayırlı bir eş nasip eyle. Böyle bu şekilde bir dua edilemez. Veya bu niyetle bir dua edilemez. O duasını kendi yapsın, ibadetini kendi yapsın.
1: Eyvallah hocam. Sizin anneciğiniz göçtü değil mi hocam?
0: Allah rahmet eylesin.
1: Üzmek istemedim de. Gani gani rahmet olsun. Hı. Ne güzel sizi yetiştirmiş bizim hocamız olmanız için. Çok büyük emekler vermiş. Hocamızın annesine, kaybettiğimiz bütün annelere birer Fatiha okumayı unutmayalım. Hayatta olan annelere de, başta benim annem olmak üzere, selam olsun. Rabbim sağlık afiyet versin. Mehmet Bey diyor ki hocam, selamünaleyküm. 2010 ila 2013 yılları arasında rahmetli babam Alzheimer hastasıydı ve yatalak olarak 3 yıl yaşadı. Daha sonra da vefat etti. Ben babamın 3 yıllık özellikle oruç ıskatının verilmediğini ağabeyimden 2024 yılında öğrendim. Çünkü ben yurt dışında oturuyorum demiş. Soru şu, şayet ben babamın oruç ıskatını ödemek istersem bu miktarı 2026 bedeline göre mi yoksa 2010, 2011, 12 ve 13 yıllarındaki oruç bedelleri üzerinden mi ödeyeceğim? O fitre miktarları üzerinden mi hesaplayacağım? Merak ederim demiş.
0: Bu sorunun iki yönü var. Öncelikle şayet kişi artık sorumluluktan çıkacak derecede Alzheimer olmuşsa, yani akli melekelerini tamamen kaybetmiş ve yakınlarını tanıyamayacak hale gelmişse, bu kimse zaten oruç tutmakla mükellef değildir. Mükellef olmayan kişinin de fidye ödemesi söz konusu olmaz. Ama kişinin akli melekeleri yerindeydi ve orucunu tutmadıysa, bu durumda tabii ki fidye vermesi gerekir. Fidye verirken veya buna benzer, sadece oruçta değil, buna benzer kefaretlerde kişi güncel değeri üzerinden bunları ödemelidir. Yani 2010 yılı değil, 2000 yılı değil, 1990 değil. Biz ödünce hangi yılı, ne zaman yaşıyoruz şu anda? 2026. 2026 yılı nedir çünkü? Fidyenin karşılığı nedir? İt'amdır, yani doyurmaktır. Değil mi? Tamamı miskin, miskini doyurmaktır. Biz şimdi 1990 yılındaki efendim, o zaman diyelim ki 1 lira ise yani fidyenin karşılığı günlük olarak 1 lira ise, ben şimdi mesela bir tane çocuğa 10 lira vermeye utanıyorum.
1: Doğru.
0: Efendim Hatta böyle yakınlar olunca 20 liraya vermeye de utanıyorsun. Şimdi kalkıp da biz fakire al bu 1 lirayı

0: Ne yapacak fakir bunu? 1 lirayı karnını doyuracak. Öyleyse o fidyeyi veren kendi karnını doyursun 1 liraya.
1: E doğru hocam. Yani güncel rakama göre verdiniz. Vermek lazım. Geçen bayram elinizi öptüğümde bana 200 lira vermiştiniz hocam.
0: Bu saklıyorum bayramda, onu. Bu bayramda da öpersen yine veririm.
1: Tamam hocam. Allah kavuştursun, öperiz inşallah. Artvin'e gidiyoruz. Osman Bey hattımızda. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Alo. Osman Bey beni duyabiliyor musunuz? Evet. Osman Bey tekrar denesin efendim. Ahmet Bey diyor ki muhterem hocam cevaplayabilirseniz çok memnun oluruz. Uçak yolculuğunda koltukta kılınan namaz kabul olunur mu demiş. Olursa nasıl namaz kılacağız? Gerçekleştireceğimiz yolculuk aşağı yukarı 9,5 saat sürecek. Haliyle namaz bizim için nasıl yapılabilir, nasıl kılınır bunu merak ederiz demiş.
0: Evet. Uçak yolculuğunda bir kimse şayet namazın geçeceğinden eminse, bu kimse oturarak namazını kılabilir. Çünkü bu uçak yolculuğu uçağı indiremez, uçağı durduramaz. Oturduğu yerden namazını kılar.
1: Eyvallah hocam. Ali Bey diyor
0: ama
1: ki,
0: bütün vasıtalar için aynısını söylemiyoruz. Eyvallah. Sadece uçak yolculuğu için.
1: Peki, hele ki böyle uzun süren, değil mi hocam? Namaz vakitlerinin evet, geçeceği garanti olan namazlar.
0: Evet, evet.
1: Ali Bey'in selamları var size. Babam hayattayken 3 oğluna birer tane ev aldı fakat kızları almadı diyor. Babam kızlara ev almayarak, kızlarına ev almayarak günah mı işlemiş oldu veya kul hakkına mı girmiş oldu? Kızlar haklarını helal ediyor. Babam günah işlemişse onu bu günahtan kurtarmak mümkün mü demiş.
0: Kızlar ne kadar güzel kızlarmış. Yani ne iyi kızlar. Allah herkese nasip eylesin. Tabii ki baba bir yanlış yapmıştır. Nasıl bir yanlış yapmıştır? Kızları ayırmakla bir yanlış yapmıştır. Babalık, annelik demek sadece çocukları dünyaya getirmek değildir. Babanın, annenin ayrı bir önemi vardır, ayrı bir yeri vardır. Bu bakımdan özellikle günümüzde kız çocuklarına babalar, anneler biraz daha dikkat etmeliler. Neden? Çünkü daha naif efendim ve bazen efendim babaya anneye onlar bakıyor çoğunlukla. Şimdi görüyoruz devir değişti. Oğlanlar değil kızlar daha çok babaya anneye bakıyorlar. Ve baba vefat ettiği zaman kızlar annelerini alıp götürüp yanlarında bakıyorlar. Şimdi ister baksın ister bakmasın mesele bakmakla da ilgili değil. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bizlere buyuruyor ki bizim önderimiz odur, rehberimiz odur. İttekullah ve adilu beyne evladikum. Allah'tan korkun ve evlatlarınız arasında adaletli olun. Adil olun, adaletli olun. Kemâ tuhibbûne en yeberrûküm. Ben şeyden ezberlemiştim Ömer Nasuhi'nin 500 hadis-i şerifini. Ben ezberlemiştim. Ondan da bir ödül kazanmıştım.
1: Maşallah.
0: Tecridi Sarih tercümesini kazanmıştım böyle. Onda şöyle bir ilave de var. Kemâ tuhibbûne en yeberrûküm. Nasıl ki size bütün çocuklarınızın iyilik etmesini istersiniz diyor. Şimdi biz kız çocuklarının bize iyilik etmesini istiyor muyuz? İstiyoruz.
1: İstiyoruz.
0: Bekliyor muyuz? Bekliyoruz. Peki onları neden ayırıyoruz? Neden ayırıyoruz? Yani hala daha neden erkekleri önceliyoruz bu konuda? Ve neden yani erkekleri de öncelemeyelim, kızları da öncelemeyelim? Adalet. Adil olmak lazım. Adil olmak demek herkese eşit vermek anlamına da gelmiyor. Yani kimin ihtiyacı var? Kız çocuğunun ihtiyacı varsa ona daha çok ver. Erkek çocuğun ihtiyacı yoksa ona daha az verebilirsin. Veyahut da senin ihtiyacın yok. Bunu şu kız kardeş, bak yine onun onayını alarak. Yani kırmadan, dökmeden.
1: Kardeşleri de birbirine düşürmeden.
0: Kardeşleri birbirine düşürmeden. Ben şimdi bakıyorum günümüzde mesela aile yılı değil mi? Aile yılı efendim 10 yıl aile yılı ilan edilmiş. Sadece çocuklarla alakalı değil bu aile yılı.
1: Doğru.
0: Şimdi ailenin bünyesini, yapısını bozan şeyler bunlar. Bunlara dikkat etmek lazım. Aksi takdirde bu bize kardeşler arasında kavga

0: gürültü veya daha ileri boyutları da var. Bununla bize geri dönüyor. Küslük, dargınlık yani değiyor mu?
1: Aynen öyle. Az
0: Yani
1: bir dünya menfaati için
0: evet.
1: kardeşler birbirlerine bazen küsebiliyorlar. Ama aralarında bir problem yoksa problem yok diyorsunuz.
0: Yok.
1: Peki efendim. Emine Hanım attığımızda efendim İstanbul'a gidiyoruz. Alo. Televizyonun sesini kapatmanız lazım Emine Hanımcığım.
2: Alo.
1: Alo.
2: Alo.
1: Hoş geldiniz.
2: Selamünaleyküm hocam.
1: Ve aleyküm selam.
2: Nasılsınız, iyi misiniz?
1: Duacıyım sağlığınıza. Siz nasılsınız?
2: Ben de iyiyim.
1: Allah iyilik versin.
2: Ya sen benim diyorum sizi severek çok güzel izliyorum ya.
1: Sağ olun,
2: Sen
1: teşekkürler.
2: sanki aynı benim Furkan hocam. Furkan torunum var. Aynen senin gibi bir Furkan torunum var. Ona
1: Maşallah.
2: bakıyorum, ona bakıyorum ya.
1: Allah bahtını güzel etsin kardeşimin de.
2: Amin, Allah razı olsun. Sizi de
1: Amin.
2: Allah oradan eksik eylemesin.
1: Amin,
2: Çok
1: amin.
2: çok çok sevimli şeyle izliyorum sizi.
1: Allah razı
2: Benim bir
1: olsun.
2: sorum var
1: Buyurun,
2: size.
1: buyurun.
2: Hurri Abbas diye bir istiğfar duası var. Söylediler camiye, kursa gidiyoruz. Söylüyorlar ki bu yazıyla yazarsan ölürsen bunu ya kefenine veyahut mezarına yazılı koyun. Böyle bir şey var mı?
1: Soralım.
2: Çok merak ettim yani bunu. Bir türlü sizi zaten düşüremiyordum. Şu anda düştü
1: Elhamdülillah.
2: yani,
1: Şükür
2: nasıl oldu?
1: kavuştuk. Hürmet ediyorum.
2: Kavuştuk. Geçmiş
1: Ellerinden
2: olsun,
1: öpüyorum.
2: kavuştular.
1: Duanı eksik etme. Ev halkına ve Furkan kardeşime de çok selamlar. Allah'a emanet olun. Evet, yani Uğur Abbas mı dedi? Uğur Abbas mı dedi? Onu anlayamadım ama benim için belirleyici nokta şu oldu hocam. Bilmiyorum ne dersiniz. Yazılıp kefenin içine falan konulması denilince acaba nasıl bir sonuç çıkar merak ettim doğrusu.
0: Eğer insanların ameli iyi ise Furkancığım, insanların ameli iyi ise bunlara gerek yok. Zaten hani Peygamber Efendimizin hadislerinde geçiyor, değil mi? Ölüye tabi olan şeyler diyor. Bir tanesi de ameli. Geri kalanlar geri dönüyor. İmanı ve ameliyle baş başa kalıyor. Eğer ameli iyi ise bunlara gerek yok ve bizim dinimizde öyle kefene dua koymak, efendim onu şey yapmak, hani bazı alimler diyorlar ki parmakla, şehadet parmağıyla alnına kelime-i şehadet yazılır, kefenle işte bu yazılır falan. Bundan aslında dini bir ciddi bir dayanağı yok. Öyle şeyler söylüyorlar. Lakin hani sünnette peygamberimizin uygulamalarında böyle bir şey söz konusu değil. Yani kefene dua koymak, Kur'an ayetlerini koymak. Şimdi yani çok uç bir örnek vereceğiz ama herkesin anlaması için söyleyelim. Dünyanın, ben ismini de zikretmek istemiyorum. Dünyanın en zalim insanı kim? Herkes biliyor. Şimdi birisi gitse onun kefenine Kur'an koysa, Tevrat koysa bir işe yarar mı? Yaramaz. Yaramaz.
1: Yaramaz.
0: Efendim, onun gibi bir insan hayatı boyunca eğer biraz önce ifade ettiğimiz gibi Allah'ın ve peygamberinin sevdiği, razı olduğu bir kulsa bunun kefeninin öyle olması, bir şey yazılması, konulması, dua konulması falan bunlara gerek yok. Dinimizde olmayan şeyleri yapmayalım.
1: Eyvallah.
0: Bir defa o bazılarının Uğur Abbas dedikleri bir şey, bizim sahih kaynaklarımızda böyle bir dua yok. Yok böyle bir şey. Yani geçmişte de çok bize bunlar soruluyor. Din İşleri Yüksek Kurulumuza da soruluyor. Biz maalesef yani acı bir gerçek Müslümanlar olarak, halk olarak hurafelere çok inanıyoruz. Veya dine aykırı şeylere çok inanıyoruz.
1: Çabuk kapılıyoruz buna.
0: Hayatımızı biz nelere bağlamışız biliyor musun? Ucuz Müslümanlığa bağlamışız. Ucuz Müslümanlık yok. Bedava Müslümanlık yok. Bedava cennet yok. Şunu okuyayım, cennetin ortasına gideyim. Oh ne ala. Öbür adam şehit olsun, paramparça olsun, cesedi ortada bulunmasın. Burnu yok, kulağı yok. Efendim şu Gazze'de Sumut filosunu görüyorsunuz. Kişinin ağzını gözünü şişirmişler. Efendim bu cennetin ortasına gidemeyecek misal. Ama eğer adam

0: Şanlıurfa'dan Berivan Hanım hattımızda. Alo.
1: İyi akşamlar hocam.
0: Hayırlı akşamlar.
1: Benim şu sorum olacaktı. Benim annemin baş dönmesi var. Yani kulak kristali oynadığı zaman günlerce bile yataktan çıkamadığı zamanlar oluyor baş döndüğü için. Bu sürekli tekrar edince kendi artık namazı böyle normal eğilip kalkamıyor, oturarak kılmaya başladı. Ama yine de içi rahat etmiyor. Hani acaba böyle kabul olur mu? Ama o şekilde kılsa yine baş dönmesi olacak. Yani çok eğilip kalkamıyor normalde. Hani bunu sormak istedi.
0: Şifa diliyoruz efendim. İnşallah bir an evvel sıhhatine kavuşur. Şanlıurfa'ya selam ediyoruz. Hayırlı akşamlar. Kulak kristallerinde bir problem var. Hakikaten dengeyi bozuyor.
2: Namazda ayakta duramayacak derecede rahatsız olan ve ayakta durduğu zaman başı dönen insanın kendisini zorlayarak namaz kılması bir eziyettir, bir işkencedir. Cenab-ı Allah müminin kendine eziyet etmesini, işkence yapmasını kabul etmez. Onun için bu insanlar böyle kendilerini zorlamamalılar. Yani din kendisine efendim bir alan vermiş, bir yol vermiş. Diyor ki bu yoldan git, sana bir kolaylık. Hayır, ben oradan gitmeyeceğim. Ne yapacaksın? Ayakta duracağım, başım da dönecek, küt diye yere düşeceğim. Böyle bir şey yok. Böyle ibadet
0: Gerek yok
2: anlayışı
0: buna.
2: olmaz. Efendim içim huzur bulmuyor. Yani Allah ve peygamberi bir konuda insana ruhsat vermişse, kolayını vermişse için neden huzur bulmasın? Diyor ki peygamber efendimiz ayakta namaz kılmaya gücün yetiyorsa ayakta kıl. Yok, ona gücün yetmiyorsa oturarak kıl. Oturarak kılmaya gücün yetmiyorsa ne diyor? Fe'alâ cembihi, yanına yatarak veya sırt üstü yatarak neyse böyle yap diyor ya. İnsan kendisini zorlayamaz.
0: Eyvallah hocam. Mehmet Bey diyor ki muhterem hocam selamünaleyküm. Yeni bir araba almak için bir otogaleriye gittim. Aşağıdaki satın alma işlemini önerdiler. Galerici faiz yok dedi fakat bilgisayardaki program %0,01 oranında bir faiz çıkardı. Bunu bilgisayar programından dolayı sıfırlayamadıklarını ve ellerinde olmadığını söylediler. Ama galerici 3 yıllık ödeme planı boyunca %0,01 miktarı bana geri ödeyip faizi sıfırlayacaklarını söylediler. Bu durumda ben hem faiz vermiş hem de faiz mi yemiş oluyorum? Tam anlayamadım. Ne dersiniz? Merak ederim demiş.
2: Tamamen belirtilen rakamı ödüyorsa, bir fazlalık ödemiyorsa bu bir faiz değil. Buradan anlaşılıyor ki bilgisayarlar da faizci olmuş.
0: Doğru. Yani aldığı parayı ya da anlaştıkları parayı ödüyorsa değil mi hocam? Bir
2: Evet.
0: problem yok. Alparslan Osman yazdığı gibi okuyorum. Selamun aleyküm Azerbaycan'dan selamlar kardeş Türkiye'mize. Hocam farz, vacip ve sünnet nedir demiş.
2: Evet. Farz nedir? Farz, Allah ve Resulünün kesin bir şekilde emrettiği şeydir. Peki vacip nedir? Vacip ise farz kadar kesin olmayan, zanni bir delille sabit olan, yani kesine yakın diyelim, sabit olan şey vaciptir. Sünnet ise vacipten daha aşağı bir derecede, ama küçümsemeyelim aşağı derecede diye, vacibe göre yani. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin mümkün mertebe yaptığı, efendim onun da kısımları var, mümkün mertebe yaptığı, hele sünnet-i müekkede ise kolay kolay bırakmadığı, terk etmediği şeylerdir.
0: Peki efendim, teşekkür ediyoruz. Konya'dan bir telefonumuz daha var. Mustafa Bey hattımızdaymış. Efendim hoş geldiniz yayınımıza.
3: Hoş bulduk hocam. Hayırlı akşamlar.
0: Teşekkür ederiz. Hayırlı akşamlar.
3: Şimdi şöyle bir sorum var benim. Camiye
0: Buyurun.
3: Cemaati yetiştiğimiz zaman saf dolmuş oluyor. Ön saf tamamen dolu. Biz bu durumda nereye durmamız gerekiyor? Nasıl durmamız gerekiyor? Onu soracaktım.
0: Soralım efendim. Allah kolaylıklar versin. Konya'ya selamlar. Hayırlı akşamlar. Bu meseleyi bilmiyoruz hocam. Evet, ön saf dolu. Tek başına Mustafa abi gitti ya da ben gittim. Şimdi tek başına durmak mı yoksa ön saftan bir kişiyi çekmek mi? Çekildiği zaman o çekilen kimse de nasıl hareket edeceğini bilmediği için problem yaşıyorlar.
2: Evet, tabii ki bu durumda güzel işaret buyurdun Furkancığım. Öncelikle ön saftan bir kişinin

0: omuzuna dokunarak veya ona yani söylenebilir efendim, omuzuna dokunarak geriye çıkar mısın, burada saf olalım gibi.
1: O zaman hani bizi dinlediği için namazı bozulmaz mı hocam?
0: O imam değil.
1: Ha, tamam.
0: Şimdi o şekilde geriye çıkabilir veya omuzuna dokunabiliriz efendim. O şekilde iki kişi namaz kılarız. Yani imamın arkasına gelecek şekilde. Yani nereden başlar diyor. İmamın arkasına gelecek şekilde oradan başlar.
1: Ortadan yani.
0: Tabii tabii ortadan başlar. Maalesef çok insanlar gidip ta sağdan başlıyor. Yani imamın arkasından değil, arka safın sağ tarafı neydiyse işte pencere kenarı gidip orada başlıyor. Bunlar yanlış. İmamın arkasından olur.
1: Diyelim ki oradan başladı, bilmiyordu yani. Ben birkaç defa yaptım ve hep oradan köşelerden başladım. Hocam bizim namaz olmadı mı diye akıllarına gelmiştir şimdi.
0: Namaz tabii olur ama yaptıkları mekruhtur.
1: Peki. Mehmet Bey, selamun aleyküm muhterem hocam. İki kurban keseceğiz Allah izin verirse. Bunun birinin tümünü dağıtıp birine eve

0: Bunun delili nedir? Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın beyefendi işte bir hadisi okudu. Hı hı. İşte bir yıl dolmadıkça vermeyin. Evet, dolmadıkça zaten onu ben söyledim. Ama nisap miktarı mala sahip olmuş. Bir yıl böylece ne olmuş? Efendim o nisaba ulaşmış. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Tebük Savaşı esnasında ve bazı zamanlarda, ama Tebük Savaşı'nı iyi biliyorum. Şimdi Tebük Savaşı'nda Müslümanların çok ihtiyacı vardı. Savaşı çok ihtiyacı var. Savaş malzemeleri falan efendim. Bunlara da hani fi sebilillah kavramına giriyor bunlar. Allah yolunda kavramına giriyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sahabilerinden zekatlarını erken vermelerini istemiş ve sahabiler de durumu müsait olanlar zekatlarını erkenden vermişlerdir.
1: Erkenden verilmesinin delili de bu, evet. O zaman peki. Nilüfer isimli izleyicimiz selamlarını iletmiş. Evde bibloda denilen küçük heykeller bulundurmak caiz midir demiş.
0: Tapınma amaçlı olmayan, yani putperestlik çağrıştırmayan bu tür küçük biblolar evde bulundurulabilir mi? Bulundurulabilir. Yani bunlar bir şirk falan değildir veya bulundurulması günah değildir. Sadece namaz kılacağımız esnada göz alanımıza girmemesine dikkat etmeliyiz.
1: Peki efendim. Murat Bey diyor ki, muhterem hocam, baba memleketine, baba ocağına gittiğimizde seferi sayılır mıyız?
0: Eğer bir insan vatanın aslisini terk etmişse ve baba ocağına yerleşmeyi düşünmüyorsa, oraya gittiği zaman 15 günden az kaldığı zaman seferi hükümlerine tabi olur.
1: Peki efendim. Bayram Bey'in sorusu da kurbanlıkla alakalı. Tanımadığımız kimselerle ortak olarak aynı kurbana hissedar olmamız doğru mu demiş.
0: Bir insanın tanıdık insanlarla kurbana girmesi daha iyi olmakla birlikte, tanımadığı insanlarla, hatta hiç görmediği, görmesi mümkün olmayan insanlarla kurban ortaklığı yapmasında dini açıdan bir sakınca yoktur. Zaten bizler genellikle vekaletle kurban kestiğimiz için dünyanın herhangi bir yerindeki ortaklarımız için efendim, değil mi, kurban bağışlıyoruz. Evet. Ve internet üzerinden hiç kimse birbirini tanımıyor, ortaklar.
1: Eyvallah hocam. Bekir Bey diyor ki, bu soruyu program başında cevaplandırmıştık ama ihtiyaca binaen yeni gelmiş. Ölen bir kimse için kurban kesilebilir mi? Yani vasiyeti yok ama biz kaybettiğimiz o yakınımız için kurban kestirmek istiyoruz.
0: Bir insan şayet ölen bir yakını için kurban kestirmek istiyorsa, onun adına bir hayır yapmak istiyorsa, kendi adına bu kurbana girer ve sevabını ona bağışlayabilir.
1: Peki, Hanzade Hanım şöyle bir soru sormuş. Muhterem hocamız, Esma-ül Hüsna'yı zikir olarak istediğimiz kadar çekebilir miyiz?
0: Bu basit bir soru gibi gözüküyor ama önemli bir soru. Neden önemli bir soru? Çünkü bazı insanlar diyorlar ki, efendim Esma-ül Hüsna'yı şunu çekersen yok, ağırlık olur, sıkıntı olur, falan olur, bu sana ağır gelir, öyle bir şey yok. Bunun adınadır. Adı nedir? Esma, isimler, El Hüsna, en güzel isimler, Allah'ın en güzel isimleri. Efendim, Allah'ın en güzel isimlerini söylemekten dolayı kişiye bir ağırlık gelir mi ya? Allah'ın isimleri bunlar. Cenab-ı Allah'ın isimleri, sıfatları, bunlara itibar etmesinler. İstediği Esma-i Hüsna'nın istediği kelimesini, ismini kendi istedikleri kadar çekebilirler. Bunların belirli bir sayıda çekilmesi gerekmez. Efendim şu sayıda çekilmesi gerekir demenin de dini bir delili yoktur.
1: Eyvallah. Çok teşekkür ederiz
0: hocam.
1: Ben
0: teşekkür ederim.
1: İyi ki varsınız. İnşallah bugünlük bir virgül koyalım. Yarın akşam tekrar sizinle beraber kaldığımız yerden devam edeceğiz. İyi ki varsınız. İyi ki hocamızsınız. Evet muhterem izleyicilerimiz, bugünlük biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Peygamber Efendimiz iki cihan serveri Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, güç yetirebileceğiniz amelleri yapmaya gayret ediniz. Allah usanmaz da siz usanırsınız. Allah katında amellerin en sevimlisi az da olsa devamlı olur.

0: Hadislerle İslam az sonra.
1: Abdullah bin Ömer'in oğlu Salim'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Abdullah bin Ömer sefere çıkmak üzere bulunan kimseye şöyle derdi: "Yanıma gel." Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bizimle vedalaştığı gibi ben de seninle vedalaşayım. O sallallahu aleyhi ve sellem bizimle vedalaşırken şöyle derdi: "Dinini, emanetini, malını, mülkünü, çoluk çocuğunu ve işinin akıbetini Allah'a emanet ediyorum."

İstiaze. Zeyd bin Erkam şöyle demiştir: ben size sadece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bize öğrettiğini öğretiyorum. O şöyle derdi: Allah'ım, acizlikten, tembellikten, cimrilikten, korkaklıktan, ihtiyarlıktan, kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, nefsime takvasını, sorumluluk bilincini nasip et ve onu arındır. Onu en iyi arındıracak olan sensin. Onun dostu ve velisi sensin. Allah'ım, huşu duymayan kalpten, doymayan nefisten, fayda vermeyen ilimden ve kabul olunmayan duadan sana sığınırım. İnsanoğlu her ne kadar mükemmel bir şekilde yaratılmış olsa da bir himayeye ve bir sığınağa ihtiyaç duyar. Bu sığınmanın ilk örneğini ilk insan Hazreti Adem'le eşinin hayatında görmekteyiz. Allah'ın kendilerine verdiği uyarıyı unutup bir anlık gafletle şeytanın oyununa gelen Hazreti Adem'le eşi, yüce bir makam olan cennetten daha aşağı bir makama, yani dünyaya indirilmişler, hatalarının farkına vardıklarında da yüce yaratıcının affına ve merhametine, onun sonsuz himayesine sığınmışlardı. Hazreti Adem'den sonra da Allah'ın insanlar için seçtiği tüm elçiler ve yüce şahsiyetler, çeşitli vesilelerle Rabbe sığınmayı bir hayat tarzı olarak benimsemişlerdi. İnsan için en büyük sığınma sebebi ise fıtratıyla uyumlu olma ve özüyle çelişmeme arzusudur. Zira insanın kendini kaybetmesinden, yolunu şaşırmasından, azgınlığa ve taşkınlığa sürüklenmesinden daha büyük bir tehlike yoktur. Nitekim Allah Celle Celaluhu, son peygamberine vahyettiği mesajlarında öncelikle kötülerden ve kötülüklerden sığınmayı öğretmiştir. Bu bağlamda kendisinden Allah'a sığınılacak baş ayartıcı, insanı doğru yoldan saptırmayı ahdeden şeytandır ve o her türlü kötülüğün, kötü niyetin, taşkınlığın, çirkinliğin odağıdır. Şeytanın asıl gayesi de düşmanı olduğu insanı doğru yoldan saptırmak olduğuna göre, bir mümin her şeyden evvel imanını kaybetmekten ve ahiret saadetini engelleyebilecek durumlardan Allah'a sığınmalıdır. Sığınma ihtiyacını doğuran bir sebep de insanın huzur ve güven içinde var olma ihtiyacıdır. İnsan çaresiz kaldığı, yaşamın sıkıntılarıyla baş etmekte zorlandığı durumlarda kendisini hayata bağlayacak, onu sıkıntılarından kurtaracak ve ona güven verecek yüce bir varlığa sığınma ihtiyacı duyar. İnsan zaaflarıyla var olduğu müddetçe de, ki her zaman öyle kalacaktır, kendisinden üstün ve yüce olan Allah'a sığınmaya devam edecektir. Çünkü Müslüman için sığınma sadece tehlikelerden korunmaya bağlı bir eylem değil, bir varoluş ahlakıdır. Muhtemel tehlikelere karşı en sıkı tedbirleri aldığı durumlarda bile Rabbine sığınmayı ihmal etmeyen müminin bu tutumu, kainata hükmeden yüce yaratıcının izni dışında hiçbir şeyin olamayacağı inancıyla alakalıdır. Bugün modern çağın insanının en büyük açmazı, yaratıcıdan uzaklaşarak kendini sığınaksız bırakmasıdır. Her türlü maddi imkana ve en yüksek yaşam kalitesine sahip olmalarına rağmen bazıları için hayatın anlamını yitirmesi, buna paralel olarak zihinlerin intihara sürüklenmesi bu açmazın en bariz göstergesidir. Üzüntü verici olansa Allah'a inananların da kimi zaman böyle bir açmazın içine düşmesidir. Oysa istiaze, yüce yaratıcımızın gönlümüze yerleştirdiği güven içerisinde var kalabilme duygusudur. Endişelerimizden, korkularımızdan, istemediklerimizden,
her türlü kötülükten onun kudretine ve himayesine sığınmadır. Ondan yardım talep etmedir. Ahlaklı olma, ahlaklı kalma çabasıdır. Sadece dilimizle Allah'ı anma ve ona sığınma cümlelerini peş peşe sıralama değil, yalnız olmadığımızı gönlümüzün en derin yerinde hissetmedir. Kısaca istiaze, kendimizi, kulluğumuzu keşfetmenin aracıdır. Çünkü hayatımız ancak Allah'a yönelmekle, ona iltica etmekle anlam kazanır. Şu halde Müslüman kendisine en yakın olana, yani Refik-i Âlâ'ya sığınmalıdır. Bu sığınış kulluğun en temel göstergesidir. Zira insan bununla hem kendi acizliğini, güçsüzlüğünü hem de Allah'ın yüceliğini, kuvvet ve kudretini dile getirir. Dolayısıyla başta şeytan olmak üzere onun karakterini taşıyan her türlü varlığın kötülüğünden, içimize nüfuz edip bizi ayartmasından Allah'a sığınmak, kulluk vazifesinin bir parçasıdır. Bütün bunlardan sonra darlıkta ve bollukta, hastalıkta ve sağlıkta Allah'a sığınmayı

yaşamının bir parçası haline getiren ve müminlere abdesti, namazı öğrettiği gibi Allah'a kulluğun bir başka tezahürü olan istiazeyi de öğreten Peygamber Efendimizin bize öğrettiği şu istiaze ile programımızı sonlandıralım. Allah'ım, Peygamberin Muhammed'in senden istediği hayırlı şeyleri biz de istiyoruz. Peygamberin Muhammed'in sana sığındığı kötü şeylerden biz de sana sığınıyoruz. Yardım sendendir ve varış sanadır. Güç ve kuvvet sadece senin yardımınladır.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hüreyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kadınla dört şey için evlenilir. Zenginliği, soyu, güzelliği ve dindarlığı için. Sen dindar olanı seç ki elin bereket görsün. Ebu Hüreyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nübüvvetten sonra geriye kalan ancak mübeşşirattır dedi. Sahabiler mübeşşirat nedir ya Resulallah dediler. İyi, güzel, salih rüyadır cevabını verdi. Ebu Hüreyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cenaze namazı kıldığınız zaman ölü için bütün samimiyetinizle dua edin buyurdu.

Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı. Ebu Mahzure. Mekke fethedilmişti. Artık Beytullah'ın bulunduğu topraklar İslam devletine aitti. Civar kabilelerden İslam'ı kabul edenler olduğu gibi etmeyenler de vardı. Bunlardan biri de Kureyş'in Cumah kabilesine mensup Ebu Mahzure'ydi. Ebu Mahzure o zamanlar 16-17 yaşlarında bir delikanlıydı ve Kureyş'in yenilgisini hazmedemiyor, Müslümanların zaferinin sebebini Kureyş'in korkaklığına veriyordu. Fethin ardından gerçekleşen Huneyn Savaşı'nın dönüşünde İslam ordusu bir konak yerinde istirahate çekilmişti. Ordunun gelişini ilgiyle seyreden bir grup genç, dindaşlarının yaşadığı hezimetin etkisiyle Resulullah'a karşı büyük bir kin ve düşmanlık besliyordu. Araları

arasında Ebu Mahsure'nin de bulunduğu bu 10 kişilik grup ezan okunduğunu duyunca bir yere gizlenip alaylı bir şekilde müezzini taklit etmeye başladılar. Sesleri duyan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onları yanına çağırdı. Gençleri bir korku kaplamıştı. Karşılarında binlerce kişilik ordusuyla bir kumandan duruyordu. Yaptıkları neye mal olacaktı acaba? Endişeyle Resulullah'ın huzuruna geldiler. Peygamberimiz gençlerin korkularının aksine gayet sakindi. Delikanlıların her birinden ayrı ayrı ezan okumalarını istedi. Sonra az önce sesini duyduğu gür sesli gencin kim olduğunu sordu. Arkadaşları Ebu Mahsure'yi göstererek ortadan kayboldular. Çünkü yaptıkları yüzünden cezalandırılacaklarını düşünüyorlardı. Ebu Mahsure de Peygamberimizin emriyle istemeye istemeye ezanı okumaya başladı. Tamamını bilmiyordu. Bazı kelimeleri söylüyor ama eksik kalıyordu. Peygamber Efendimiz büyük bir ciddiyetle ona ezanın bilmediği kısımlarını ve nerede sesini yükseltip alçaltacağını öğretti. Sonra başını okşayıp ona bir kese gümüş para hediye etti. Ceza almaktan korkarken ödüllendirilmiş olmak Ebu Mahsure'yi çok şaşırtmıştı. O düşmanına hakaret etmek istemişti. Halbuki düşman bildiği insan kendisine samimi davranıyor ve iyilik ediyordu. Hazreti Muhammed'le ilgili anlatılanlar birer birer aklından geçmeye başladı. Herkes Hazreti Muhammed'in çevresindekilerin onu kendi canından daha çok sevdiğini söylerdi de Ebu Mahsure bunu anlamsız bulurdu. Bir insan nasıl bu kadar sevilebilirdi? Ve şimdi kendi içinde fırtınalar kopuyordu. Çok değil, biraz evvel nefret ettiği bir insana muhabbet mi beslemeye başlamıştı? Bunu aklı almıyordu. Derken Peygamberimiz Ebu Mahsure'ye Mekke müezzini olmak isteyip istemediğini sordu. Ve Ebu Mahsure Müslüman oldu. Onun Peygamberimiz için duyduğu sevgi gittikçe artacak ve Resulullah'a olan muhabbetinden dolayı onun başına dokunduğu yerlerdeki saçlarını ömrünün sonuna kadar kestirmeyecekti. Peygamberimiz gençlerin dilinden anlar, onlarla samimi ilişkiler kurardı. Salat ve selam onun üzerine olsun.

Mekke'nin fethedildiği gün Efendimiz Mekke'nin en üst tarafından şehre girmişti. Yanında Üsame bin Zeyd, Bilal-i Habeşi ve Kabe'nin hizmetçilerinden Osman bin Talha da vardı. Devesini mescidin önüne çöktürdü ve Osman bin Talha'dan Beytullah'ın anahtarını istedi. Osman bin Talha gidip anahtarı getirdi ve Kabe'yi açtı. Ancak içeride bir takım suretler ve heykeller vardı. Söz konusu resimlerde İbrahim ve İsmail peygamberler ellerinde fal oklarıyla resmedilmişlerdi. Bu manzarayı gören Efendimiz, Allah bunu yapanları kahretsin. İbrahim ve İsmail hiçbir zaman fal oklarıyla şans aramadılar buyurdu. Ve Kabe'nin içi bunlardan temizlenene kadar içeriye girmedi. Ancak resim ve heykeller ortadan kaldırıldıktan sonra yanındakilerle birlikte içeri giren Hazreti Peygamber bir müddet Kabe'nin içinde kaldı. Efendimizle birlikte Kabe'ye giren Üsame bin Zeyd orada gördüklerini şöyle anlatır. Hazreti Peygamber içeri girince oturdu. Allah'a hamd ve sena ettikten sonra tekbir getirdi. Kelime-i tevhid okudu. Sonra öne doğru eğildi. Göğsünü, yanağını ve iki elini Kabe'nin duvarına dayadı. Sonra tekbir

tekbir getirdi, kelime-i tevhidi okudu ve dua etti. Bunu Kabe'nin bütün köşelerine yaptı. Sonra dışarı çıktı. Kabe'nin kapısındayken yüzünü ona dönerek, "İşte kıble, işte kıble," buyurdu.

Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makam-ı mahmuda kavuştur. Hiç şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, yatsı namazı vaktidir.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ömer bin Hattab'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse güzelce abdest alırsa eşhedü en la ilahe illallahu vahdehu la şerike leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü derse o kimse için cennetin 8 kapısı açılır, istediği kapıdan girer. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o önünde uzanmış uyuyor olduğu halde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gece namazını kılardı. Sıra vitir namazına geldiğinde Hazreti Ayşe'yi uyandırır, o da vitir namazını kılardı. Büreyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Emanet üzerine yemin eden kimse bizden değildir. Ümmü Habibe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Öğle namazından önce ve sonra dörder rekat sünnet namaz kılmaya devam eden kimseyi Allah cehenneme haram eder.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evlerinizi kabir haline getirmeyin. Nafile ibadet edin, Kur'an okuyun. Şeytan Bakara suresinin okunduğu evden kaçar buyurmuştur.
1: Hazreti Hüseyin, dedesi Resulullah'ı şöyle anlatır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evine geldiğinde evde geçireceği zamanı üçe böler. Bir kısmını ibadete, bir kısmını ailesine, bir kısmını da kendisine ayırırdı. Kendisine tahsis ettiği zamanı ise yine ikiye ayırarak bir bölümünde dinlenir, diğer kalanında ise misafir kabul ederdi. O bunu huzuruna kabul ettiği seçkinler vasıtasıyla yapardı ki bunlar öğrendiklerini dışarı çıkınca avama aktarırlardı. Resulullah Efendimiz ümmetinden hiçbir şeyi saklamazdı. İzne tabi misafir kabul ettiğinde fazilet ve takva ehli olan ziyaretçilerine öncelik tanımak adetiydi. Ziyaretçilerini ayırdığı zaman onların soy sop durumlarına göre değil, dindeki üstünlüklerine göre olurdu. Evine gelenlerin çeşitli ihtiyaçları olurdu. Kendisine doğrudan veya bir aracı ile iletilen sorulara, muhatapların ve ümmetin maslahatına uygun bir şekilde cevaplar verir ve arkasından şöyle uyarırdı. Burada görüp duyduklarınızı, burada bulunmayanlara iletin. İhtiyaçlarını bana ulaştırma imkanı olmayan kimselerin isteklerini de bana ulaştırın. Kim ki ihtiyacını ulaştırma gücü olmayanların isteklerini bir yetkiliye ulaştırırsa Allah, onun kıyamet gününde sıratı sağlam adımlarla geçmesini sağlar. Hazreti Peygamber'in huzurunda kesinlikle bunlar dışında bir şey konuşulmaz. Başkasının da bunun haricinde bir şey konuşmasına müsaade edilmezdi. Huzuruna gelenler, ilim ve hikmete susamış olarak girerler, doymuş olarak ayrılırlar ve hayra yol gösterici olarak çıkarlardı.

0: Ata bin Ebu Rebah ile Ubeyd bin Umeyr bir gün Resul-i Ekrem'i en yakından tanıyan sevgili eşi Hazreti Ayşe'ye gelirler. Ubeyd bin Umeyr, "Anneciğim, Resul-i Ekrem'de gördüğün en hayretamiz davranışı bize anlatır mısın?" diye sorar. Hazreti Ayşe bir müddet sessiz kaldıktan sonra şöyle anlatır. "Bir gece bana, ey Ayşe, izin verirsen kalkıp bu gece Rabbime ibadet edeyim," dedi. Ben de, "Vallahi sana yakın olmayı severim ve senin hoşuna giden şeyleri de severim," diyerek ona müsaade ettim. Kalkıp abdest aldı, sonra namaza başladı. Namazda o denli ağladı ki gözyaşları göğsünü, sakalını ve secde ettiği yeri ıslattı. Daha sonra Bilal-i Habeşi sabah namazı için ezan okumaya geldi. Allah Resulü'nün ağladığını görünce, "Ya Resulallah, Yüce Allah geçmiş ve gelecek bütün günahlarını affettiği halde niçin ağlıyorsun?" dedi. Allah Resulü ona şu cevabı verdi: "Allah'a çok şükreden bir kul olmayayım mı? Bu gece bana bir ayet indirildi. Onu okuyup da tefekkür etmeyene ne yazık. Şüphesiz göklerin ve yerin yaratılışında, geceyle gündüzün birbiri ardına gelişinde, insanlara yarar sağlayacak şeylerle denizde seyreden gemilerde, Allah'ın gökyüzünden indirip kendisiyle ölmüş toprağa dirilttiği yağmurda, yeryüzünde her çeşit canlıyı yaymasında, rüzgarları ve gökle yer arasında emre amade bulutları evirip çevirmesinde elbette düşünen bir topluluk için deliller vardır." Sevgili Peygamberimiz, hicretin 10. yılı Rebiülevvel ayında Halid bin Velid'i bir grup Müslümanla birlikte Necranlı Haris bin Kâb oğullarına göndermiş ve onları İslam'a davet etmesini istemişti. Onlar da bu daveti kabul ederek Müslüman olmuşlar ve birlikte Resulullah'ın yanına gelip Allah'tan başka ilah olmadığını ve Hazreti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem onun Resulü olduğunu ikrar etmişlerdi. Resulullah'a gelen heyetin içerisinde Ebu Şurayh el-Harisi de bulunuyordu. Resulullah ona hüküm sahibi anlamında Ebu'l-Hakem künyesiyle seslenildiğini duymuş ve bu durum hoşuna gitmemişti. Sevgili Peygamberimiz kendisini yanına çağırarak bu konudaki rahatsızlığını dile getirdi. "Muhakkak ki yegane hüküm sahibi Allah'tır. Hükümleri belirleyen de sonuçlandıran da O'dur. Sen niçin Ebu'l-Hakem künyesiyle çağrılıyorsun?" diye sordu. O da, "Kavmim bir anlaşmazlığa düştüğünde bana gelir, ben de aralarında hüküm veririm. Her iki tarafta razı olur," cevabını verdi. Resulullah, "Ne güzel," buyurdu. Onun sorunları çözmesi hoşuna gitmişti. Ancak Allah'a ait bir ismin bu şekilde kullanılmış olmasını kabullenemezdi. Ebu Şurayh'a kaç çocuğu olduğunu sordu. Onun Şurayh, Müslim ve Abdullah isimli üç oğlu olduğunu duyunca en büyüğünün adını öğrenmek istedi. Ardından da Şurayh isimli büyük oğluna atfen ona, "Sen Ebu Şurayh, Şurayh'ın babasısın," buyurdu ve onlara dua etti. Birinci Akabe biatında Allah Resulüne bağlılık yemini eden Medinelilerden Kab bin Malik anlatmaktadır. "Kavmimizin müşrik olan hacılarıyla beraber Medine'den yola çıktık. Seyahat esnasında namazlarımızı kıldık. Bera bin Marur da bizimle beraberdi. Yola çıkıp Medine'den ayrıldığımızda Bera bize dedi ki, ahali, ben bir karar vermiş bulunuyorum. Bu konuda bana katılıp katılmayacağınızı da bilmiyorum. Biz nedir dedik? Bera, vallahi şu binayı yani Kabe'yi arkama almayacağım. Namazımı ona doğru kılacağım," dedi. Ona, "Vallahi bize ulaşan haber peygamberimizin sadece Şam'a doğru namaz kıldığıdır. Biz ona muhalefet etmeyi de istemiyoruz," dedik. Bera, "Ben Kabe'ye doğru kılacağım," derken "Biz de bunu yapmayacağız," dedik. Namaz vakti geldiğinde biz Şam'a doğru namaz kıldık. O ise Kabe'ye yönelerek namazını kıldı. Nihayet Mekke'ye geldik. Biz onun yaptığını ayıplıyorduk. O ise bu şekilde devam etmekte ısrar ediyordu. Mekke'ye ulaştığımızda bana dedi ki, "Ey kardeşimin oğlu, Resulullah'a git ve ona bu yolculuğum esnasında yaptığım şeyi sor. Vallahi bu konuda bana muhalefet ettiğinizi görünce içime bir şüphe düştü. Bunun üzerine ikimiz birlikte Resulullah'a gittik. Ancak biz kendisini tanımıyorduk. Zira daha önce onu görmemiştik. Bu nedenle Mekkeli birine rastlayınca ona Resulullah'ı sorduk. Bize onu tanıyor musunuz diye sordu. Biz hayır dedik. Amcası Abbas'ı tanıyor musunuz diye sorduğunda evet diye cevap verdik. Zira o ticaret için bizim memleketimize gelirdi. Bunun üzerine adam mescide girdiğinizde Abbas'ın yanında oturan kişi Muhammed'dir açıklamasını yaptı. Mescide girdik. Gerçekten de Resulullah Abbas'la birlikte oturuyordu. Onlara selam verdik. Ardından yanlarına oturduk. Yanlarına yaklaşınca Resulullah Abbas'a "Bunları tanıyor musun?" diye sordu. Abbas da "Evet tanıyorum. Bu kavmimin lideri Bera bin Marur, bu da Kab bin Malik'tir." diye karşılık verdi. Kab o anı anlatırken Resulullah'ın "Şair mi?" diye sorduğunu, Abbas'ın da "Evet" diye cevap verdiğini unutmam demiş. Ardından da olayı anlatmaya devam etmiştir. Resulullah'ın huzurunda duran Bera söze şöyle girdi. "Ey Allah'ın elçisi, ben bu yolculuğa çıktım. Allah da bana İslam'ı nasip etti. İbadetlerimde bu binayı, Kabe'yi arkama almayı uygun görmedim. Ben ona doğru namaz kıldım. Arkadaşlarımsa bu konuda bana muhalefet ettiler. Dolayısıyla içime bir şüphe düştü. Ya Resulallah, buna ne dersin?" Bunun üzerine Allah Resulü, "Sen bir kıble üzerindeydin. Onda sabretseydin ya" buyurdu. Bundan sonra Bera bin Marur Resulullah'ın kıblesine döndü ve bizimle beraber Şam'a doğru namaz kıldı.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile oturuyorduk. Yanımızda Ebu Bekir ile Ömer radıyallahu anhuma ve birkaç kişi daha vardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kalkıp aramızdan ayrıldı. Gecikince bir şey oldu endişesiyle telaşa düştük. İlk önce de ben telaşa kapıldım. Hemen Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem aramaya çıktım. Ensar'a ait bir bahçeye geldim. Ravi bu uzun hadisi şuraya kadar aktarmıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Git bu bahçenin dışında Allah'tan başka ilah olmadığına canı gönülden şehadet eden kime rastla?"

Rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, camide yahut toplantıda izinlerini almadıkça iki kişinin arasına sokulmak helal olmaz buyurmuştur. İbni Ömer'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden biri bir kimseyi oturduğu yerden kaldırıp da oraya kendisi oturmasın. Fakat sıkışın ve yer açın. İbni Ömer radıyallahu anh bir mecliste kendisine yer vermek için kalkan kimsenin yerine oturmazdı.

Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimse evinden çıkarken Bismillah, tevekkeltü alallah, la havle ve la kuvvete illa billah, Allah'ın adıyla Allah'a tevekkül ettim, güç ve kuvvet ancak Allah'ın lütfuyladır derse, ona sen doğruya eriştirildin, endişelerinden emin kılındın ve korundun denilir ve şeytan ondan uzaklaşır.

İyaz bin Himar'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah bana öyle mütevazı olun ki kimse kimseye karşı böbürlenmesin ve taşkınlık yapmasın diye vahyetti.

Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Zulümden kaçının, çünkü zulüm kıyamette karanlıklara sebeptir. Cimrilikten de sakının, çünkü cimrilik sizden evvel yaşayanları helak etmiş, onları birbirlerinin kanını dökmeye, haramları helal görmeye sevk etmiştir.

Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Eğer namaz kılanın önünden geçen kişi bunun vebalini bilse, tam 40 gün veya 40 yıl beklemesi onun önünden geçmesinden daha hayırlı olurdu.

0: Hadislerin Hikayeleri.
1: Mekke'de şiirleriyle Hazreti Peygamber'i hicveden ve müşrikleri Müslümanların aleyhine kışkırtan Ebu Azze adında bir şair vardı. Bu şair Bedir Savaşı'nda esir alındı ve o gün Hazreti Peygamber'in huzuruna getirildi.
2: Bırakın, nereye götürüyorsunuz beni?
3: Zorluk çıkarma, yürü.
2: Bırakın beni, bırakın, hızlanma. Yürü hadi.
3: Ebu Azze'yi getirdik ey Allah'ın Resulü.
2: Lütfen acı bana Muhammed. Hem sen merhamet dolu bir kalbe sahipsin. Bunu herkes bilir. Merhamet diliyorum senden Muhammed.

0: et, merhamet. Ben fakir biriyim. Fidye verecek malım mülküm yok benim. Ailem de çok kalabalık. Onları beslemesi ne kadar zor bilemezsin. 5 kızım var ve hiçbir işe yaramazlar ama onları beslemek zorundayım. Biliyorum kız çocuklarını en çok sen korursun. Onlara en çok sen değer verirsin. En çok sen acırsın. Bana da acı. Kızlarım için acı. Biliyorum acırsın sen. Sen bizler gibi değilsin. Yalvarıyorum beni bağışla. Söz. Söz veriyorum. Bir daha sana karşı savaşmayacağım. Yıldızlar şahit olsun ki savaşmayacağım. Kalem tuttuğum bu ellerim kurusun ki şiirler söyleyen şu dilim tutulsun ki bir daha seninle savaşmayacağım. Beni affet. Yalvarırım. Beni affet.
1: Allah'ın kutlu elçisi karşısında ağlayıp sızlayan, küçüldükçe küçülen ve af dileyen bu adamın serbest bırakılmasını söyledi. Onu serbest bıraktılar ve Ebu Azze Mekke'ye geri döndü. Ebu Azze Mekke'ye döndükten sonra verdiği sözü tutmadı. Şiirleriyle müşrikleri Hazreti Peygamber aleyhine kışkırtmaya devam etti.
2: Anlat bakalım Ebu Azze. Nasıl kandırdın Muhammed'i ha? Nasıl kurtuldun onun elinden?
3: Benim için çok zor olmadı. Bilirsiniz ağzım iyi laf yapar benim. Onun karşısına çıkardılar beni. Onu görünce yere kapandım, ağlayıp sızlamaya başladım.
4: Sonra ne yaptın?
3: Ne yapacağım? Başladım üstümü başımı parçalamaya.
0: Muhammed beni affet. Söz bir daha sana karşı savaşmayacağım. Çok fakirim ben. Kızlarım var benim.
3: Muhammed, ah Muhammed. Nasıl bu kadar çok seviyorlar seni? Nasıl bu kadar saygı duyuyorlar sana?
2: Boş ver. Köleler seviyor onu.
4: Ve fakirler. Köleler ve fakirlerin efendisi.
2: Kölelerin ve fakirlerin efendisi Muhammed.
3: Kölelerin ve fakirlerin efendisi. Kabul etmeyecekmiş vereceğimiz hiçbir şeyi. Ne kadınlarımızı ne de servetlerimizi. Hatta koysak da bir eline ayı diğerine güneşi. Yine de yıkacakmış kurduğumuz bu düzeni.
2: Çok bekler. Daha bitmedi. Pişman olacak bu yaptıklarına.
4: Evet, pişman edeceğiz onu. Yeni bir ordu toplayacağız. Hem de öyle bir ordu toplayacağız ki bir daha karşımıza çıkamayacak.
1: Aradan bir yıl geçmiş ve müşrikler neredeyse savaş için hazır hale gelmişlerdi. Savaşacak asker sayısını arttırmak için olabildiğince fazla kişiyi ikna etmeye çalışıyorlardı. Bu maksatla Saffan bin Ümeyye Ebu Azze'nin yanına geldi. Onu savaşması için ikna etmek istiyordu.
3: Hayır Saffan, olmaz. Ben savaşmak istemiyorum. Hem benim ailem ve çocuklarım var. Kim bakacak onlara?
5: Sen rahat ol. Ailen de malın da bize emanet. Elbette aç kalmayacaklar. Onlara hiçbir şey olmayacak. Hem Muhammed kazanırsa zaten aileni buradan kovmayacak mı? O kazanırsa elde ettiğin bütün her şeyi kaybetmeyecek misin?
3: Bilemedim. Muhammed beni affetmişti. Hem bir daha savaşmayacağıma dair söz verdim.
5: Seni mi affetti? Bu bir utanç. Bu utançla nasıl yaşayacaksın ha? Çocuklarının yüzüne nasıl bakacaksın? Bu haldeyken kimsenin kızlarınla evlenmek ister ki? Asıl bunun için sen onu affetmemelisin.
3: Ama ben...
5: Yoksa korkuyor musun?
3: Hayır, hayır.
5: Demek korkuyorsun. Ağzın kadar kolların iş yapmıyor demek ki. Ellerin mi kırık senin? Kılıç tutamayacak halde misin?
3: Yok, hayır, ondan değil.
5: Ya neden o halde? Dizlerin mi tutmuyor? Kalbin mi titriyor, ha? Neden?
3: Tamam, tamam. Çok üstüme gelme. Yeter bu kadar. Savaşacağım.
5: Şöyle. Dilin kadar kılıcın da lazım bize.
1: Ebu Azze aradan bir yıl geçtikten sonra bu kez Uhud Savaşı'nda Müslümanların karşısına çıktı. Uhud'da da esir düştü. Kureyşli tek esir olarak yine Hazreti Peygamber'in huzuruna getirildi.
3: Biliyorum, söz vermiştim. Biliyorum.

0: daha sana karşı asla savaşmayacağım demiştim ama beni zorla getirdiler. İnan bana, zorla getirdiler. Söz, bir daha karşına çıkmayacağım. Bu sondu. Bana güvenebilirsin.
1: Bunun üzerine Allah Resulü, bana verdiğin söz nerede kaldı dedi. Ebu Azze pişkin pişkin sırıtıyor, küçüldükçe küçülüyordu. Hazreti Peygamber gözlerini onun gözlerinin içine dikmiş bir şekilde, hayır, vallahi Mekke'de Muhammed'i iki kez aldattım diyerek sakalını ovuşturamayacaksın dedi. Ebu Azze'nin yalvarmaları, Allah'ın kutlu elçisinin kararlı bakışlarının karşısında eriyip kayboluyor, havada sönüp gidiyordu. Kutlu Nebi, sözünde durmayan, dili ve kalemi zehirli olan bu adamın gözlerinin içine baktı ve mümin bir delikten iki kere sokulmaz dedi. Sonra da Asım bin Sabit'e Ebu Azze'nin savaş suçundan dolayı cezalandırılması talimatını verdi.
0: Hayır, hayır, hayır, hayır yapmayın. Beni bağışlayın. Lütfen beni affedin. Beni kandırdılar. Safvan beni kandırdı. Safvan, Kureyş, neredesiniz? Neredesiniz? Neden burada değilsiniz?
2: Hadislerin hikayeleri. Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu az sonra.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Peygamberimiz onların kendisini nezaketle karşılayacağını düşünüyordu. Oraya ulaştıklarında Sakifliler misafirperverliklerini gösterip onları ağırladılar.
2: Misafirlerimize bağlarımızdan üzüm de getirin. Mekke'nin şerefli kabilesi Kureyş, Sakif halkının bağcılıkta ne kadar mahir olduğunu görsün. Kureyş'in kuyusunu kazan hainler olduğunuzu nereden bilebilirdik? Derhal terk edin burayı.
3: Kendi kavminin sahiplenmediği, öldürmek istediği bir adamdan ne hayır gelir?
4: Ya Resulallah, başınız kanıyor. Elleriniz kırılsın. Bırakın onu.
1: Efendimiz bitkin ve son derece üzgün bir şekilde kendini bir asmanın gölgesine attı. Allah'a şöyle niyaz etti. Allah'ım, senin gazabına uğramaktan, ilahi rızandan uzak kalmaktan, senin o zulmetleri aydınlatan ve ahiret işlerini yoluna koyan ilahi nuruna sığınırım. Allah'ım, sen razı oluncaya kadar affını dilerim.
5: Yazıklar olsun sana Addas. Sen bu adamın başını ellerini neden öptün?
4: Yeryüzünde bu zattan daha hayırlı bir kimse yok. Bana bir şey bildirdi ki onu ancak bir peygamber bilebilir.
0: 21. Bölüm.
1: Resul-i Ekrem Efendimiz Taif ziyareti sonrası sığındığı bağda bir müddet dinlendikten sonra son derece mahzun bir şekilde yola çıktı. Ayaklarındaki yaralardan dolayı yürümekte zorlanıyordu. Hazreti Zeyd ise yanı başında hiç konuşmadan ilerliyordu. Yaşadıkları bu korkunç olayda Resulullah'ı koruyamadığını düşündüğü için yüreği kan ağlıyordu. Derken Peygamberimiz gözlerini gökyüzüne çevirdi. Uzun uzun oraya baktı. Hazreti Zeyd baktığında bir bulut görebiliyordu ancak. Allah Resulü bulut gibi görünen şeyin ardında vahiy meleğinin olduğunu fark etmişti. Bir süre sonra Cebrail aleyhisselam geldi ve şöyle dedi. Ya Resulallah, şüphesiz Allah kavminin sana neler söylediğini işitti. Sana şu dağlar meleğini gönderdi. Kavmin hakkında dilediğini yapmak üzere ona emredebilirsin. Bunun ardından dağlar meleği izin alarak yanlarına geldi ve şöyle dedi. Ya Resulallah, Allah'ın selamı üzerine olsun. Ben dağlar meleğiyim. Yüce Rabbimizin emri dışında bir şey yapmam. O beni senin dileğini yapmak üzere gönderdi. Emret, şu iki dağı, Ebu Kubeys ile Kuaykaan dağlarını sana bunu yapanlar üzerine kapatıvereyim. Helak olup gitsinler. Emrine amadeyim. Resul-i Ekrem'in cevabı onun en bariz özelliğini ortaya koyuyordu. Merhametini. Hala kan sızan yaralarının acısını aldırmadan dağlar meleğine şöyle dedi. Hayır, ben böyle bir şey istemem. İstediğim tek şey Hak Teala'nın bu müşriklerin neslinden Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmaksızın ibadet edecek bir nesil ortaya çıkarmasıdır. Resulullah kendisine böyle bir muameleyi reva görenlere ve dua bile etmemiş, helak olmalarını istememiş, aksine onların kurtuluşa ermesi için dua etmişti. Onun bu duası kabul olacak, Taif halkı kısa süre içinde Müslüman olacaktı. Peygamberimiz Mekke'yi terk edip kendisine yeni bir yurt aradığı için artık Mekke'ye giremezdi. Bunun tek yolu güçlü ve kudretli birinin kendisini himayesine almasıydı. Haşim oğulları Ebu Leheb'in tutumundan dolayı kendisine eskisi gibi sahip çıkmıyordu. Zeyd de kara kara ne yapacaklarını düşünüyor, bir çözüm bulmaya çalışıyordu.
4: Ya Resulallah,
6: Şehrimiz şurada ama biz giremiyoruz. Bugün üçüncü gün. Zaten yorgun ve halsizsiniz. Ne kadar daha dayanabilirsiniz buna?
1: Peygamberimiz, ey Zeyd, şüphen olmasın ki Allah bu gördüğün duruma bir çıkış yolu gösterecektir. Muhakkak ki Allah dininin yardımcısı ve peygamberinin destekçisidir, dedi. Ve onu gizlice Mekke'ye gönderdi. Kendilerini himaye etmesi için ilk teklifi, daha önce Müslümanlara karşı uygulanan boykotun kaldırılmasında önemli bir rolü olan Nefel oğullarının lideri Mutim bin Adi'ye yapmasını söyledi. Mutim bunu kabul etti ve vakit kaybetmeden oğullarına ve akrabalarına silahlanmalarını emretti. Mekke'nin girişinde toplandılar. Ebu Cehil Mut'im'i silahlanmış olarak görünce seslendi.
7: Ne oluyor? Niye böyle silahlandınız?
8: Birini himayeme aldığımı ilan etmek için. Ey Kureyş topluluğu! Haberiniz olsun ki ben Muhammed'i himayeme aldım. Hiçbiriniz ona dokunmasın. Dokunursanız işte kabilem. Hiçbiri kılıçlarını çekmekte tereddüt etmez.
1: Mutim 7 oğluyla birlikte peygamberimizin yanına gitti. Onu çevreleyerek Mekke'ye soktular. Resulullah onların himayesinde Kabe'ye kadar geldi. Hacerül Esved'i selamladıktan sonra 2 rekat namaz kıldı ve evine gitti. Yıllar sonra Bedir Savaşı esirleri hakkında Mutim'in oğluna, ey Cübeyr, eğer senin baban Mutim sağ olsaydı da şu anda benden bu esirleri isteseydi, onun hatırına bunları bağışlardım, diyecek ve Mutim'i hep hayırla yad edecekti. Peygamber Efendimiz kendi evine ancak başkasının himayesiyle girebilmişti. Hayat arkadaşını ve yegane koruyucusunu kaybetmenin verdiği acıya bir de Taif eklenmişti. Halbuki Taif'e ne umutlarla gitmişti. Resulullah mahzundu. Rabbi onun gönlüne bir ferahlık ve neşe vermek istedi. O gün Peygamberimiz amcası Ebu Talib'in kızı Ümmü Hani'nin evinde misafirdi. Ümmü Hani samimi bir Müslümandı. Eşi Hubeyre İslam'a girmese de Resulullah'ı güzel karşılar, evlerinde misafir olmasından hoşnutluk duyardı. İşte böyle bir gecede evde Müslüman olanlar Peygamberimizin ardında cemaatle namazlarını kıldılar ve herkes istirahate çekildi. Sabah olduğunda Resulullah'ın hali bambaşkaydı. Ümmü Hani'ye şöyle dedi: Ümmü Hani, bu gece ne oldu biliyor musun?
9: Allah ve Resulü daha iyi bilir.
1: Peygamberimiz, seninle burada akşam namazını kıldık. Sonra Kudüs'e gittim ve orada namaz kıldım. Şimdi ise gördüğün gibi burada sabah namazını kılıyorum, dedi.
9: Sübhanallah. Ya Resulallah, nasıl oldu bu?
1: Peygamberimiz başından geçenleri şöyle anlattı. Sizler uyuyunca Kabe'yi ziyaret etmek için gittim. Hicr'de uyurken Cebrail geldi. Beni kolumdan tuttu ve ayağa kaldırdı. Yanımda durdu. Kabe'nin kapısında katırla eşek arasında, fakat ne katır ne eşek olan bir binek vardı. Yan taraflarında bulunan kanatlarla hareket ediyordu. Bu bineğe bindim. Onun her adımı gözün görebildiği yere kadar uzanıyordu. Yesrib'e, oradan Hayber'e, oradan da Kudüs'e gittik. Kudüs'te Mescid-i Aksa'ya vardık. Orada İbrahim, Musa, İsa ve diğer peygamberleri gördüm. Sonra Cebrail bana 2 ayrı kadeh ikram etti. Ben içinde süt olanı tercih ettim. Bu tercihimden dolayı Cebrail, ya Muhammed, sen iyi olanı seçtin. Sen de ümmetin de doğru yola iletildiniz, dedi. Ve 7 semadan tek tek geçerken şahit olduğu şeyleri anlattı. Resulullah dışarı çıkmak için hazırlandığında Ümmü Hani'yi bir telaş sardı. Bu hadiseyi anlattıklarında müşriklerin ona neler yapabileceğini biliyordu. Heyecanla ayağa fırladı.
9: Ya Resulallah, ne olur bunu insanlara anlatma.
1: Peygamberimiz bunun ilahi bir mesaj olarak insanlara iletilmesi gerektiğini söyledi ve ilerledi. Ümmü Hani bu sefer peygamberimizin cübbesini tutarak onu durdurmaya çalıştı.
9: Ya Resulallah, ne olur bunu insanlara anlatma. Allah aşkına sana yalvarıyorum, bunu anlatma. Sana yalancı derler, seninle alay ederler. Daha fazla üzülmeni istemiyorum. Biz sen ne dersen inanırız ama onlar bunu sana karşı kullanacaklar.
1: Peygamberimiz gördüğü şeyleri anlatmaya kararlıydı. Çıktı ve ağır adımlarla Kabe'ye ilerledi.

0: Peygamberimiz çıkınca Ümmü Hani ona bir zarar gelmemesi için elinden geleni yapmasını söyleyerek Habeşli hizmetçisini Peygamberimizin peşinden gönderdi. Bu arada Ümmü Hani'nin kızı odaya girdi.
1: Anneciğim, ne oldu? Heyecanlı bir şeyler konuşuyordunuz Resulullah'la.
2: Kızım, bu gece olanları anlatsam inanamazsın.
1: Ne olmuş?
2: Bu gece Cebrail peygamberimizin yanına gelip onu manevi bir bineğe bindirmiş. Önce Kudüs'e, Mescid-i Aksa'ya gitmişler.
1: Kudüs mü? Buradan Kudüs'e gitmek kaç gün sürer?
2: Dur, bu daha başlangıcı. Önce Mescid-i Aksa'ya gidip orada diğer peygamberlere imam olarak namaz kıldırmış. Sonra oradan gök katlarına yükselmiş.
1: Göğün katlarına mı?
2: Evet, göğün katlarına. Cebrail yanındaymış. Her katta görevli bir melek varmış. O melekle selamlaştıktan sonra orada bulunan peygamberlerle görüşmüşler.
1: İbrahim, Musa ve İsa gibi peygamberlerle mi?
2: Evet yavrum.
1: Nasıl olduklarını da anlattı mı peygamberimiz?
2: Bazılarından bahsetti. Mesela Yusuf aleyhisselam gülümsediğinde o kadar güzel oluyor ki dünyadaki güzelliğin yarısı ona verilmiş zannedersin dedi. İbrahim aleyhisselam için de benim kadar ona benzeyen, onun kadar da bana benzeyen birini görmedim dedi.
1: Anne, kalbim nasıl atıyor bir baksana. Çok heyecanlandım. Resulullah Efendimiz'e ne kadar iyi gelmiştir bu yolculuk. Son zamanlarda hep üzgündü. Sonra ne olmuş?
2: Cennet ve cehennemi görmüş. Oraya gireceklerin vasıflarını anlattı.
1: Hep bahsettiği cenneti gördü demek. Ne kadar güzeldir kim bilir.
2: Billur'dan saraylar, çeşit çeşit ırmaklar, koyu yeşillikler. Cennet o kadar güzelmiş ki, onun ufak bir parçası dünyanın tümünden daha hayırlıymış.

0: Ya cehennem?
1: Cehennem insanın yüreğine işleyen bir ateşmiş. Ebedi bir pişmanlık.
0: Allah hepimizi korusun.
1: Amin. Yolculukları devam ederken bir noktaya geldiklerinde Cebrail, işte bu Sidretül Münteha'dır. Ben buradan öteye geçemem. Geçecek olsam yanarım demiş.
0: Sidretül Münteha mı dedin?
1: Evet. Oradan ötesine peygamberimiz kendi geçmiş ve Rabbi ile görüşmüş.
0: Rabbimizi mi görmüş?
1: Onu açıklamadı. Nasıl gördü ve görüştü bilmiyoruz. Ama kimsenin geçemediği bir sınırı geçmiş ve Allah ile görüşmüş. Düşünebiliyor musun? Vahiy meleğinin bile girmesine izin verilmeyen bir makam.
0: Sübhanallah.
1: Peygamberimizin büyüklüğünü sen düşün.
0: Anne, peygamberimizin ne kadar kıymetli olduğunu biz biliyoruz. Keşke inanmayanlar da idrak edebilse. Ne büyük bir nimeti kaçırıyorlar. Bir fark etseler.
1: Keşke kızım. Olan bitenleri anlattığında ona zarar vermelerinden korkuyorum. Sen geldiğinde gitme diye yalvarıyordum. Bu anlattıklarını başkasına anlatma ki seni incitmesinler dedim ama...
0: Allah Resulü Allah'tan gelen hiçbir bilgiyi gizlemez ki anne. Yanlış düşünüyorsun. Bunun açıklanması lazım. Açıklansın ki iman edenlerin inançları artsın.
1: Haklısın. Ben daha fazla üzülmesini istemedim. Sadece...
0: Bilmem mi? Sen de dedem Ebu Talip gibisin aynı. Onun üzerine titrersin.
1: Biz beraber büyüdük biliyorsun. Resulullah evimize geldiğinde 8 yaşındaydı. 40 yıl geçti üstünde. Benim ailemden bir parça o. Hem de en değerli parçası.
0: Anneciğim, ona bu kadar yakın olmak ne büyük lütuf. Sidretül Münteha demiştin en son. Orada başka bir şey olmuş mu?
1: Olmaz mı? Resulullah 3 güzel hediye getirmiş bize orada.
0: Hediye mi?
1: Evet. Birincisi şu. İmanını muhafaza ederek ölen herkes eninde sonunda cennete girecekmiş.
0: Ne büyük bir müjde.
1: İkincisi 5 vakit namaz.
0: Artık 5 vakit mi kılacağız?
1: Evet.
0: Bu da büyük bir müjde. Demek ki Rabbimiz bizi daha çok davet ediyor huzuruna.
1: Sonuncusu da 2 ayeti kerime. Bak şöyle diyor Yüce Rabbimiz. Peygamber Rabbinden kendisine indirilene iman etti. Müminler de iman ettiler. Her biri Allah'a, meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine iman ettiler ve şöyle dediler. Onun peygamberlerinden hiçbirini diğerinden ayırt etmeyiz. Şöyle de dediler. İşittik ve itaat ettik. Ey Rabbimiz, senden bağışlama dileriz. Sonunda dönüş yalnız sanadır. Allah bir kimseyi ancak gücünün yettiği şeyle yükümlü kılar. Onun kazandığı iyilik kendi yararına, kötülük de kendi zararınadır. Şöyle diyerek dua ediniz. Ey Rabbimiz, unutur ya da yanılırsak bizi sorumlu tutma. Ey Rabbimiz, bize bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Ey Rabbimiz, bize gücümüzün yetmediği şeyleri yükleme. Bizi affet, bizi bağışla, bize acı. Sen bizim Mevlamızsın. Kafirler topluluğuna karşı bize yardım et.
2: Peygamberimiz Kabe'ye gitti. Orada olan insanlara başından geçenleri anlattı. Düşmanları bir zafer kazanmış gibi sevindiler. Çünkü kendilerine göre aksi ispat edilemeyecek bir alay konusu geçmişti ellerine.
3: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere. Diyanet İşleri Başkanlığı sundu. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
4: Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize bir hutbe irad etti ve ey insanlar, Allah size haccı farz

farz kıldı, hac edin dedi. Ashabtan biri, ya Resulallah, her sene mi hac edelim diye sordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cevap vermedi. Adam sorusunu 3 defa tekrarladı. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, evet deseydim her sene hac yapmanız gerekirdi ve sizin de buna gücünüz yetmezdi dedi. Ve şöyle devam etti. Sizi herhangi bir yükümlülük yüklemeden kendi halinize bıraktığım sürece siz de beni kendi halime bırakın ve soru sormayın. Zira sizden evvelkilerin helak olmalarının sebebi peygamberlerine çok soru sormaları ve sonra da onlara muhalefet etmeleridir. Şu halde ben size bir şey yapmanızı emredersem elinizden geldiği kadar onu yapmaya çalışın. Size herhangi bir şeyi yasaklarsam onu da terk edin. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih ederim. Ona hamd ederim. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur ve Allah en büyüktür demem bana üzerine güneş doğan her şeyden daha sevimlidir.

Ebu Mesud el-Bedri'nin radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Bir gün Sa'd bin Ubade'nin meclisinde otururken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanımıza geldi. Beşir bin Sa'd, "Ey Allah'ın Resulü, Allah bize sana salat ve selam getirmemize emir buyurdu. Peki sana nasıl salavat getireceğiz?" diye sordu. Bunun üzerine Resulullah bir süre sustu. Bundan dolayı keşke Beşir peygambere sormasaydı diye temenni ettik. Sonra peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle deyin dedi. Allah'ım Muhammed'e ve onun ailesine, İbrahim'in ailesine rahmet ettiğin gibi rahmet et. Şüphesiz sen övülmeye layıksın, çok yücesin. Allah'ım Muhammed'e ve onun ailesine, İbrahim'in ailesine bereket verdiğin gibi bereket ver. Şüphesiz sen övülmeye layıksın, çok yücesin. Ebu Musa'nın radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Hazreti Peygamber'e, "Ey Allah'ın Resulü, hangi Müslüman daha faziletlidir?" diye sordum. Resul-i Ekrem, "Elinden ve dilinden Müslümanların güven içinde olduğu kimse" buyurdu. İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. İslam 5 esas üzerine kurulmuştur. Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şahitlik etmek, namazı dosdoğru kılmak, zekat vermek, hac etmek ve Ramazan orucunu tutmaktır.

Resulullah'ın birbirinden kıymetli hadislerini daha iyi anlamak, onun sünnetini hayatımıza hakim kılmak için Süleyman Sarı'nın hazırlayıp sunduğu Hadis Şerhi programına davetlisiniz. Hadis Şerhi Salı ve Perşembe günleri saat 12.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: 40 hadiste sosyal hayat. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: Leysa minna men lem yerham sagirana ve yuqir kebirana ve ya'mur bil ma'ruf ve yenha anil munkar.

0: küçüğümüze merhamet etmeyen, büyüğümüze saygı göstermeyen ve iyiliği emredip, teşvik edip, kötülükten sakındırmayan, uzaklaştırmayan bizden değildir. İyilik, aklen veya dinen, güzelliği tanınan, bilinen her fiildir. Adalet, ölçülü olma, dürüstlük, ihsan, cömertlik, tatlı dil ve benzeri özellikler bu tanıma dahildir. İyiliği teşvik edip kötülükten sakındırmak, ayet ve hadislerde sıkça hatırlatılan bir sorumluluktur. Bu sebeple İslam bilginleri bu faaliyetin farz olduğunu belirtirler. Peygamber Efendimiz, kendinden sonraki zamanlara işaret ederek bu görevin ihmal edilmemesi gerektiğini hatırlatıyor. Çünkü bu uyarılar, din, akıl, inanç ve değerlerin toplum hayatında sürdürülebilmesi ve her türlü kötülüğün önlenmesi açısından önemlidir. İslam tarihinde iyiliği emredip kötülükten sakındırma faaliyetleri hisbe teşkilatlarıyla yürütülmüştür. Her dönemde etkin bir şekilde yürütülen vaaz ve irşat, toplumu ıslah çalışmaları arasında yer almıştır. Günümüzde bu çalışmalar oldukça çeşitlenmiş, zaman zaman kötülüğü yaygınlaştırdığı için eleştirilen medya kanalları, iyiliği teşvik, kötülüğü engelleme amacıyla kullanılmaya başlanmıştır. Toplumdaki yeterli donanıma sahip her bireyin, yanlış bir davranışla karşılaştığında onu gücü yettiğince ve en güzel şekilde düzeltme sorumluluğu vardır. Rabbimiz, iyiliği emredip kötülükten sakındıranları rahmetiyle kuşatacağı müjdesini vermektedir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, iyiliği çoğaltıp kötülüğe engel olmak isteyen kişinin söylediklerini öncelikle kendisinin de uygulaması gerektiğine işaret eder ve aksi yönde davrananları kötü bir sonla karşılaşacakları konusunda uyarır. Bir kişiyi cehennemde görenler, "Ey filan kişi, bu ne hal? Sen dünyada iyiliği emredip kötülükten alıkoymaya çalışmaz mıydın?" derler. Adam şu cevabı verir: "Ben size iyiliği emreder, fakat kendim yapmazdım. Kötülüğü yasaklar, ancak kendim kötülük yapardım."
1: 40 hadiste sosyal hayat.

0: Hüsnü Hal.
1: Binlerce yıl geçti. Dünya yaşanılır bir yer olduğundan beri. Milyarlarca insan yaşadı ve göçtü. İnsanoğlu dünyaya sürüldü sürüleli. Müthiş bir hızla gelişti insan. Aslandan daha güçlü, ceylandan daha hızlı hale geldi. Birçok şeyi değiştirdi. Evini, yemeğini, bineğini, daha iyisi ve daha güzeliyle yeniledi hepsini. İnsan olduğu yerde kalmadı. Koştu, yoruldu ama durmadı. Tepesindeki bulutlara, bulutların ardındaki yıldızlara merak saldı. Dağların zirvelerine çıktı, derin sulara daldı. Acaba neydi aradığı ya da kaçtığı? İnsanı göklere yolculuğa çıkaran, okyanuslara daldıran aklı başına belalar da açtı. Bazen ilaç buldu, yarasını sardı, bazen dermanından kaçtı, karanlığa saklandı. Ne zamanki insan dermanından kaçar, işte o zaman etrafını karanlık sarar. O karanlığın içinde kızıl bir ateş parlar. Bu insanın içine işleyen kavurucu bir ateştir. İnsanın hırsını alevlendirir, aklını ele geçirir. İnsan bu ateşe yabancı değil, onunla ilk defa karşılaşmıyor. Çok önceden tanıyor onu, çok eskiden. Zaman insan için kurulup saat geri saymaya başlamadan evvel. Vaktiyle o dumansız ateş kibirle yanmış, hırsla tutuşmuş. İnsanın aklını zehirlemiş, onu yemyeşil bahçesinden kovdurmuş. Şimdi yine boş durmuyor, doğru yol üstünde oturuyor, insana dört bir yandan sokuluyor. İnsanın içinde bir anda alev gibi parlayan ne varsa, o en eski düşmanı tarafından sırtına saplanan zehirli hançerden bir parça. Onun zehrinin damarlarda gezinen kıvılcımları, öfke gibi, nefret gibi, kin gibi. Lakin ateşi söndürmek insanın kendi elinde. Çünkü ateş ne kadar parlarsa parlasın, onu söndürecek şey insanın kendi özünde. Yüce Yaradan'ın insanın mahiyetine kattığı ham maddesinde. Belki ateş toprağı bir müddet yakacak, belki onu kavuracak. Ancak önünde sonunda toprak ateşi söndürecek, onu boğacak. Ve insan ayrı düştüğü yurduna Rabbinin rahmetiyle yeniden kavuşacak.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Abdurrahman Abdullah bin Ömer bin Hattab'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kul can çekişmeye başlamadıkça Allah Teala onun tövbesini kabul eder.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah aksırmayı sever, esnemeyi sevmez. Biriniz aksırıp elhamdülillah, yüce Allah'a hamdolsun derse, bunu duyan her Müslümanın onu yarhamüke Allah, Allah rahmetiyle sana afiyet versin diye karşılaması gerekir. Esnemeye gelince, bu hal şeytandandır. Öyleyse birinize esneme geldiği zaman onu önlemeye çalışsın. Zira sizden biri esnediği zaman şeytan ona güler. Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, müminler birbirine yaslanarak inşa edilmiş bir binanın duvarları gibidirler dedi ve bu dayanışmayı göstermek için parmaklarını birbirine geçirip kenetledi.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah'a ve ahiret gününe inanan misafirine ikram etsin. Allah'a ve ahiret gününe inanan akrabalarıyla ilişkisini sürdürsün. Allah'a ve ahiret gününe inanan ya hayır söylesin veya sussun.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah kıyamette şu üç kişiyle ne konuşur, ne onları temize çıkarır, ne de yüzlerine bakar. Onlar için şiddetli bir azap vardır. Zina eden ihtiyar, yalancı hükümdar ve kibirli fakir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Gece namazı ikişer rekat kılınır. Sabah olmasından endişelenirsen bir rekat vitir namazı kıl. Bera bin Azib'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize hastayı ziyaret etmeyi, cenazeye katılmayı, aksırana dua etmeyi, yemini bozmamayı, zulüm görene yardım etmeyi, davete icabet etmeyi, selamı yaymayı emretti. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Biriniz cennetin en düşük derecesinde bile olsa kendisine dile dilediğini denilir. O da gönlünden dileklerde bulunur. Tamam mı diye sorulur. Evet deyince ona neler dilediysen sana iki katı verilecek denir. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ölülere sövmeyin. Çünkü onlar önden göndermiş olduklarının amellerinin karşılıklarına ulaşmışlardır. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah güzel sesli peygamberin Kur'an'ı açıktan ve ahenkli bir şekilde okumasına kulak verdiği gibi başka hiçbir şeye kulak vermemiştir.

Enes'ten nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kıyamet gününde her vefasızın vefasızlığının göstergesi olarak bir sancağı olacaktır. Abdullah bin Abbas şöyle anlatır. Bana peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem ashabından, ensardan bir zat haber verdi. Bir gece Resulullah'la birlikte otururken bir yıldız kaymış ve ortalık aydınlanmıştı. Bunun üzerine Resulullah onlara, böyle bir şey olduğunda cahiliye devrinde ne derdiniz diye sormuş. Onlar da, Allah ve Resulü daha iyi bilir. Biz bu gece büyük bir adam doğdu ve bu gece büyük bir adam öldü derdik cevabını vermişler. Resulullah, bu yıldız ne bir kimsenin ölümü için kayar ne de doğumu için. Lakin yüce Rabbimiz bir şey takdir buyurduğunda arşı taşıyan melekler tesbih eder. Arkasından onlardan sonra gelen gök ehli tesbih eder. Ta ki tesbih dünya semasının sakinlerine ulaşır. Sonra arşı taşıyanların arkasından gelenler arşı taşıyanlara Rabbiniz ne buyurdu diye sorarlar. Onlar da ne buyurduğunu kendilerine haber verirler. Böylece semavat sakinleri birbirleriyle haberleşir. Nihayet haber dünya semasına ulaşır ve cinler işitileni kaparak onu kahin dostlarına aktarır ve bu kayan yıldızla taşlanırlar. Olduğu gibi getirdikleri haber haktır. Fakat bu habere yalan karıştırırlar buyurmuştur.

0: Abdullah bin Ömer'in işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İyiliklerin en güzeli evladın baba dostlarını ziyaret etmesidir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hazreti Ali'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Sabahleyin hasta kardeşini ziyaret eden bir Müslümana akşama kadar 70 bin melek rahmet okur. Eğer akşamleyin ziyaret ederse sabaha kadar da 70 bin melek onun için rahmet okur. Aynı zamanda o kimse için cennette toplanmış meyveler vardır. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanlara her sabah iki melek gelir. Birisi, Allah'ım malını hayır yolunda harcayan şu kişiye harcadığı malın yerine yenisini ver der. Diğeri de Allah'ım malını hayır yolunda harcamayarak elinde tutan, cimrilik eden şu kişinin malını telef et der.

İbni Mesud'dan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle derdi: Allah'ım, senden hidayet, takva, iffet ve gönül zenginliği isterim.

Abdullah bin Busr radıyallahu anh anlatıyor. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem garra denilen bir yemek kabı vardı. Onu 4 kişi taşırdı. Bir gün kuşluk vakti girip namazı kıldıklarında içerisine tirit, et suyuna ekmek doğramak suretiyle yapılan yemek koyulan bu kap önüne getirildi. Sahabiler kabın etrafına dizildiler. Gelenler çoğalınca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diz çökerek oturdu. Bir bedevi, "Bu oturuş da ne?"

Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın günahları af yolunu, dereceleri yükseltme vesilesini size göstereyim mi? Dedi. Evet, söyle ya Resulallah dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, meşakkatli zamanlarda bile abdesti tam olarak almak, uzak yerden mescide gelmek, bir namazdan sonra ikinci namazı beklemektir. İşte bunlar düşman hududunda nöbet bekleme gibidir, buyurdu.

Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimsenin ebeveynine sövmesi büyük günahlardandır. Ashab, ya Resulallah, hiç insan ebeveynine söver mi dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, evet, kişi bir adamın babasına söver, o da onun babasına söver. Adamın anasına söver, o da onun anasına söver.

Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazının iki rekat sünnetini kıldıktan sonra sağ yanı üzerine bir müddet uzanırdı. Cabir bin Semüre radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanıma geldi ve Rablerinin huzurunda meleklerin saf tuttukları gibi siz de saflarınızı düzgün tutsanız ya buyurdu. Sahabiler ya Resulallah melekler Rablerinin huzurunda nasıl saf tutarlar diye sordular. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ön safları tamamlarlar ve safta birbirlerine perçinlenmiş gibi bitişik dururlar cevabını verdi.

Semüre'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kimse cuma günü abdest alırsa ne iyi, gusledecek olursa bu daha da faziletlidir buyurmuştur.

Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına ama bir adam gelip, "Ya Resulallah, beni elimden tutup mescide götürecek kimsem yok," dedi. Ve ondan evinde namaz kılmasına müsaade etmesini istedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de ona müsaade etti. Adam dönüp giderken, "Ezanı işitiyor musun?" diye sordu. O, "Evet," deyince Resulullah, "Öyleyse davete icabet et," buyurdu. İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem vefatıyla sonuçlanan hastalığı sırasında Ali bin Ebu Talib radıyallahu anh onun yanından çıkmıştı. Halk, "Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geceyi nasıl geçirdi?" diye sordu. Ali radıyallahu anh, "Hamdolsun iyi geçirdi," cevabını verdi.

0: Benim Peygamberim az sonra.
1: Sevban'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir Müslüman, hasta bir Müslüman kardeşini ziyaret ettiğinde, ziyaretini tamamlayıp geri dönünceye kadar sanki cennet hurfesi topluyormuş gibi olur. Ya Resulallah, cennet hurfesi nedir denilince, zamanı geldiğinde ağaçtan toplanan meyvedir cevabını vermiştir.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Benim Peygamberim. Hazırlayan Ergül Kayacık. Seslendiren Saliha Şahin.

Çocukluğumu anımsıyorum da bir şeylere yetişme telaşım olmadan öylece gökyüzünü seyrederdim. Zamanımı nasıl geçirdiğime kimse karışmazdı. Bir karınca sürüsünü saatlerce izleyebilir, bir çubukla toprağın üzerine türlü şekiller çizerek akşama kadar toza bulanmış bir halde oynayabilirdim. Kavurucu yaz günlerinin öğle vakitlerinde herkesi gölgeye hapsettiği bir zaman canlanıyor şimdi hayalimde. 9 yaşındaydım. Büyümek için hiçbir acelem yoktu. Çünkü çocukluğumu çok seviyordum. O güzel çocukluk günlerimden biriydi. Evdeki herkes güneş sanki iyice yakmak için kendisini arıyor da onun tarafından fark edilmemek, bulunmamak için sesini bile çıkarmıyordu. Konuşsalar güneş tarafından sobeleneceklerdi sanki. Bense bu duruma hiç aldırış etmiyor, güneşin sadık bir dostu olarak ondan kaçmıyordum. O da beni dost olarak görmüş olacak ki, çabucak üşüyüveren bedenimi yıllar yılı ta kemiklerime kadar ısıtmaktan hiç vazgeçmedi. O gün de öyleydi benim için. Tenimi yakmadan kemiklerimi ısıtıyordu yine. Herkes içeride sessizlik içindeyken ben dışarıdaydım. Evimizin kapısının önünde duran, yaz günlerinde sabah kahvaltılarını ve akşam yemeklerini yediğimiz mavi boyalı tahta masaya dirseklerimi koymuş, çenemi ellerime dayamış, yere değmeyen ayaklarımı sallayarak beyaz boyası kavlamaya başlamış sandalyede oturuyordum. Her yer ve her şey sessizdi. Ağaç yapraklarının kendi aralarındaki fısıldaşmalarını bile duymuyordum. Ki çok defa şeftali yapraklarının kayısı yapraklarıyla gülüştüklerine tanık olmuşluğum vardır ve güneş de buna şahittir. O an sessizliğin içinde öylece oturuyordum. Masadaki bardağı su doldurdum, yarısına kadar içip tekrar masaya koydum. Öylece bardağa bakıyordum. Yarısı doluydu. Elimdeki çubukla bardağı masanın kenarına doğru sürüklüyor, tam kenara geldiğinde duruyor ve o andan itibaren daha yavaş hareketlerle bardağı masadan düşürmeden ne kadarını boşlukta bırakabilirim acaba düşüncesiyle bir oyun oynuyordum. Sürekli kendime yeni bir meydan okuma başlatıyordum. Hadi bakalım, bu sefer bardağı düşürmeden yarısını boşlukta bırakabilecek miyim diyordum. Neyse ki bardağı düşürüp kırmadan bu oyunu bitirdim ve elimdeki çubuğu bardağın içine bıraktım. O an benim için bir keşif anıydı. Şaşırdım, irkildim. Sağa sola baktım, kıpırdayan hiçbir şey gözüme çarpmadı. Sonra bulutsuz gökyüzüne baktım ve yeniden bakışlarımı bardağa çevirdim. Gördüğüm şeye tekrar şaşırdım. Bardağın içine koyduğum düz çubuk artık düz falan değildi. Suya giren kısmı eğilmiş ve bardağın içinde iki ayrı çubuk varmış gibiydi. Uzanıp çubuğu bardağın içinden çıkardım. Hayır, ne eğrilmiş ne de kırılmıştı. Dümdüz duruyordu. Tekrar bardağın içine bıraktım ve eğrildiğini gördüm. Demek su

0: içine girince böyle oluyordu. Yeni bir şey keşfetmiştim. O zaman çok heyecan vericiydi benim için. Bildiğiniz ışığın kırılması olayı yani. Işık bir ortamdan diğerine geçerken hızı değişiyor ve bize böyle küçük oyunlar oynuyordu. Optik bir yanılsama yani. Şimdi ise şunu düşünüyorum. Suyun içine giren o çubuk gibi biz de bazen böyle optik illüzyonlara maruz kalmıyor muyuz? İnsanın içinde bulunduğu ortam dışarıdan bakıldığında onu farklı göstermiyor mu? Evet, bu gayet mümkün. Onun için hüküm vermekte, insanları yargılamakta acele etmiyorum. İçinde bulunduğu şartlar onu farklılaştırıyor mu diye düşünüyorum. İnanın bana, bu durumla o kadar çok karşılaşıyorum ki. Çünkü ben bir öğrenciyim. Doğup büyüdüğüm şehirden uzakta, başka bir şehirde ve ailemden ayrı yaşıyorum. Yüz binlerce genç aynı durumda yaşıyor. Kendi ikliminden uzakta, başka şehirlerde, bambaşka ortamların içinde. Öyle şeylerle karşılaşıyorum ki, o kişiyi bir bardak suyun içine girmiş çubuk gibi kendi olmaktan uzakta, bulunduğu ortamın rengine bürünmüş halde görüyorum. Ama biliyorum ki suyun içinden çıkarılınca yeniden saf haliyle kendi olacak. Onun için kırılmış ve bozulmuş demekte acele etmiyorum. Çünkü dünyayı o bir bardak suya benzetiyorum. İçine daldığında beni de kıracak, olduğumdan daha farklı bir şekilde eğrilmiş, bozulmuş, kırılmış bir halde gösterecek. Bu yanılsamaya kapılmamak gerektiğini biliyorum. Gerçek görüşün arasına giren her şey, baktığımız şeyi bize yalın halinden bambaşka bir şekilde gösterebiliyor. Eğer söz konusu insansa, bir yanılsama halinin bana sunduğu sahte görünüşlere aldanmamayı tercih ediyorum. Çünkü biliyorum, suyun içindeki çubuk nasıl ki aslında kırık değilse, insan da çoğu zaman göründüğü gibi değildir. İçine düştüğü şartlar onu olduğundan başka gösterebilir. Ben görüntünün değil, hakikatin peşindeyim. Gözümün bana oynadığı oyunlara değil, kalbimin sezdiği gerçeğe güvenmek istiyorum. Zira anladım ki, insanı doğru görmek, onu sadece dışarıdan seyretmekle değil, içine düştüğü suyu da hesaba katmakla mümkün. Ve bu yüzden bu tür durumlarla karşılaştığımda kendime her defasında, bundan asırlar evvel Peygamber Efendimizin söylediği şu sözleri hatırlatıyorum.
1: Allah sizin suretlerinize ve mallarınıza bakmaz. Ancak kalplerinize ve amellerinize bakar.

Cabir'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Biz savaşa giderken yokuş çıktığımızda tekbir getirir, indiğimizde de Allah'ı tesbih ederdik. Enes'ten radıyallahu an rivayet edildiği üzere şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şehirlinin ana baba bir kardeş dahi olsa simsarlık ederek köylünün malını ücretle satmasını yasakladı. Urve'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanında uğursuzluktan bahsedilmişti. Bunun üzerine o şöyle buyurdu. Bunun en iyisi fel yani hayra yormadır. Uğursuzluk bir Müslümanı yapmak istediği bir şeyden vazgeçirmesin. Sizden biri hoşuna gitmeyen bir şeyi gördüğünde Allah'ım iyilikleri yalnız sen verirsin. Kötülükleri de ancak sen savarsın. Kuvvet ve

kudret yalnız senin yardımınladır diye dua etsin. Ebu Musa el-Eş'ari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Rabbini zikredenle zikretmeyen diriyle ölüye benzer.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Acele etmediğiniz sürece her birinizin duası kabul olunur. Oysa insan, ben Rabbime dua ettim ama kabul etmedi der.
1: Gökyüzü ve merhamet. Abdullah bin Amr'dan nakledildiğine göre, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Merhamet edene Rahman da merhamet eder. Siz yerdekilere merhamet edin ki göktekiler de size merhamet etsin. Kuş sesleriyle uyanırken biz kendi dünyamıza, her şey olağan bir şekilde yolunda giderken, keyfimize diyecek yokken, kendimizi şımartırken, kendimize yatırım yaparken, kendiliğimizi muhkem kaleler haline getirip sadece onun içinde yaşarken, yaşam kalitemizi yükseltip konforumuza konfor katarken, zevkimizi inceltirken, inceliğimizle övünürken, güneş sayısız kez tüm bunların üzerine doğup batarken, çocuklar sessiz sedasız dünyamızı terk etti. Üstelik kimseye hissettirmeden yaptılar bunu. Vicdanlarımızı rahatsız etmemek için ayaklarının ucuna basarak, içimizde uyuttuğumuz duygularımızı uyandırmadan usulca gidiverdiler ve dünyamızdan ayrılan her bir çocukla birlikte yerle göğü birleştiren milyonlarca görünmez ipten bir tanesi görünmez bir makasla kesiliverdi. Yerle göğü birleştiren iplerin geri kalanı çocuklarının cansız bedenini kucaklarında taşıyan annelerle birlikte bizi terk etti. Bir kısmı çocuklarıyla birlikte karanlık suların derinliklerine doğru yol alan babalarla birlikte bizi terk etti. Bir kısmı çocuklarla anne babaları arasına dikenli teller çekildiğinde bizi terk etti. Bir kısmı kucağında çocuğuyla birlikte yeryüzünden kovulan, koskoca gezegende kendisine sığınacak bir yer bulamayan babaların gözyaşlarıyla bizi terk etti. Bir kısmı henüz annesinin karnındaki minik bir bebeğin minik bedenine dünyamıza ait bir kurşunun isabet etmesiyle bizi terk etti. Bir kısmı sahilde oynayan çocukların üzerine bombalar yağmaya başlayınca bizi terk etti. Bir kısmı dünyamızın kıyılarına çocuklar vurmaya başlayınca bizi terk etti. Hasılı, göklerden yeryüzüne uzanan sayısız görünmez ip bir anda görünmez bir makasla kesildi ve yağmurlar dindi. Öyle susuz, öyle kurak kala kaldı topraklarımız. Rahmet damlaları yeryüzünde kirleneceklerini düşünmüş olacaklar ki yağmaktan vazgeçtiler üzerimize. Sadece yağmur mu? Göklerle irtibatımızı kestiğimizden beridir yüreklerimiz çorak topraktan daha çelimsiz hale geldi. Hiçbir canlıya yer kalmadı üzerinde. Oysa Peygamber bu duruma düşmememiz için tüm samimiyetiyle uyarmıştı bizi. Yeryüzündeki rahmeti muhafaza etmediğimizde, yüreğimizi merhametle yeşertmediğimizde, yağmurların bize küseceğini, bereketin bizi terk edeceğini, Rabbimizin rahmetini bizden esirgeyeceğini haber vermişti. Ateşe giden pervaneler gibi üşüşmüştük ateşin etrafına da, o bizi tutup engellemişti. Göklere kapılarımızı açmamızı, göklerle irtibatımızı koparmamamızı istemiş ve bu şekilde Rahman'ın rahmetine nail olabileceğimize işaret etmişti. Merhamet edene Rahman da merhamet eder. Siz yerdekilere merhamet edin ki göktekiler de size merhamet etsin. Yerdekilere rahmet ettikçe göğün rahmetinden nasiplenebileceğimizi söylemişti Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Ancak dünyamız o kadar kirliydi ki onun tertemiz sözlerini hayatımıza dahil edemedik. Merhamet diyordu Nebi, acıları tatlandırmaktan bahsediyordu. Biz acıları yarıştırmayı tercih ettik. Şefkat

diyordu Nebi, can taşıyan her bir varlığa, cinsi, kimliği, rengi ne olursa olsun yürekte yer açmaktan bahsediyordu. Biz şefkati yalnızca biz ve bize benzeyenler için hissetmeyi tercih ettik. Merhamette seçici davranıp sadece bize benzeyenin acısını işittik. Başkasının acısına sağır kalmayı seçtik. Ateşin sadece düştüğü yeri yakması sevindirdi bizi. Yanan haneleri söndürmeye gayret etmedik. Düşene el uzatmaktan, başkalarının yarasını sarmaktan çekindik. Kendimizi ötekinin yerine koymayı, ona kendimizmişiz gibi bakmayı ve onda kendimizi görmeyi hiç denemedik. Neticede kendimize hapsolduk kaldık. Oysa biz biraz da başkalarıyla biz olabiliriz. Kendimiz olabilmek ancak kendimizi aşıp başkalarının dünyasına dahil olmakla mümkün. O zaman kendimizi yüceltebilir. O zaman yüce bir gönle sahip olabiliriz. O zaman ayaklarımız yerden kesilir ve o zaman göklerin kapısını aralayabiliriz. Rahman'ın rahmetinden o zaman ümit var olabiliriz. Ne zaman? Merhametin sıcaklığı içimizde, başkalarının sorumluluğunu da omuzlarımızda hissettiğimiz zaman. Ne zaman? Merhametli olmak için onu kalbimizde hissetmek yetmez mi? Hayır, tabii ki hayır. Merhamet kalbe hapsedilemez. Kim söylüyor bunu? Kalbin türlü hallerini, hastalıklarını ve dahi şifasını yazan alim, kalplerin kâşifi Gazali. Ne diyor peki? Merhametli olmak için merhamet duymak, acımak yetmez der Gazali. Kalbinde ılıklığını, sırtında yükünü hissetmeli insan. İhtiyacını karşılamalı acizin, yoksulun, mazlumun. Üstelik kendisini rahatlatmak, vicdanını susturmak, acımanın verdiği elemden kendisini kurtarmak için de yapmamalı bunu. Muhtacı, çaresizi rahata kavuşturmak olmalı amacı. O zaman kemale erer merhameti. Hayır, Gazali zorlaştırmamış. Elinde merhamet lambasıyla şehrin bütün sokaklarını gezerek bütün bir şehri aydınlatması kolay değildir insanın. Ancak aydınlanmaya değmez mi? Zordur merhamet etmek, rahatını kaçırır insanın. Gözlerinde yaşlar biriktirir, boğazı düğümlenir. Merhamet, kişinin başkasının yerine kendisini koyabilmesini gerektirir. Ve bu bazen insana omuzlarına tonlarca ağırlık koymasından daha zor gelir. Eğer Allah'ın doyuramadığını biz mi doyuracağız diyenlerdenseniz işiniz çok çok çok daha zor demektir. Zira insan olabilmek zordur. İnsanlığımızdan merhameti çıkardığımızdaysa bizden, yeryüzünün en şerefli varlığından geriye seyyar bir suç makinesi, ayaklı bir şiddet ve terör aleti kalır. Acımasızlığı ve saldırganlığıyla hayvanları ürkütür o zaman insan. Merhametli olduğunu zannetse de sadece bir avuntudur onunki. Merhametli olduğunu düşünerek merhametli olunmaz. Acıyarak acılara son verilmez. Merhameti bir lütuf gibi sunarak başkalarının yüzüne hayasızca çarparak da merhametli olunmaz. Ekranların karşısında merhameti kabarıp kabarıp kılını kıpırdatmamak da insanı merhamet sahibi yapmaz. Yorulur sadece. Merhamet yorgunluğundan bitap hale gelir ama sadra şifa olmaz. Yalnızca aynı mahalleyi paylaştığı kimselere değil, bütün bir gök kubbeyi paylaştığı varlıklara şefkat gösterebildiğinde şefkatli olabilir ancak insan. O zaman göklerle yerin irtibatının kesilmediğini fark eder. Gökyüzünden yeryüzüne indirilen engin rahmeti o zaman hisseder. Elleri o zaman yağmurla ıslanır.

kitapları bizimle paylaşabilir misiniz?" demişti. "Elbette ey Allah'ın Resulü," dediler ve anlatmaya başladılar. "Biz bir gün otururken yaşlı bir rahibe başının üstünde su testisi taşıyarak yanımızdan geçti. İleride bir gençle karşılaştı. Genç, yaşlı rahibeyi arkasından itti. Kadıncağız düştü ve su testisi kırıldı. Kadın yerden kalktı ve gence yönelerek şöyle dedi: "Ey zalim, Allah kürsüyü kurup gelmiş geçmiş herkesi huzurunda topladığında, eller ve ayaklar konuşup yaptıklarını anlattıklarında, Allah'ın huzurunda benim halimle kendi halinin nasıl olduğunu öğreneceksin." Allah Resulü burada söze girdi ve şöyle dedi: "Rahibe doğru söylemiş, rahibe doğru söylemiş. Zayıfların güçlülerden hakkını alamadığı bir toplumu Allah günahlarından arındırıp nasıl temize çıkarır?"

Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Kur'an'ı güzel sesle ve usulüne uygun okumaya itina gösterirdi. Bu konudaki yeteneğiyle tanınan sahabilerden Ebu Musa el-Eşari'ye, Hazreti Davud gibi güzel sesle ve ahenkle okuduğu için övgüde bulunmuş ve "Dün gece senin Kur'an okuyuşunu dinlerken beni bir görmeliydin." buyurmuştu.

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: Allahümme inni es'alukel huda ve't-tuka ve'l-afafa ve'l-gina.
2: Allah'ım, senden hidayet, takva, iffet ve gönül zenginliği isterim.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ukbe bin Ebu Muayt'ın kızı Ümmü Gülsüm'ün radıyallahu anhüma Resulullah'tan şöyle işittiği nakledilmiştir. İnsanların arasını bulmak için hayırlı haber eriştiren veya hayır söyleyen kimse yalancı sayılmaz.

Ebu Şüreyh Hüveylid bin Amr el-Huzai'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah'ım, ben iki zayıfın yani yetimin ve kadının haklarını hatırlatıyorum. Onların haklarını çiğnemenin haram olduğunu üzerine basarak bildiriyorum.

Ebu Abdurrahman Avf bin Malik el-Eşcai radıyallahu anh anlatıyor. Biz 9 veya 8 ya da 7 kişi Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanında oturuyorduk. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem biat etmeyecek misiniz dedi. Halbuki biz ona yeni biat etmiştik. Ya Resulallah, sana biat ettik ya dedik. Sonra yine Allah'ın Resulüne biat etmeyecek misiniz buyurdu. Bunun üzerine peygambere sallallahu aleyhi ve sellem ellerimizi uzattık ve ya Resulallah, sana biat etmiştik. İkinci defa ne diye biat edeceğiz dedik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yalnız Allah'a ibadet edip ona hiçbir şeyi ortak koşmamak, 5 vakit namaz kılmak ve itaat etmek üzere biat edin dedi ve yavaşça şu sözü söyledi. Kimseden bir şey istemeyin. Ravi diyor ki, orada bulunanlardan herhangi birinin kamçısının yere düştüğünü görürdüm de, o kamçının bile kendisine verilmesini asla kimseden istemezdi.

Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem biriniz aksırıp da elhamdülillah dediğinde yarhamüke Allah diyerek ona sağlık dileyin. Hamd etmezse siz de bir şey demeyin buyurduğunu işittim. Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem parmakları yalamayı ve çanağı sıyırmayı emretmiş ve siz bereketin yemeğinizin neresinde olduğunu bilemezsiniz buyurmuştur.

Ebu Hureyre'nin radıyallahu an naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir bedevinin kıyametin ne zaman kopacağını sorması üzerine şöyle buyurdu. Emanet zayi edildiği vakit kıyameti bekle. Bunun üzerine bedevi emanetin zayi edilmesi nasıl olur ya Resulallah diye sorunca Hazreti Peygamber yönetim ehli olmayan kimseye verildiğinde kıyameti bekle buyurdu.

0: Hadislerin Hikayeleri.
1: Mekke'de şiirleriyle Hazreti Peygamber'i hicveden ve müşrikleri Müslümanların aleyhine kışkırtan Ebu Azze adında bir şair vardı. Bu şair Bedir Savaşı'nda esir alındı ve o gün Hazreti Peygamber'in huzuruna getirildi.
2: Bırakın, nereye götürüyorsunuz beni?
3: Zorluk çıkarma, yürü.
2: Bırakın beni, bırakın.
4: Hızlanma, yürü hadi.
3: Ebu Azze'yi getirdik ey Allah'ın Resulü.
2: Lütfen acı bana Muhammed. Hem sen merhamet dolu bir kalbe sahipsin, bunu herkes bilir. Merhamet diliyorum senden Muhammed, merhamet. Ben fakir biriyim. Fidye verecek malım mülküm yok benim. Ailem de çok kalabalık. Onları beslemesi ne kadar zor bilemezsin. 5 kızım var ve hiçbir işe yaramazlar ama onları beslemek zorundayım. Biliyorum kız çocuklarını en çok sen korursun. Onlara en çok sen değer verirsin. En çok sen acırsın. Bana da acı. Kızlarım için acı. Biliyorum acırsın sen. Sen bizler gibi değilsin. Yalvarıyorum beni bağışla. Söz veriyorum. Bir daha sana karşı savaşmayacağım. Yıldızlar şahit olsun ki savaşmayacağım. Kalem tuttuğum bu ellerin kurusun ki şiirler söyleyen şu dilin tutulsun ki bir daha seninle savaşmayacağım. Beni affet. Yalvarırım. Beni affet.
1: Allah'ın kutlu elçisi karşısında ağlayıp sızlayan, küçüldükçe küçülen ve af dileyen bu adamın serbest bırakılmasını söyledi. Onu serbest bıraktılar ve Ebu Azze Mekke'ye geri döndü.

0: Ebu Azze Mekke'ye döndükten sonra verdiği sözü tutmadı. Şiirleriyle müşrikleri Hazreti Peygamber aleyhine kışkırtmaya devam etti.
1: Anlat bakalım Ebu Azze. Nasıl kandırdın Muhammed'i ha? Nasıl kurtuldun onun elinden?
2: Benim için çok zor olmadı. Bilirsiniz ağzım iyi laf yapar benim. Onun karşısına çıkardılar beni. Onu görünce yere kapandım, ağlayıp sızlamaya başladım.
3: Sonra ne yaptın?
2: Ne yapacağım? Başladım üstümü başımı parçalamaya.
4: Muhammed beni affet. Söz bir daha sana karşı savaşmayacağım. Çok fakirim ben, kızlarım var benim.
2: Muhammed, ah Muhammed. Nasıl bu kadar çok seviyorlar seni? Nasıl bu kadar saygı duyuyorlar sana?
1: Boş ver. Köleler seviyor onu.
3: Ve fakirler. Köleler ve fakirlerin efendisi.
1: Kölelerin ve fakirlerin efendisi Muhammed.
2: Kölelerin ve fakirlerin efendisi. Kabul etmeyecekmiş vereceğimiz hiçbir şeyi. Ne kadınlarımızı ne de servetlerimizi. Hatta koysak da bir eline ayı, diğerine güneşi, yine de yıkacakmış kurduğumuz bu düzeni.
1: Çok bekler. Daha bitmedi. Pişman olacak bu yaptıklarına.
3: Evet, pişman edeceğiz onu. Yeni bir ordu toplayacağız. Hem de öyle bir ordu toplayacağız ki bir daha karşımıza çıkamayacak.
0: Aradan bir yıl geçmiş ve müşrikler neredeyse savaş için hazır hale gelmişlerdi. Savaşacak asker sayısını arttırmak için olabildiğince fazla kişiyi ikna etmeye çalışıyorlardı. Bu maksatla Saffan bin Ümeyye Ebu Azze'nin yanına geldi. Onu savaşması için ikna etmek istiyordu.
2: Hayır Saffan, olmaz. Ben savaşmak istemiyorum. Hem benim ailem ve çocuklarım var. Kim bakacak onlara?
5: Sen rahat ol. Ailen de malın da bize emanet. Elbette aç kalmayacaklar. Onlara hiçbir şey olmayacak. Hem Muhammed kazanırsa zaten aileni buradan kovmayacak mı?
2: Ben...
5: O kazanırsa elde ettiğin bütün her şeyi kaybetmeyecek misin?
2: Bilemedim. Muhammed beni affetmişti. Hem bir daha savaşmayacağıma dair söz verdim.
5: Seni mi affetti? Bu bir utanç. Bu utançla nasıl yaşayacaksın ha? Çocuklarının yüzüne nasıl bakacaksın? Bu haldeyken kimsenin kızlarınla evlenmek ister ki? Asıl bunun için sen onu affetmemelisin.
2: Ama ben...
5: Yoksa korkuyor musun?
2: Hayır, hayır.
5: Demek korkuyorsun. Ağzın kadar kolların iş yapmıyor demek ki. Ellerin mi kırık senin? Kılıç tutamayacak halde misin?
2: Yok, hayır, ondan değil.
5: Ya neden o halde? Dizlerin mi tutmuyor? Kalbin mi titriyor, ha? Neden?
2: Tamam tamam, çok üstüme gelme, yeter bu kadar. Savaşacağım.
5: Şöyle, dilin kadar kılıcın da lazım bize.
0: Ebu Azze aradan bir yıl geçtikten sonra bu kez Uhud Savaşı'nda Müslümanların karşısına çıktı. Uhud'da da esir düştü. Kureyşli tek esir olarak yine Hazreti Peygamber'in huzuruna getirildi.
6: Biliyorum, söz vermiştim. Biliyorum, bir daha sana karşı asla savaşmayacağım demiştim ama beni zorla getirdiler. İnan bana, zorla getirdiler. Söz, bir daha karşına çıkmayacağım. Bu sondu. Bana güvenebilirsin.
0: Bunun üzerine Allah Resulü, bana verdiğin söz nerede kaldı dedi. Ebu Azze pişkin pişkin sırıtıyor, küçüldükçe küçülüyordu. Hazreti Peygamber gözlerini onun gözlerinin içine dikmiş bir şekilde, hayır, vallahi Mekke'de Muhammed'i iki kez aldattım diyerek sakalını ovuşturamayacaksın dedi. Ebu Azze'nin yalvarmaları, Allah'ın kutlu elçisinin kararlı bakışlarının karşısında eriyip kayboluyor, havada sönüp gidiyordu. Kutlu Nebi, sözünde durmayan, dili ve kalemi zehirli olan bu adamın gözlerinin içine baktı ve mümin bir delikten iki kere sokulmaz dedi. Sonra da Asım bin Sabit'e Ebu Azze'nin savaş suçundan dolayı cezalandırılması talimatını verdi.

0: Hayır, hayır, hayır, hayır yapmayın. Beni bağışlayın. Lütfen beni affedin. Beni kandırdılar. Safvan beni kandırdı. Safvan, Kureyş, neredesiniz? Neredesiniz? Neden burada değilsiniz?
1: Hadislerin hikayeleri.

Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Ali'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cimri yanında anıldığım halde bana salat ve selam getirmeyendir. İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kadın hapsederek ölümüne sebep olduğu bir kedi yüzünden azap gördü ve cehenneme girdi. Hapsettiğinde kediye bir şeyler yedirip içirmediği gibi yeryüzündeki çeşitli fare, böcek ve benzeri haşeratı yemesi için de onu salmamıştı.

0: İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Safları düzeltin, omuzlarınızı aynı hizaya getirin ve aralıkları doldurun. Safta aranıza girmek isteyen kardeşlerinize kolaylık gösterin. Saflarda şeytanın girebileceği boşluklar bırakmayın. Allah safı bitiştirenle bağını kurar, safı koparanla da bağını koparır. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir Müslüman veya bir mümin abdest alır. Yüzünü yıkadığında gözleriyle işlediği günahların hepsi suyla veya suyun son damlasıyla yüzünden dökülür gider. Ellerini yıkadığında elleriyle işlediği günahların hepsi abdest suyuyla yahut suyun son damlasıyla dökülüp gider. Ayaklarını yıkadığında ayaklarıyla işlediği her günah abdest suyuyla veya bu suyun son damlasıyla dökülüp gider. Sonunda o kişi bütün günahlardan temizlenmiş olur.
1: Yasin suresinin şifasını gönlünüzde hissettikten sonra bilmenin peşine düşmek, ilmi şifa ile buluşturmak ister misiniz? Seçilen konular üzerinden sohbet etmek, İslam'ı öğrenmek için radyo sohbetleri her Perşembe saat 21'de Diyanet Risalet Radyo'da. Kırk hadiste iman.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
3: Hayrukum men taallama'l Kur'an ve allama.
2: Sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir. Allah'ın vahiy meleği Cebrail'le gönderdiği ilahi mesajları ilk öğrenen ve onları insanlara ilk öğreten peygamberler olmuştur. Son ilahi kitap Kur'an-ı Kerim'i de ilk öğrenen ve öğreten Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Tarih boyunca ve günümüzde bazı kişiler aksini söylese de, Peygamberimiz Kur'an'ı kendi uydurmuş yahut bir yabancıdan öğrenmiş değildir. Peygamber Efendimizin Kur'an'la olan bağı şu cümleyle özetlenmiştir. Hazreti Muhammed yaşayan Kur'an'dır. Nitekim bir defasında Sa'd bin Hişam adlı bir sahabi Medine'ye gelmiş, Peygamberimizin hanımı, müminlerin annesi Hazreti Ayşe'ye Hazreti Peygamber'in ahlakını sormuştu. Bunun üzerine Ayşe validemiz, "Sen Kur'an okuyorsun değil mi?" diye sormuş, evet cevabını alınca şöyle buyurmuştu. İşte Hazreti Peygamber'in ahlakı Kur'an'dı. Peygamber Efendimiz, Kur'an-ı Kerim'in öğrenilmesi ve öğretilmesi noktasında ana babalara şu tavsiyede bulunmuştur. Kur'an-ı Kerim'i okuyan ve hükümlerine uygun yaşayan kimsenin anne babasına kıyamet günü bir taç giydirilir. Bu tacın ışığı şayet aranızda olmuş olsa, dünya evlerindeki güneş ışığından daha güzeldir. O halde buna, Kur'an'a uygun yaşayan kişi hakkında ne düşünürsünüz? Müslümanlar, Peygamberimizin bu müjdesine ulaşmak için Kur'an-ı Kerim'in öğrenilmesi ve öğretilmesine yönelik çok büyük gayret göstermişlerdir. Kur'an'ı ezberlemeyi ve ezberletmeyi kendileri için bir şeref olarak görmüşlerdir. İslam medeniyeti öğrenme ve öğretme üzerine inşa edilmiştir. Müslümanlar, Peygamberimize indirilen ilk vahiy, oku emrine sarılarak tarih boyunca nice eğitim-öğretim kurumları oluşturmuş, bu kurumlar medeniyetin gelişmesinde hep köşe taşları olmuştur. Kur'an-ı Kerim'in öğrenilmesi ve öğretilmesiyle kastedilen hem onun metni hem de anlamıdır. Müslüman,

0: Kur'an'ı anlamak, mesajlarını öğrenmek ve öğretmek için çaba göstermelidir. Nitekim Cenab-ı Hak, Kur'an-ı Kerim'in insanlığa gönderiliş amacını bizlere şöyle bildirmiştir. Bu Kur'an, ayetlerini düşünsünler ve akıl sahipleri ibret alsın diye sana indirdiğimiz mübarek bir kitaptır. Bu hususta İstiklal şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un şu beytini bir Müslüman hiçbir zaman unutmamalıdır. İnmemiştir hele Kur'an, bunu hakkıyla bilin. Ne mezarlıkta okumak, ne de fal bakmak için.
1: Kırk hadiste iman.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem bana yaslanarak Allahümme ufirli verhamni ve elhikni bir refikil ala. Allah'ım bana mağfiret et, bana rahmet et ve beni en yüce dosta ulaştır dediğini işittim.

Enes radıyallahu anh şöyle demiştir: "Ben Allah Resulü'nün avucundan daha yumuşak ne bir atlasa ne de bir ipeğe dokundum. Onun kokusundan daha hoş bir şey de koklamadım. Ben peygambere 10 sene hizmet ettim, bir defa olsun bana öf demedi. Yaptığım bir şey için bunu neden yaptın veya yapmadığım bir iş için de neden böyle yapmadın demedi."

Ebu Said el-Hudri ve Ebu Hureyre'den radıyallahu anhüma rivayet edildiğine göre onlar Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğuna şahit olmuşlardır. Bir kimse Allah'tan başka ilah yoktur ve Allah en büyüktür derse Allah Teala onu tasdik eder ve benden başka ilah yoktur. En büyük benim der. Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir. Ortağı yoktur dediğinde Allah Teala benden başka ilah yoktur. Ben tekim. Ortağım yoktur buyurur. Allah'tan başka ilah yoktur. Mülk onundur. Hamd onadır dediğinde Allah Teala benden başka ilah yoktur. Mülk benimdir. Hamd da banadır buyurur. Allah'tan başka ilah yoktur. Kuvvet ve kudret ancak Allah'tandır dediğinde Allah benden başka ilah yoktur. Ancak ben varım. Kuvvet, kudret ancak benim inayetimledir der. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sözüne devamla bir kimse hastalandığında bu sözleri söyler de bu hastalığından dolayı ölürse cehennem ateşi onu yakmaz buyurdu.

Ebu Abdullah Amr bin As'ın radıyallahu an Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem açıkça şöyle işittiği nakledilmiştir. Filanca oğulları benim dostum değildir. Benim dostum ancak Allah'tır ve iyi müminlerdir. Ne var ki ötekilerin de bizimle akrabalığı var ve ben ona riayet edeceğim.

Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yolda terk edilmiş bir hurma salkımı gördü ve sadaka olma ihtimalinden çekinmeseydim onu alır yerdim buyurdu.

Efendimizin evinde üst üste birkaç gün yemek pişmediği olurdu. Açlık hem Efendimizin hem de ashabının sık sık talim ettiği bir imtihandı. Efendimiz bir gece evinden dışarı çıkmış ve yakın arkadaşları Hazreti Ebu Bekir'le ve Hazreti Ömer'le karşılaşmıştı. Onlara, "Sizi bu saatte evlerinizden çıkaran nedir?" diye sordu. "Açlıktır ey Allah'ın Resulü," dediler. Bunun üzerine Efendimiz, "Varlığım elinde olan Allah'a yemin ederim ki, beni de sizi çıkaran sebep evden çıkardı. Hadi gidelim," dedi. Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer yanlarında alemlerin efendisiyle yürümeye başladılar. Ensardan Ebu'l-Heysem'in evine geldiler. Fakat Ebu'l-Heysem evinde yoktu. Evin hanımı Efendimiz'i görünce, "Merhaba, hoş geldiniz," dedi. Allah Resulü ona eşinin nerede olduğunu sordu. Kadın, "Bize tatlı su getirmeye gitti," dedi. Az bir zaman sonra eşi geldi. Ebu'l-Heysem, Efendimiz'i ve onun şerefli arkadaşlarını karşısında görünce çok sevinmişti. "Allah'a hamdolsun. Bugün misafirleri benimkinden daha şerefli olan kimse yoktur," diyerek mutluluğunu dile getirdi. Misafirlerini içeri davet ettikten sonra hemen gidip onlara bir hurma salkımı getirdi ki içinde ham, kuru ve taze hurmalar vardı. "Bundan yiyin," dedi ve bıçağı aldı. Bunun üzerine rahmet peygamber ona, "Sakın sağmal koyuna dokunma," buyurdu. Ebu'l-Heysem kendilerine ikram etmek üzere bir koyun kesti. Hem koyundan hem o hurma salkımından yiyerek Allah'a bu nimetlerden dolayı hamd ettiler. Yemeğe doyup suya kandıkları vakit Efendimiz Hazreti Ebu Bekir'le Hazreti Ömer'e, "Bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki, kıyamet gününde bu nimetlerden mutlaka sorulacaksınız. Sizi evlerinizden açlık çıkardı, sonra şu nimetlere kavuşmadan dönmediniz," buyurdu.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadislerle onu anlamak.
2: Kader, şaşmaz ölçü, muhteşem denge. Abdullah bin Ömer'den nakledildiğine göre Allah Resulü şöyle buyurmuştur: her şey bir kadere, ölçü ve plana göredir. Hazreti Ali'den rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur: sizden hiçbir kimse ve hiçbir canlı yoktur ki cennet ve cehennemdeki yeri ahirette mutlu veya bedbaht olacağı kaderde yazılmış olmasın. Sa'd bin Ebi Vakkas tarafından nakledildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur: İnsanoğlu Allah'ın kendisi için takdir ettiğine rıza gösterirse mutlu olur. Şayet Allah'tan hayırlı olanı ummayı terk eder ve Allah'ın kendisi için takdir ettiğine kızıp isyan ederse bedbaht olur. Abdullah bin Abbas bir gün aynı binit üzerinde Allah Resulü'nün arkasındayken onun kendisine şöyle dediğini anlattı: delikanlı, sana bazı şeyler öğreteceğim. Allah'ı gözet ki Allah da seni gözetsin. Allah'ı gözet ki Allah'ı yanında bulasın. Bir şey istediğinde Allah'tan iste. Yardıma muhtaç olduğunda Allah'tan yardım dile. Şunu bil ki bütün insanlar sana fayda vermek için toplansa Allah'ın takdiri dışında sana fayda veremezler. Ve yine bütün insanlar sana zarar vermek için toplansa Allah'ın takdiri dışında sana hiçbir şeyde zarar veremezler. Bu konuda kalemler kaldırılmış, karar verilmiş, sayfalar kurumuştur, hüküm kesinleşmiştir. Ebu Huzame'nin babası Allah Resulüne şöyle sormuştur: ey Allah'ın Resulü, şifa niyetiyle yaptığımız okumalar, tedavi olduğumuz ilaçlar ve koruma tedbirleri Allah'ın takdirinden bir şeyi geri çevirir mi? Resulullah, onlar da Allah'ın takdiridir buyurmuştur.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيد الاستغفار أن يقول العبد اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة.
2: Şeddat bin Evs'ten radıyallahu anh, Nebi Muhterem'in sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. İstiğfar dualarının en üstünü kulun şu şekilde mağfiret dilemesidir. Allahümme ente Rabbi, la ilahe illa ente halakteni ve ene abduke ve ene ala ahdike ve va'dike mestata'tu euzu bike min şerri ma sana'tu ebu leke bi ni'metike aleyye ve ebu bi zenbi fa'firli fe innehu la yaghfiru zunube illa ente. Allah'ım, sen benim Rabbimsin. Senden başka hiçbir ilah yoktur. Beni sen yarattın. Ben senin kulunum. Gücüm yettiğince ezelde sana verdiğim sözü tutuyorum. Yaptıklarımın şerrinden sana sığınıyorum. Bana verdiğin nimetleri de günahımı da itiraf ediyorum. Beni bağışla. Zira günahları senden başka kimse affedemez. İşte bu duayı gündüz içtenlikle inanarak okuyup akşam olmadan ölen kimse cennetlik olur. Yine içtenlikle inanarak gece okuyup da sabah olmadan ölen kimse de cennetliklerdendir.
1: وعنه عن أبي سعيد رضي الله عنهما قالا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أيقظ الرجل أهله من الليل فصليا أو صلى ركعتين جميعا كتب في الذاكرين والذاكرات.
2: أبو هريرة وأبو سعيد رواية edildiğine göre رسول الله صلى الله عليه وسلم şöyle demiştir. Bir adam geceliğin hanımını uyandırır da namaz kılarsa yahut birlikte iki rekat namaz kılarlarsa Allah Teala'nın zakirin ve zakirat, Allah'ı çokça anan erkekler ve hanımlar diye övdüğü kimseler arasına yazılırlar.

0: عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم.
1: İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: rükuda Sübhane Rabbiyel Azim diyerek Allah'ı yüceltin. Secdede ise dua etmeye çalışın. Çünkü oradaki duanız kabule şayandır.

0: وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته، لم يمجد الله تعالى ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجل هذا. ثم دعاه فقال له أو لغيره: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه سبحانه والثناء عليه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو بعد بما شاء.
1: فضالة بن عبيد'den رضي الله عنه nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir adamın namaz sonrasında Allah'a hamd etmeden ve peygambere salavat getirmeden dua ettiğini işitti. Bunun üzerine "Bu adam acele etti," dedi. Sonra o adamı çağırdı. Ona veya başka birine hitaben şöyle buyurdu: "Sizden biriniz namaz kılıp dua etmek istediğinde önce Allah Teala'ya hamd ve sena ile başlasın, sonra peygambere salavat getirsin, sonra da dilediği duayı yapsın."
0: وعن معاوية رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة.
1: Muaviye'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem, müezzinler kıyamet günü insanların boynu en uzun olanları, en seçkinleri olacaklardır dediğini işittim.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Veren el, alan elden üstündür. Öncelikle geçimini sağlamakla yükümlü olduğun ailenin ihtiyaçlarını karşıla. Sadakanın en iyisi kişinin karnı tok, sırtı pek iken karşılıksız verdiğidir. Allah çirkin işlerden uzak durmak isteyeni saygın ve iffetli kılar. Dilenmekten uzak durmak isteyeni de başkalarına muhtaç etmez.

0: Hadislerin Hikayeleri.
1: Mekke'de şiirleriyle Hazreti Peygamber'i hicveden ve müşrikleri Müslümanların aleyhine kışkırtan Ebu Azze adında bir şair vardı. Bu şair Bedir Savaşı'nda esir alındı ve o gün Hazreti Peygamber'in huzuruna getirildi.
2: Bırakın, nereye götürüyorsunuz beni?
3: Zorluk çıkarma, yürü.
2: Bırakın beni, bırakın.
4: Hızlanma, yürü hadi.
3: Ebu Azze'yi getirdik ey Allah'ın Resulü.
2: Lütfen acı bana Muhammed. Hem sen merhamet dolu bir kalbe sahipsin, bunu herkes bilir. Merhamet diliyorum senden Muhammed, merhamet. Ben fakir biriyim. Fidye verecek malım mülküm yok benim. Ailem de çok kalabalık. Onları beslemesi ne kadar zor bilemezsin. 5 kızım var ve hiçbir işe yaramazlar ama onları beslemek zorundayım. Biliyorum kız çocuklarını en çok sen korursun. Onlara en çok sen değer verirsin. En çok sen acırsın. Bana da acı. Kızlarım için acı. Biliyorum acırsın sen. Sen bizler gibi değilsin. Yalvarıyorum beni bağışla. Söz. Söz veriyorum. Bir daha sana karşı savaşmayacağım. Yıldızlar şahit olsun ki savaşmayacağım. Kalem tuttuğum bu ellerim kurusun ki şiirler söyleyen şu dilim tutulsun ki bir daha seninle savaşmayacağım. Beni affet. Yalvarırım. Beni affet.
1: Allah'ın kutlu elçisi karşısında ağlayıp sızlayan, küçüldükçe küçülen ve af dileyen bu adamın serbest bırakılmasını söyledi. Onu serbest bıraktılar ve Ebu Azze Mekke'ye geri döndü. Ebu Azze Mekke'ye döndükten sonra verdiği sözü tutmadı. Şiirleriyle müşrikleri Hazreti Peygamber aleyhine kışkırtmaya devam etti.
5: Anlat bakalım Ebu Azze, nasıl kandırdın Muhammed'i ha? Nasıl kurtuldun onun elinden?
6: Benim için çok zor olmadı. Bilirsiniz ağzım iyi laf yapar beni. Onun karşısına çıkardılar beni. Onu görünce yere kapandım, ağlayıp sızlamaya başladım.
7: Sonra ne yaptın?
6: Ne yapacağım? Başladım üstümü başımı parçalamaya.
2: Muhammed beni affet. Söz bir daha sana karşı savaşmayacağım. Çok fakirim ben. Kızlarım var benim.
6: Muhammed, ah Muhammed. Nasıl bu kadar çok seviyorlar seni? Nasıl bu kadar saygı duyuyorlar sana?
5: Boş ver. Köleler seviyor onu.
7: Ve fakirler. Köleler ve fakirlerin efendisi.
5: Kölelerin ve fakirlerin efendisi Muhammed.
6: Kölelerin ve fakirlerin efendisi. Kabul etmeyecekmiş vereceğimiz hiçbir şeyi. Ne kadınlarımızı ne de servetlerimizi. Hatta koysak da bir eline ayı diğerine güneşi. Yine de yıkacakmış kurduğumuz bu düzeni.
5: Çok bekler. Daha bitmedi. Pişman olacak bu yaptıklarına.
7: Evet, pişman edeceğiz onu. Yeni bir ordu toplayacağız. Hem de öyle bir ordu toplayacağız ki bir daha karşımıza çıkamayacak.
1: Aradan bir yıl geçmiş ve müşrikler neredeyse savaş için hazır hale gelmişlerdi. Savaşacak asker sayısını arttırmak için olabildiğince fazla kişiyi ikna etmeye çalışıyorlardı. Bu maksatla Safvan bin Ümeyye Ebu Azze'nin yanına geldi. Onu savaşması için ikna etmek istiyordu.
6: Hayır Safvan, olmaz. Ben savaşmak istemiyorum. Hem benim ailem ve çocuklarım var. Kim bakacak onlara?
8: Sen rahat ol. Ailen de malın da bize emanet. Elbette aç kalmayacaklar. Onlara hiçbir şey olmayacak. Hem Muhammed kazanırsa zaten aileni buradan kovmayacak mı?
6: Ben...
8: O kazanırsa elde ettiğin bütün her şeyi kaybetmeyecek misin?
6: Bilemedim. Muhammed beni affetmişti. Hem bir daha savaşmayacağıma dair söz verdim.
8: Seni mi affetti? Bu bir utanç. Bu utançla nasıl yaşayacaksın ha? Çocuklarının yüzüne nasıl bakacaksın? Bu haldeyken kimsenin kızlarınla evlenmek ister ki? Asıl bunun için sen onu affetmemelisin.
6: Ama ben...
8: Yoksa korkuyor musun?
6: Hayır, hayır.
8: Demek korkuyorsun.

0: Korkuyorsun. Ağzın kadar kolların iş yapmıyor demek ki. Ellerin mi kırık senin? Kılıç tutamayacak halde misin?
1: Yok, hayır, ondan değil.
0: Ya neden o halde? Dizlerin mi tutmuyor? Kalbin mi titriyor ha? Neden?
1: Tamam tamam, çok üstüme gelme, yeter bu kadar. Savaşacağım.
0: Heh şöyle, dilin kadar kılıcın da lazım bize.
2: Ebu Azze aradan bir yıl geçtikten sonra bu kez Uhud Savaşı'nda Müslümanların karşısına çıktı. Uhud'da da esir düştü. Kureyşli tek esir olarak yine Hazreti Peygamber'in huzuruna getirildi.
1: Biliyorum, söz vermiştim. Biliyorum, bir daha sana karşı asla savaşmayacağım demiştim ama beni zorla getirdiler. İnan bana, zorla getirdiler. Söz, bir daha karşına çıkmayacağım. Bu sondu. Bana güvenebilirsin.
2: Bunun üzerine Allah Resulü, bana verdiğin söz nerede kaldı dedi. Ebu Azze pişkin pişkin sırıtıyor, küçüldükçe küçülüyordu. Hazreti Peygamber gözlerini onun gözlerinin içine dikmiş bir şekilde, hayır, vallahi Mekke'de Muhammed'i iki kez aldattım diyerek sakalını ovuşturamayacaksın dedi. Ebu Azze'nin yalvarmaları, Allah'ın kutlu elçisinin kararlı bakışlarının karşısında eriyip kayboluyor, havada sönüp gidiyordu. Kutlu Nebi, sözünde durmayan, dili ve kalemi zehirli olan bu adamın gözlerinin içine baktı ve mümin bir delikten iki kere sokulmaz dedi. Sonra da Asım bin Sabit'e Ebu Azze'nin savaş suçundan dolayı cezalandırılması talimatını verdi.
1: Hayır, hayır, hayır, hayır yapmayın. Beni bağışlayın. Lütfen beni affedin. Beni kandırdılar. Safvan beni kandırdı. Safvan, Kureyş, neredesiniz? Neredesiniz? Neden burada değilsiniz?
3: Hadislerin hikayeleri.

Biliyoruz ki çocuk yetiştirmek sadece büyütmek değildir. Çocuk yetiştirmek aynı zamanda dünyasını, kalbini ve karakterini şekillendirmektir. Anne babanın en büyük arzusuysa çocuğunun güzel ahlakla yetişmesi, huzurla büyümesi, kalbinin iyilikle dolmasıdır. Profesör Doktor Huriye Martı, Peygamber Efendimizin çocuklarla ilgili hadislerini sade bir anlatım, öğretici örnekler ve çocukların dünyasına uygun bir dille işliyor, her anne babanın aradığı güvenilir, değerli ve kalplere dokunan rehberliği sunuyor. Her bölümde çocuklarla ilgili bir hadisin bugünün çocuklarına yansımasının ele alınacağı, ebeveynlere rehber niteliğindeki bir hadis bir çocuk, her cumartesi saat 20'de Diyanet Risalet Radyo'da.

0: عن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا للمنافق سيد، فإنه إن يك سيدا فقد أسخطتم ربكم عز وجل.
1: Büreyde'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Münafık kimseye efendi diye hitap etmeyin. Zira onu efendi, başkalarından üstün saymanız halinde aziz ve celil olan Rabbinizin öfkesini çekmiş olursunuz.
0: وعنها قالت: قلت: يا رسول الله، أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o: Ya Resulallah, hangi gecenin Kadir gecesi olduğunu bilirsem o gece ne diyeyim diye sormuş. O da şöyle buyurmuştur: Allahümme inneke afüvvün tuhibbül affe ve fa'fu anni. Allah'ım, şüphesiz sen affedicisin, affetmeyi seversin. Beni de affet diye dua et.

0: الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها.
1: عبد الله بن عمرو بن عاص'tan رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kur'an'ı devamlı okuyana cennette şöyle denir: Oku ve cennet basamaklarında yüksel. Dünyada tertil üzere tek tek okuduğun gibi cennette de öyle oku. Çünkü senin cennette yerleşeceğin yer okuduğun ayetin sonundadır. Ne kadar çok okursan o kadar yükselirsin.

0: وعن عطية بن عروة السعدي الصحابي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس.
1: Sahabi Atiye bin Urve es-Sa'di'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: bir kul günaha girme endişesiyle mahsurlu olmayan bazı şeylerden de sakınmadıkça müttakilerden olamaz.

0: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، تقول: اتق الله فينا، فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا.
1: Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: kişi sabaha çıktığı zaman bütün organları dile baş eğerler ve hal diliyle şöyle derler: hakkımızda Allah'tan kork. Bizim durumumuz sana bağlıdır. Eğer sen dürüst olursan biz de dürüst oluruz. Eğer doğruluktan ayrılırsan biz de ayrılırız.
0: وعن صفية بنت أبي عبيد عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما.
1: أبو عبيد kızı Safiye'nin Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem hanımlarının bazılarından rivayetine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem arrafa, kayıp ya da çalıntının yerini haber veren kimseye bir şey sorup da onu tasdik eden kimsenin 40 gün namazı kabul olunmaz buyurdu.

0: buyurmuştur. Düşmanla karşılaşmayı arzu etmeyin. Karşılaştığınızda da sabredip dayanın.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sevabı Allah'a en çabuk ulaşacak hayır, iyilik ve sıla-i rahimdir. Cezası en çabuk verilecek kötülükse azgınlık ve akrabalarla ilişkiyi koparmaktır.

Hazreti Hüseyin, dedesi Resulullah'ı şöyle anlatır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evine geldiğinde evde geçireceği zamanı üçe böler. Bir kısmını ibadete, bir kısmını ailesine, bir kısmını da kendisine ayırırdı. Kendisine tahsis ettiği zamanı ise yine ikiye ayırarak bir bölümünde dinlenir, diğer kalanında ise misafir kabul ederdi. O bunu huzuruna kabul ettiği seçkinler vasıtasıyla yapardı ki bunlar öğrendiklerini dışarı çıkınca avama aktarırlardı. Resulullah Efendimiz ümmetinden hiçbir şeyi saklamazdı. İzne tabi misafir kabul ettiğinde fazilet ve takva ehli olan ziyaretçilerine öncelik tanımak adetiydi. Ziyaretçilerini ayırdığı zaman onların soy sop durumlarına göre değil, dindeki üstünlüklerine göre olurdu. Evine gelenlerin çeşitli ihtiyaçları olurdu. Kendisine doğrudan veya bir aracı ile iletilen sorulara, muhatapların ve ümmetin maslahatına uygun bir şekilde cevaplar verir ve arkasından şöyle uyarırdı. Burada görüp duyduklarınızı, burada bulunmayanlara iletin.

0: وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال: فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرار. قال أبو ذر: خابوا وخسروا، من هم يا رسول الله؟ قال: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب.
1: أبو ذر'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala kıyamet gününde şu üç kişiyle ne konuşur, ne onların yüzlerine bakar, ne de onları temize çıkarır. Onlar için can yakıcı azap vardır buyurdu. Hadisi nakleden kişi diyor ki, Resul-i Ekrem bu sözü üç defa tekrarladı. Bunun üzerine Ebu Zer, onlar rezil rüsvay oldular. Kimdir onlar ey Allah'ın Resulü diye sordu. Resul-i Ekrem de elbisesini kibirle yerlerde sürüyen, yaptığı iyiliği başa kakan ve yalan yere yemin ederek sattığı malın değerini arttıran kimselerdir cevabını verdi. Müslim'in bir rivayetine göre elbisesini uzatan denilmiştir ki bu kibir için elbisesini topuklarından aşağıya uzatan kişi demektir.
0: وعن كعب بن مالك رضي الله عنه في حديثه الطويل في قصة توبته وقد سبق في باب التوبة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في القوم بتبوك: ما فعل كعب بن مالك؟ فقال رجل من بني سلمة: يا رسول الله، حبسه برداه والنظر في عطفيه. فقال له معاذ بن جبل رضي الله عنه: بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: كعب بن مالك'ten رضي الله عنه rivayet edildiğine göre tövbe bahsinde geçen ve onun tövbe edişini anlatan uzun bir hadiste o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Tebük'te cemaat içinde otururken Ka'b bin Malik ne yaptı demişti. Bunun üzerine Beni Selime'den bir adam, ya Resulallah, giysilerine ve boyuna posuna bakıp gururlanması onu cihada çıkmaktan alıkoydu deyince Muaz bin Cebel radıyallahu anh ona, ne kötü bir söz söyledin dedi. Sonra Hazreti Peygamber'e

dönerek, "Vallahi ey Allah'ın Resulü, Kâb hakkında iyilikten başka bir şey bilmiyoruz" diye onu aklaması üzerine Resul-i Ekrem hoş görerek sustu.

0: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا وضعت الجنازة فاحتملها الرجال على أعناقهم، فإن كانت صالحة قالت: قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت لأهلها: يا ويلها، أين تذهبون بها؟ يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمع الإنسان لصعق.
1: Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: cenaze tabuta konulup da insanlar onu omuzlarına aldığı zaman, eğer ölen kimse salihlerden ise beni bir an evvel yerime ulaştırın der. Eğer salihlerden değilse kendini götürenlere eyvah, beni nereye götürüyorsunuz der ve onun sesini insanlardan başka her şey duyar. Eğer bu sesi insan duysaydı dehşetten bayılıp düşerdi.

0: وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حوسب رجل ممن كان قبلكم فلم يوجد له من الخير شيء إلا أنه كان يخالط الناس وكان موسرا، وكان يأمر غلمانه أن يتجاوزوا عن المعسر. قال الله عز وجل: نحن أحق بذلك منه، تجاوزوا عنه.
1: Ebu Mes'ud el-Bedri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: sizden evvelki ümmetlerden bir adam kıyamet günü hesaba çekilir ve amel defterinde hayır namına hiçbir şey bulunamaz. Dünyadayken zengin olan bu adam insanlarla iç içe yaşar. Emrinde çalışanlardan eli darda bulunanların borçlarını silmelerini isterdi. Yüce Allah meleklerine şöyle buyurdu: affetmeye biz bu kimseden daha layıkız. Siz de onun kusurlarını silin.

0: عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان.
1: Huzeyfe'den radıyallahu anh, Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: Siz Allah ve filan dilerse demeyin, fakat Allah dilerse sonra da filan dilerse deyin.
2: Sahabe hatıraları az sonra.
3: Cabir'in radıyallahu anh rivayet ettiğine göre Allah Resulü şöyle buyurmuştu: Gerçekten gecede öyle bir an vardır ki Müslüman bir kimse o ana rastlar da Allah'tan dünya ve ahiret işlerine ait bir hayır isterse o isteğini Allah kendisine verir. Bu her gece böyledir.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Sahabe Hatıraları. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.

Mekke'de müminlere evini açan fedakar bir genç, Erkam bin Ebil Erkam. Bismillahirrahmanirrahim. Erkam'ın Safa'dan biraz ilerideki evi hakkında yaptığı

ahit ve vasiyetidir ki, onun arsası harem-i şeriften sayıldığından evde haremleşmiş, dokunulmazlaşmıştır. Satılmaz ve kendisine mirasçı olunamaz. Müslüman olduğunda 17-18 yaşlarında olan ve 23 yıl kesintisiz Resulullah'la beraber olma şerefine nail olan Hazreti Erkam'ın vasiyetidir bu ifadeler. Darül Erkam, Beytül İslam ya da Darül İslam adlarıyla anılan bu evde ilk Müslümanların alnı secdeye değmiş, ilk Kur'an ayetleri burada okunmuş, müşriklerin baskı ve zulmüne bu evde tesis edilen birliktelikle sabredilmiş, kavmi ve kabilesi, annesi ve babası, hatta çocukları ve hanımı kendisine düşman olan birçok sahabi, Erkam bin Ebil Erkam'ın evinde, Efendimizin rahmet ikliminde inşirah bulmuştu. Safa Tepesi'nin eteklerinde yer alan, İslam tarihinin ilk vakfedilen evindeki faaliyetler, Ömer bin Hattab'ın Müslüman olmasına kadar devam eder. Kainatın Efendisi, nübüvvetin 6. yılı Zilhicce ayında, Hazreti Ömer'in Müslüman olmasından bir müddet sonra, gizli, bireysel tebliğ yıllarında Müslümanların ilk medresesi olma özelliğini kazanan Darül Erkam'dan ayrılmıştır. Bir Müslüman gencin neler yapabileceğinin, imkanları nispetinde ne tür sorumluluklar üstlenebileceğinin çağlar ötesinden örneğidir Hazreti Erkam. Rahmet peygamberinin tebliğine karşılık vererek genç yaşta olmasına rağmen nefsinin isteklerini terk edip ilk Müslüman olan 15 kişiden biridir o. Mekke'nin varlıklı ailelerinden Beni Mahzum'a mensup olmasına rağmen içinde bulunduğu toplumun kabullerini benimsemeye devam ettiğinde elde edebileceği her şeyi kenara koyup ötekileştirilmeyi, zulme maruz kalmayı göze alarak Hazreti Peygamber'in ilettiği mesaja tabi olan bir gençtir o. İslam dininin tebliğ edilmeye başlandığı zorlu zamanlarda hiçbir fedakarlıktan çekinmeyen, aynı zamanda Medine'ye ilk hicret edenler arasında yer alan ve Hazreti Peygamber'in Medine'de Ebu Talha, Zeyd bin Sehl el-Ensari ile arasında kardeşlik bağı kurduğudur o. Fedakarlıkta olduğu gibi cesaret ve kahramanlıkta da varlığını ortaya koyan bir gençtir Hazreti Erkam. Bedir, Uhud, Hendek ve Hayber başta olmak üzere bütün gazalara katılandır o. İçinde bulunduğu dönemde az rastlanan bir özellik olan okuma yazmayı bilen, Hazreti Peygamber'in vahiy katipleri arasında yer alan, Resulullah tarafından zekat toplama vazifesiyle görevlendirilendir o. Hazreti Ömer tarafından, "Ben Erkam'dan daha fazla Allah'tan korkan birini görmedim" ifadeleriyle teslimiyeti tasvir edilen, Hazreti Osman zamanında Beytülmal'de görevlendirilen ve bu hizmeti karşılığında kendisine 300 dirhem takdir edildiğinde "Ben Allah rızası için çalıştım, bu parayı kabul edemem" diyerek reddedendir o.

Resulullah'ın vefatından sonra tam 44 sene daha yaşayan, 4 halife devrine, Emevi devrinin başlangıcına ulaşan Hazreti Erkam, Medine'de 673 yılında vefat eder. Cenaze namazını ise vasiyeti üzerine Hazreti Sa'd bin Ebi Vakkas kıldırır. 18 yaşında Müslüman olup 83 yaşına kadar teslimiyet üzere bir hayat yaşayan, Peygamberimizin bütün mücadelelerinde yanında olan Erkam bin Ebil Erkam, 14 asır öncesinden bugüne bir genç için Erkam gibi yiğit olma idealini, bir ebeveyn için Erkam gibi bir evlat yetiştirme sevdasını, bir aile için hanesini Erkam'ın evine dönüştürme hedefini bizlere emanet etmiştir. Yiğitliğin yaşla değil, gönülden teslim olmayla ilgili olduğunu daha 18'indeyken, Mekke'nin her türlü zulme kalkışabilecek ulularına rağmen, evinin kapılarını Müslümanlara açarak ortaya koyan bir gençtir o. Ey Allah'ım! Bizlere Hazreti Erkam gibi fedakar, yiğit evlatlar nasip eyle. Varlığını, hayatını Hazreti Erkam gibi İslam davasına adayanlardan eyle bizleri. Hanemizden samimiyetle ilim talep eden evlatların yetişmesini nasip eyle. Bizleri ilme ve ilim taliplerine hizmetkar eyle. Amin.

0: Sahabe Hatıraları. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren: Nisan Kumru.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت.
3: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah'a ve ahiret gününe inanan misafirine ikram etsin. Allah'a ve ahiret gününe inanan akrabalarıyla ilişkisini sürdürsün. Allah'a ve ahiret gününe inanan ya hayır söylesin veya sussun.

0: وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فكنا إذا أشرفنا على واد هللنا وكبرنا وارتفعت أصواتنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، اربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنه معكم، إنه سميع قريب.
1: Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh anlatıyor. Biz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile bir seferdeydik. Tepelere çıktıkça La ilahe illallah, Allahu ekber diyerek tehlil ve tekbir getirirdik. Bir ara seslerimizin fazla yükselmesi üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ey insanlar, kendinizi zorlamayın. Çünkü siz işitmeyen veya yanınızda bulunmayan birine dua etmiyorsunuz. Allah daima sizinledir, her şeyi işitir ve size de yakındır buyurdu.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: İman 70 veya 60 küsur bölümdür. Bunların en üstünü La ilahe illallah sözüdür. En aşağısı ise geçenlere sıkıntı veren şeyleri yoldan kaldırmaktır. Haya da imanın bir bölümü.

0: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مستجمعا قط ضاحكا حتى ترى منه لهواته، إنما كان يتبسم.
1: Hazreti Ayşe radıyallahu anha şöyle demiştir: Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem küçük dili görünecek kadar kahkaha ile katıla katıla güldüğünü hiç görmedim. O sadece gülümserdi.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: dininde ihlaslı ol, o zaman sana az amel de yeter.

Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

0: وعن محمد بن عباد قال: سألت جابرا رضي الله عنه: أنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة؟ قال: نعم.
1: Muhammed bin Abbad'dan rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Cabir'e radıyallahu anh, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Cuma günü oruç tutmayı yasakladı mı diye sordum. Evet, yasakladı cevabını verdi.
0: وعن حذيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يرقد وضع يده اليمنى تحت خده ثم يقول: اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك. ورواه أبو داود من رواية حفصة رضي الله عنها، وفيه أنه كان يقوله 3 مرات.
1: Huzeyfe'nin radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatarken sağ elini yanağının altına koyar, sonra Allahümme kini azabek yevme teb'asu ibadek, Allah'ım kullarını dirilttiğin gün beni azabından koru diye dua ederdi. Bunu Ebu Davud Hafsa'dan radıyallahu anhüma rivayet etmiştir. Orada Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bu duayı 3 defa tekrarladığı söylenmektedir.
0: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. وفي رواية للبخاري: فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: saflarınızı düzeltin, çünkü safların düzgün tutulması namazın tamam olmasını sağlayan hususlardandır buyurmuştur. Buhari'nin bir rivayetinde: zira safların düzenli olması namazı tamamlayan hususlardandır buyurulmuştur.

0: وعن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يرمي رجل رجلا بالفسق أو الكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك.
1: Ebu Zer'in radıyallahu anh, işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kimse kimseyi fasıklık veya kafirlik ile suçlamasın. Zira şayet suçlamasın.

0: وعن أسماء رضي الله عنها أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن لي ضرة، فهل علي جناح إن تشبعت من زوجي غير الذي يعطيني؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور.
1: Hazreti Ebu Bekir'in kızı Esma radıyallahu anha anlatıyor. Bir kadın, ey Allah'ın Resulü, benim bir kumam var. Kocamın bana vermediği bir şeyi verdi diyerek ona karşı övünsem, bunda bir günah var mı diye sordu. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, kendisine verilmeyen bir şeyle övünen kişi, olduğundan saygın görünmek için kendisine ait olmayan gösterişli elbiseler giyinip başkalarını kandıran kimse gibidir.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Hazreti Hüseyin anlatıyor. Babama, Hazreti Ali'ye, Resulullah'ın dost ve arkadaşlarıyla olan münasebetlerini sordum. O da şöyle cevap verdi: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her zaman güler yüzlü, yumuşak huylu ve nazikti.

namazını kılan, zekatını veren ve ölünceye kadar Rabbine ibadet edip daima insanların yararına işler yapan kimsedir.

0: وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإن حكم واجتهد فأخطأ فله أجر.
1: عمرو بن عاص رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم şöyle buyurduğunu işittim demiştir. Hakim içtihad eder de doğru hüküm verirse iki sevap, hata ederse içtihadından dolayı bir sevap alır.
0: وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أي الدعاء أسمع؟ قال: جوف الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبات.
1: Ebu Ümame'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem hangi dua daha fazla kabule şayandır diye soruldu. Gecenin son saatlerinde ve farz namazların peşinden yapılan dua buyurdu.

0: عن وحشي بن حرب رضي الله عنه أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، إنا نأكل ولا نشبع. قال: فلعلكم تفترقون. قالوا: نعم. قال: فاجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله يبارك لكم فيه.
1: Vahşi bin Harp radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem ashabı: "Ya Resulallah, yemek yiyoruz ama karnımız doymuyor." dediler. "Muhtemelen ayrı ayrı yiyorsunuz," diye karşılık verdi. "Evet," dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de: "Birlikte yiyin ve besmele çekin ki yemeğiniz bereketli olsun," buyurdu.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Bir adam: "Ey Allah'ın Resulü, bir kimse bir amel işler ve onu kimse görmesin diye gizli tutar. Fakat sonra

Sonradan onu başkalarından öğrenince hoşlanır. Bu kimsenin durumu nedir diye sorunca Resulullah ona şöyle cevap vermiştir. O kimseye iki mükafat vardır. Biri ameli gizlediği için gizlilik sevabı, diğeri de başkalarının onu örnek almasına sebep olacağı için işlediği amelin açığa çıkmasının sevabı.

0: Hüsnü Hal.
1: Binlerce yıl geçti. Dünya yaşanılır bir yer olduğundan beri. Milyarlarca insan yaşadı ve göçtü. İnsanoğlu dünyaya sürüldü sürüleli. Müthiş bir hızla gelişti insan. Aslandan daha güçlü, ceylandan daha hızlı hale geldi. Birçok şeyi değiştirdi. Evini, yemeğini, bineğini, daha iyisi ve daha güzeliyle yeniledi hepsini. İnsan olduğu yerde kalmadı. Koştu, yoruldu ama durmadı. Tepesindeki bulutlara, bulutların ardındaki yıldızlara merak saldı. Dağların zirvelerine çıktı, derin sulara daldı. Acaba neydi aradığı ya da kaçtığı? İnsanı göklere yolculuğa çıkaran, okyanuslara daldıran aklı başına belalar da açtı. Bazen ilaç buldu, yarasını sardı, bazen dermanından kaçtı, karanlığa saklandı. Ne zaman ki insan dermanından kaçar, işte o zaman etrafını karanlık sarar. O karanlığın içinde kızıl bir ateş parlar. Bu insanın içine işleyen kavurucu bir ateştir. İnsanın hırsını alevlendirir, aklını ele geçirir. İnsan bu ateşe yabancı değil, onunla ilk defa karşılaşmıyor. Çok önceden tanıyor onu, çok eskiden. Zaman insan için kurulup saat geri saymaya başlamadan evvel. Vaktiyle o dumansız ateş kibirle yanmış, hırsla tutuşmuş. İnsanın aklını zehirlemiş, onu yemyeşil bahçesinden kovdurmuş. Şimdi yine boş durmuyor, doğru yol üstünde oturuyor, insana dört bir yandan sokuluyor. İnsanın içinde bir anda alev gibi parlayan ne varsa, o en eski düşmanı tarafından sırtına saplanan zehirli hançerden bir parça. Onun zehrinin damarlarda gezinen kıvılcımları, öfke gibi, nefret gibi, kin gibi. Lakin ateşi söndürmek insanın kendi elinde. Çünkü ateş ne kadar parlarsa parlasın, onu söndürecek şey insanın kendi özünde. Yüce Yaradan'ın insanın mahiyetine kattığı ham maddesinde. Belki ateş toprağı bir müddet yakacak, belki onu kavuracak. Ancak önünde sonunda toprak ateşi söndürecek, onu boğacak. Ve insan ayrı düştüğü yurduna Rabbinin rahmetiyle yeniden kavuşacak.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: birinizin bir kor üzerine oturup elbisesini yakması ve ateşin vücuduna işlemesi kabir üstüne oturmasından daha hayırlıdır.
0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عنده، فأقبلت فاطمة رضي الله عنها تمشي، ما تخطئ مشيتها من مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، فلما رآها رحب بها وقال: مرحبا بابنتي، ثم أجلسها عن يمينه أو عن شماله، ثم سارها فبكت بكاء شديدا، فلما رأى جزعها سارها الثانية فضحكت، فقلت لها: خصك رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين نسائه بالسرار، ثم أنت تبكين. فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم سألتها: ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: ما كنت لأفشي على رسول الله صلى الله عليه وسلم سره، فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت: عزمت عليك بما لي عليك من الحق، لما حدثتني ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: أما الآن فنعم، أما حين سارني في المرة الأولى فأخبرني أن جبريل كان يعارضه القرآن في كل سنة مرة أو مرتين، وإني لا أرى الأجل إلا قد اقترب، فاتق الله واصبري، فإنه نعم السلف أنا لك. فبكيت بكائي الذي رأيت. فلما رأى جزعي سارني الثانية فقال: يا فاطمة، أما ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين أو سيدة نساء هذه الأمة؟ فضحكت ضحك الذي رأيت.
1: Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Hanımları peygamberin yanındayken Fatıma radıyallahu anha geldi. Onun yürüyüşü peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yürüyüşüne benzerdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu "Hoş geldin kızım" diyerek karşıladı. Sağ veya sol tarafına oturttu. Sonra ona gizlice bir şey söyledi. Fatıma hıçkırarak ağlamaya başladı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Fatıma'nın çok üzüldüğünü görünce ona gizlice bir şey daha söyledi. Bu defa Hazreti Fatıma güldü. Bunun üzerine ben Fatıma'ya, "Resulullah eşlerinin önünde sana özel, gizli bir şey söyledi. Sen ise ağlıyorsun" dedim. Peygamber kalkınca da ona, "Sana ne söyledi?" diye sordum. Fatıma, "Resulullah'ın sırrını ifşa edemem" dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat edince üzerindeki hakkım için peygamberin sana söylediğini bana bildirmeni istiyorum dedim. Fatıma, "Şimdi olur" dedi. İlk seferinde her sene Cebrail benimle Kur'an'ı bir veya iki defa mukabele ederdi. Bu yıl iki kere mukabele etti. Bundan ecelimin yaklaştığını anlıyorum. Allah'a karşı saygıda kusur etme ve sabret. Ben senin için iyi bir öncü olacağım. senden önce gideceğim buyurdu. Bunun üzerine gördüğünüz gibi ağladım. Üzüntümü görünce de ikinci defa Fatıma, mümin kadınların veya bu ümmetin kadınlarının hanımefendisi olmaya razı değil misin buyurdu. O zaman da gördüğünüz gibi güldüm dedi.

0: عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahur yemeği yiyin çünkü sahurda bereket vardır buyurmuştur.
0: وعن الطفيل بن أبي بن كعب أنه كان يأتي عبد الله بن عمر فيغدو معه إلى السوق قال فإذا غدونا إلى السوق لم يمر عبد الله على سقاط ولا صاحب بيعة ولا مسكين ولا أحد إلا سلم عليه قال الطفيل فجئت عبد الله بن عمر يوما فاستتبعني إلى السوق فقلت له ما تصنع بالسوق وأنت لا تقف على البيع ولا تسأل عن السلع ولا تسوم بها ولا تجلس في مجالس السوق وأقول اجلس بنا هاهنا نتحدث فقال يا أبا بطن وكان الطفيل ذا بطن إنما نغدو من أجل السلام نسلم على من لقيناه
1: Tufeyl bin Übey bin Ka'b'dan rivayet edildiğine göre o Abdullah bin Ömer'e gelir, onunla beraber çarşıya çıkardı. Tufeyl anlatıyor. Biz çarşıya çıkınca Abdullah değerli ve değersiz her türlü eşya satanlara, çarşıda dolaşan yoksullara, yanından geçtiği herkese selam verirdi. Bir gün Abdullah'ın yanına gelmiştim. Birlikte çarşıya gitmemizi istedi. Ben de kendisine, çarşıda ne yapacaksın? Bir şey alıp satmazsın. Bir şeyin fiyatını sormaz ve pazarlığa girişmezsin. Çarşının oturma yerlerinde oturmazsın. Otur, burada konuşalım dedim. Abdullah, ey Ebu Batn, göbekli, Tufeyl göbekli biriydi. Biz selam vermek için çarşıya çıkacağız. Karşılaştıklarımıza selam vereceğiz. Cevabını verdi.
0: وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخر ليلة صلاة العشاء إلى شطر الليل ثم أقبل علينا بوجهه بعدما صلى فقال صلى الناس ورقدوا ولم تزالوا في صلاة منذ انتظرتموها
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gece yatsı namazını gece yarısına kadar geciktirdi ve namazını kıldıktan sonra bize dönerek halk namazı kıldı ve uyudu. Siz ise sabah namazını beklediğiniz sürece namazda gibisiniz buyurdular.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Her söz bir kapı aralar. Peki ya o söz Efendimiz Hazreti Muhammed'in bizlere rehberlik eden hadisleri olursa? Günlük yaşamın içinde karşılaştığımız olaylara, durumlara ışık tutan bir sözle başlar, hadis eksenli konularıyla Diyanet Risalet Radyo'da sizlerle buluşuyor. Bir sözle başlar, her salı ve cuma saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da.

0: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. وفي رواية له قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا سنن الهدى، وإن من سنن الهدى الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه.
1: İbn Mes'ud'dan radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Müslüman olarak Allah'a kavuşmak isteyen kimse namazlarını ezan okunan yerlerde, camilerde kılsın. Allah Peygamberiniz sallallahu aleyhi ve sellem için hidayet yollarını Sünen-i Hüda meşru kıldı. Şüphe yok ki 5 vakit namaz da bu hidayet yollarındandır. Eğer siz cemaate gitmeyen şu adam gibi namazlarınızı evde kılacak olursanız Peygamberinizin sünnetini terk etmiş olursunuz. Peygamberinizin sünnetini terk ederseniz elbette yolunuzu şaşırırsınız. Halbuki biz Medine'de sadece münafık olduğu belli olan kimselerin cemaate devam etmediklerini görürdük. Takati olmayan biri bile iki adam tarafından koltuklanarak camiye getirilir ve safa bırakılırdı. Müslim'in diğer bir rivayetine göre İbn Mes'ud, Allah Resulü bize hidayet yollarını öğretti. O hidayet yollarından biri de namazı ezan okunan mescitlerde kılmaktır, demiştir.

0: وعن جابر بن سمرة رضي الله عنهما قال: شكى أهل الكوفة سعدا، يعني ابن أبي وقاص رضي الله عنه، إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فعزله واستعمل عليهم عمارا، فشكوا حتى ذكروا أنه لا يحسن يصلي، فأرسل إليه فقال: يا أبا إسحاق، إن هؤلاء يزعمون أنك لا تحسن تصلي. فقال: أما أنا والله فإني كنت أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أخرم عنها، أصلي صلاة العشاء فأركض في الأوليين وأخف في الأخريين. قال: ذلك الظن بك يا أبا إسحاق. وأرسل معه رجلا أو رجالا إلى الكوفة يسأل عنه أهل الكوفة، فلم يدع مسجدا إلا سأل عنه، ويثنون معروفا، حتى دخل مسجدا لبني عبس، فقام رجل منهم يقال له أسامة بن قتادة يكنى أبا سعدة، فقال: أما إذ نشدتنا فإن سعدا كان لا يسير بالسرية ولا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية. قال سعد: أما والله لأدعون بثلاث: اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا قام رياء وسمعة، فأطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتن. وكان بعد ذلك إذا سئل يقول: شيخ كبير مفتون، أصابتني دعوة سعد. قال عبد الملك بن عمير الراوي عن جابر بن سمرة: فأنا رأيته بعد قد سقط حاجباه على عينيه من الكبر، وإنه ليتعرض للجواري في الطرق فيغمزهن.
1: Cabir bin Semüre'den radıyallahu anh şöyle dediği aktarılmıştır. Küfe halkı Hazreti Ömer'e Vali Sa'd bin Ebu Vakkas'ı şikayet ettiler. Bunun üzerine Ömer radıyallahu anh onu görevden alıp yerine Ammar bin Yasir'i radıyallahu anh atadı. Küfeliler Sa'd'ın namazı dahi güzelce kılmadığını söyleyecek kadar ileri gittiler. Hazreti Ömer Sa'd'a haber gönderip onu huzuruna çağırdı ve "Ey Ebu İshak, Sa'd bin Ebu Vakkas, bu adamlar senin namazı bile güzel kılmadığını ileri sürüyorlar. Ne dersin?" dedi. Sa'd, "Vallahi ben onlara Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem namazı gibi namaz kıldırır, hiçbir şeyi eksik yapmazdım. Yatsı namazını kıldırırken ilk iki rekatı uzun, son iki rekatı da hafif tutardım." dedi. Hazreti Ömer, "Zaten senin hakkında kanaatimiz bu idi." dedikten sonra Sa'd'ın durumunu bir de Küfe halkından soruşturması için bir veya birkaç kişiyi Sa'd'la birlikte Küfe'ye gönderdi. Görevli Sa'd hakkında bütün mescitlerde soruşturma yaptı. Onlar da Sa'd'ı iyi bir şekilde övdüler. Nihayet Absoğullarına ait bir mescide girdi. Cemaatten Ebu Sa'de künyesiyle anılan Üsame bin Katade isminde biri ayağa kalktı ve "Madem ki bize Allah andı verdin, söyleyelim. Sa'd askerin başına geçip savaşa çıkmaz. Mal taksim ederken, eşitliği, hüküm verirken de adaleti gözetmez." dedi. Bu haksız ithamlara çok içerleyen Sa'd dedi ki, "Madem ki sen böyle söyledin, ben de vallahi şu üç bedduayı edeceğim. Allah'ım, eğer senin bu kulun yalancı ise, bunları sırf gösteriş ve birilerine bir şeyler duyurmak için söylediyse, ömrünü uzat, fakirliğini arttır ve onu fitnelere uğrat. Sonraları bu adama hali sorulduğunda, kocamış, fitnelere uğramış, zavallı bir ihtiyarım, Sa'd'ın bedduasına uğradım, derdi. Cabir'den radıyallahu anh, bu hadisi rivayet eden Abdülmelik bin Umeyr de der ki, daha sonra onu ihtiyarlıktan kaşları gözlerinin üzerine sarkmış olduğu halde ben de gördüm. Yollarda rastladığı cariyelere sataşır, onları çimdiklerdi.
0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسوله صلى الله عليه وسلم يقول من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل لا ردها الله عليك فإن المساجد لم تبن لهذا.
1: أبو هريرة رضي الله عنه işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Mescitte kayıp ilanı yaparak yitirdiği şeyi bulmaya çalışan birini işiten, Allah onu sana geri getirmesin desin. Çünkü mescitler bunun için yapılmamıştır.
0: An Ebi Sa'id'in رافع بن المعلى رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد فأخذ بيدي فلما أردنا أن نخرج قلت يا رسول الله إنك قلت لأعلمنك أعظم سورة في القرآن قال الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته.
1: Ebu Said Rafi bin Mualla radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana mescitten çıkmadan önce Kur'an'daki en büyük sureyi sana öğreteyim mi buyurdu ve elimi tuttu. Yürümeye başladık. Mescitten çıkacağımız sırada, ya Resulallah, bana Kur'an'daki en büyük sureyi öğreteceğinizi söylemiştiniz, dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, fazileti en büyük olan o sure, Elhamdülillahi Rabbil Alemin diye başlayan Fatiha suresidir. O namazda tekrar edilen 7 ayettir ve bana verilen yüce Kur'an'dandır buyurdu.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bu Allah'ın kullarının kalplerine yerleştirdiği merhamettir. Ve Allah ancak merhametli kullarına rahmet eder.

0: Peygamberin yetimleri. Sehl bin Sa'd'dan nakledildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, "Ben ve yetime kol kanat geren kimse cennette böyle yan yana olacağız," buyurdu ve aralarını hafifçe ayırarak işaret parmağıyla orta parmağını gösterdi. Çölün tam ortasında, göğün en tepe noktasına geldiğinde güneş en çok onların içini kavururdu çöl sıcağı. Gece olup karanlık aynı çölü bağrına bastığında soğuk çöl rüzgarları en çok onları savururdu. Kimi bir savaştan arta kalandı, kimi ise hastalıktan. Çoğu bitmek bilmeyen kan davalarında kaybetmişti biricik babasını. Bazısı bakımsızlık ve fakirliğe kurban vermişti tutunacak en sağlam dalını. Babasız kaldıklarından beri isimlerini unuttular. Onlara bundan böyle yetim dendi. Yetim, yani yalnız, yani tek başına. Lügatler yalnızlıkla, muhtaçlıkla, geride kalmakla birlikte andı onların adını. Yalnız lügatler mi? Adları ağır sözlerle birlikte anıldı yıllar yılı. Bedenleri en ağır işlerde kullanıldı. Küçücük yürekleri kibirli bakışlar altında ezildi. Malları talan, haklarıysa gasp edildi. Kendi babalarının mallarına varis olmaları engellendi. Enes, Abdullah, Beşir, Sehl, Süheyl ve diğerleri. Şimdi onların her biri peygamberin yetimleriydi. Bakışları peygamberin bakışlarına kenetlenmiş, onun mübarek ağzından çıkacak sözlere dikkat kesilmişlerdi. Öyle ki söylenecek olan onlarla ilgiliydi. Yetimlerin peygamberi mübarek iki parmağını kaldırdı, bu defa kime, neyi müjdeleyecekti? Belli ki parmakları cennete giden yola işaret edecekti. "Ben ve yetime kol kanat geren kimse cennette böyle yan yana olacağız," buyurdu. Nebi aralarını hafifçe ayırarak işaret parmağıyla orta parmağını gösterdi. Kanadı kırık yetimlere kol kanat gereni, onların yaralarına merhem olanı, gözlerindeki yaşı sileni cennetle müjdeliyordu Nebi. Kimsesizlerin kimsesi olanlara, gönlünde gariplere yer verenlere, yetim peygamber cennette yanı başında yer ayırıyordu. Zira o yetimliğin bir yanı eksik, bir tarafı yarım yaşamanın ne demek olduğunu herkesten iyi bilirdi. Rabbinin kendisini yetim bulup barındırdığı gibi inananların da hanelerinde yetimlere yer açmalarını öğütlüyordu. Müslümanlar arasında en hayırlı ev, içinde kendisine iyi davranılan bir yetimin bulunduğu evdir. Müslümanlar arasında en kötü evse, içinde kendisine kötü davranılan bir yetimin bulunduğu evdir. Saadet asrında, haneler içinde peygamberin hanesi, yetimlerin en çok huzur buldukları yerdi. Kanadı kırık yavrular için peygamberin kanatları altında yer bulmak ne yüce bir saadetti. Öyle ki Allah Resulü kendi Fatıma'sı ihtiyaçları için babasının kapısını çaldığında Bedir'in yetimlerinin daha öncelikli olduğunu söylemişti. Yuva sıcaklığını hane-i saadette bulan yetimlerden biri Enes radıyallahu anh'tı. Babasız kaldıktan sonra Medine'de annesiyle birlikte yaşayan küçük Enes, Allah Resulü'nün hizmetine verilmiş, 10 yıl onun yanında bulunmuştu. Allah Resulü, "Yavrucuğum, Enescik," diye seslendiği Enes'e bir kez olsun öf bile dememiş ve herhangi bir şey için onu asla azarlamamıştı. Sevgili Peygamberimiz ashabından savaşlarda şehit düşenlerin yetimleriyle de yakından ilgilenmişti. Allah Resulü'nün amcasının oğlu Cafer bin Ebu Talip, Mute'de şehit düştüğünde ardında boynu bükük 3 yetim bırakmıştı. Onlardan biri olan Abdullah bin Cafer, babasının şehadetiyle kuş yavruları gibi kala kaldıklarını, Allah Resulü'nün kendilerine sahip çıktığını, üzerlerindeki matem havasından kurtulmaları için onların evlerine gelerek perişan haldeki kardeşleriyle beraber kendisini tıraş ettirdiğini, yıllar sonra tatlı bir anı olarak yad etmişti. Babasını Uhud Savaşı'nda kaybeden gözü yaşlı Beşir'i de Allah Resulü teselli etmiş. Ona, "Ben senin baban olayım, Ayşe de annen olsun istemez misin?" diyerek bu mahzun yavrunun gönlünü en güzel şekilde almayı başarmıştı. Babasının yerine Allah Resulü'nü koyan Beşir, artık Medine'de bulunan tüm çocukların olmayı arzu ettikleri bir yerdeydi. Enesler, Abdullahlar, Beşirler, her biri saadet asrında ayın etrafını çevrileyen hale misali Allah Resulü'nün etrafında kendilerine yer edinmişlerdi. Her biri Allah Resulü'nün engin merhametinden nasiplenmiş, peygamberin yetimleri olma saadetine ermişlerdi. bugün de şefkat dolu bir bakışın hasretini çeken, kuytularda anılmayı bekleyen, çaresizliğin belini büktüğü yetimler var. Ve onların her biri, inananlara Hazreti Peygamber'in emaneti. Yetime şefkat, imanın üzerimize yüklediği bir kulluk, bir ümmet görevi. Ancak bugün perdelenmiş gözlerimizle onları göremez, kas katı kesilmiş yüreklerimizle onların acısını hissedemez olduk. Kibirden başımızı indiremediğimiz için yetimlerin gözyaşlarını silemez olduk. Onlarla aynı dünyada yaşadığımızı unuttuk. Nefsimiz sarp yokuşlarda kaldı da onları aşamaz olduk. Dünyalıklarla doldurduğumuz yüreğimizde yetime, yoksula, kimsesize yer bırakmadık. Kimseye acıyamaz olduk. Göz pınarlarımızı kurttuk. Kimse için ağlayamaz olduk. Oysa katı kalpliliğin şifasının yetim başı okşamak olduğunu haber vermişti Nebi. Şefkatle yetimin başını okşayana ellerinin değdiği saç teli sayısınca mükafat verileceğini müjdelemişti. Yetime kol kanat gerenle cennette komşu olacağını haber vermişti. Sevgili Peygamberimizin yetimleri onun yanı başındaydı ve bizler yetimlerimize yakınlığımız kadar yakınız Resul-i Ekrem'e. Peki bizim yetimlerimiz nerede?
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله تعالى، فإن نسي أن يذكر اسم الله تعالى في أوله فليقل بسم الله أوله وآخره.
1: حضرت عائشة'den رضي الله عنها rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: yemek yiyeceğiniz zaman önce besmele çekin. Eğer yemeye başlarken besmele çekmeyi unutursanız, başı içinde sonu içinde bismillah deyin.

0: hoş olmayan halleri gizli tutarsa, Allah o kimseyi 40 defa bağışlar.
1: وعن بريدة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله.
0: Büreyde'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ikindi namazını terk eden kimsenin ameli boşa gider buyurmuştur.

0: وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على ابنه إبراهيم رضي الله عنه وهو يجود بنفسه، فجعلت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان، فقال له عبد الرحمن بن عوف: وأنت يا رسول الله؟ فقال: يا ابن عوف، إنها رحمة. ثم أتبعها بأخرى فقال: إن العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem oğlu İbrahim'in yanına girdiğinde o ruhunu teslim ediyordu. Bunun üzerine Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem gözleri yaşardı. Abdurrahman bin Avf, sen de mi ağlıyorsun ya Resulallah deyince, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ey İbni Avf, bu gördüğün rahmettir dedi ve gözyaşları birbiri ardınca dökülüverdi. Göz yaşarır, kalp mahzun olur. Biz ancak Rabbimizi razı edecek sözleri söyleriz. Ey İbrahim, biz senden ayrılmaktan dolayı çok üzgünüz buyurdu.
0: وعن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: أتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ألعب مع الغلمان، فسلم علينا فبعثني في حاجته، فأبطأت على أمي، فلما جئت قالت: ما حبسك؟ فقلت: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجة. قالت: ما حاجته؟ قلت: إنها سر. قالت: لا تخبرن بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا. قال أنس: والله لو حدثت به أحدا لحدثتك به يا ثابت.
1: Sabit'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Enes radıyallahu anh şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ben çocuklarla oynarken yanıma geldi ve bize selam verdi. Beni bir işe yolladı. Bu yüzden annemin yanına gelmekte geciktim. Geldiğimde annem neden geç kaldın diye sordu. Peygamber beni bir işe yolladı dedim. Ne için, nasıl bir iş için yolladı deyince, o bir sırdır dedim. Bunun üzerine annem, peygamberin sırrını hiç kimseye söyleme dedi. Enes, ey sabit, yemin ederim ki eğer bu sırrı birine söyleyecek olsaydım, onu mutlaka sana söylerdim dedi. Buhari bu hadisi kısaltarak nakletmiştir.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Allah Resulü bir gün Medine'de dolaşırken yüksekçe bir bina gördü. Ashabına, "Burası kime ait?" diye sordu. Sahabe, "Ensardan filan kimsenindir" diye cevap verdiler. Resul-i Ekrem hiçbir şey söylemedi ama o gösterişli binayı aklının bir köşesine yazmış gibiydi. Derken bir zaman sonra o binanın sahibi Hazreti Peygamber'in yanına geldi. İnsanların içinde Allah Resulüne selam verdi ama Resul-i Ekrem kendisinden yüz çevirdi. Selamını tekrarlasa da cevap alamayan Medineli sahabi onun kendisine kızgın olduğunu anlamıştı. Rahmet peygamberini böylesine öfkelendiren şeyin ne olduğunu öğrenmeliydi. yemin olsun Allah Resulü'nü tanıyamıyorum diye yakındı arkadaşlarına. Onlar da Resulullah bir gün çıkmış dolaşıyordu derken senin binanı gördü diye cevap verdiler. Bunun üzerine derhal gidip o binayı yerle bir etti. Derken bir gün Resulullah yine çıkmıştı. Oradan geçerken söz konusu binayı göremedi ve binaya ne oldu diye sordu. Sahabiler de binanın sahibi sizin kendisinden yüz çevirmenizden bize dert yandı. Biz de bunun sebebini söyleyince o da binayı yıktı cevabını verdiler. Bunun üzerine Allah Resulü şöyle buyurdu. Mutlaka gerekli olan binalar dışında yapılan her bina sahibi için bir vebaldir.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
0: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنتف الشيب فإنه نور المسلم يوم القيامة.
1: عمرو بن شعيب babasından, o da dedesinden, dedesi de peygamberden rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Saçınızdaki ak kılları yolmayın. Çünkü o kıyamet gününde Müslümanın nurudur.
0: وعن معاوية رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين.
1: Muaviye'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah kime hayır dilerse onu dinde kavrayışlı kılar.
0: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم.
1: أبو هريرة رضي الله عنه روايت edildiğine göre رسول الله صلى الله عليه وسلم şöyle buyurmuştur. Sizden biri oruçlu olduğu gün çirkin söz söylemesin ve kimseyle çekişmesin. Şayet biri kendisine söver veya sataşırsa ben oruçluyum desin.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا يا رسول الله وما هن؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله

0: إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem helak edici şu yedi günahtan sakının buyurdu. Sahabiler ey Allah'ın Resulü bunlar nelerdir diye sordular. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a ortak koşmak, büyü yapmak, hukukun gerektirdiğinin dışında Allah'ın öldürülmesini haram kıldığı bir kimseyi öldürmek, faiz yemek, yetim malı yemek, düşman ile savaş yapılırken kaçmak, evli ve hiçbir şeyden haberi olmayan namuslu mümin bir kadına zina iftirası atmaktır buyurdu.
0: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم النداء فقولوا كما يقول المؤذن.
1: أبو سعيد الخدري رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ezanı duyduğunuz zaman müezzinin söylediklerini siz de tekrar edin buyurmuştur.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslüman dilinden ve elinden insanların selamette olduğu kişidir. Müminse insanların canları ve malları konusunda kendilerine zarar vermeyeceğinden emin oldukları kişidir.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Her insan farklıdır. Dünyaya bakışı kendine göredir. Bundandır ki herkes kendine göre sever, kendine göre anlar Peygamber Efendimiz'i. Benim Peygamberim programıyla toplumun her kesiminden insanın gözünden Efendimiz'e ait duygularını, Hazreti Peygamber'e ait bir hadisin kendileri için ne kadar önemli olduğunu ve hayatında neleri değiştirdiğini

Yeni dinleyeceğiz. Ergül Kayacık'ın hazırlayıp Saliha Şahin'in sunduğu Benim Peygamberim Pazartesi Perşembe saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da.

0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت، وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. زاد بعض الرواة: ولا حول ولا قوة إلا بالله.
1: İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederlerdi: Allah'ım, sana teslim oldum, sana iman ettim, sana güvendim, sana yöneldim. Senin yardımınla düşmana karşı koydum, senin hükmünle hükmettim. Ya Rabbi, yaptığım ve yapacağım, gizlediğim ve açığa vurduğum günahlarımı bağışla. Öne geçiren de, geri bırakan da sensin. Senden başka ilah yoktur. Ravilerden bazıları, La havle ve la kuvvete illa billah cümlesini de eklemiştir.
0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما جبريل عليه السلام قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم سمع نقيضا من فوقه فرفع رأسه فقال: هذا باب من السماء فتح اليوم ولم يفتح قط إلا اليوم. فنزل منه ملك فقال: هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم. فسلم وقال: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، لن تقرأ بحرف منها إلا أعطيته.
1: İbn Abbas radıyallahu anh anlatıyor. Cebrail aleyhisselam yanında otururken Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yukarıdan bir ses işitti ve başını kaldırdı. Cebrail aleyhisselam, bu bir gök kapısıdır ki yalnız bugün açıldı. Şimdiye kadar açılmamıştı, dedi. Bu kapıdan bir melek inince yine Cebrail aleyhisselam, bu melek yeryüzüne ancak bugün inen bir melektir. Şimdiye kadar hiç inmemişti, dedi. Melek Resulullah'a selam verdi ve dedi ki, sana verilen iki nuru müjdeliyorum. Bunlar senden evvel hiçbir peygambere verilmedi. Bunlardan biri Fatiha suresi, diğeri ise Bakara suresinin sonlarıdır. Bunlardan bir harf bile okusan Allah mükafatını verir.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Dünyada ipek giyen kimse ahirette giyemez," buyurmuştur.

0: وعن هشام بن حكيم بن حزام رضي الله عنهما أنه مر بالشام على أناس من الأنباط وقد أقيموا في الشمس وصب على رؤوسهم الزيت، فقال: ما هذا؟ قيل: يعذبون في الخراج. وفي رواية: حبسوا في الجزية. فقال هشام: أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا. فدخل على الأمير فحدثه فأمر بهم فخلوا.
1: هشام بن حكيم بن هزام'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o Şam'da başlarına zeytinyağı dökülerek güneşin altında tutulan bazı çiftçilere rastlamış ve bu ne hal diye sormuştu. Bunlar arazi vergisi yüzünden cezalandırılıyorlar denilmişti. Bir rivayete göre cizyeden, baş vergisinden dolayı hapsolunmuşlardır denilmişti. Bunun üzerine Hişam, şahitlik ederim ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanlara dünyada işkence edenlere Allah azap eder buyurdu demişti. Ardından yöneticinin huzuruna çıkarak durumu haber vermiş, o da hemen emretmiş ve serbest bırakılmışlardı.

0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس في الإناء أو ينفخ فيه.
1: İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kabın içine solumayı veya üflemeyi yasaklamıştır.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, içlerinde Abdullah bin Ömer'in de bulunduğu küçük bir askeri birliği Necd tarafına göndermişti. Bu birlik çok miktarda ganimet elde edip kısa sürede de döndüler. Onlara kişi başına 12 deve düşmüş, hatta müfrezede olmayan bir kimse hayretle, bu müfrezeden daha çabuk ve daha çok ganimetle gelen bir başka müfreze görmedik demişti. Bu söz üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bu müfrezeden daha hızlı ve daha çok ganimet elde eden bir topluluğu size bildireyim mi diye sordu. Ve ardından şöyle dedi: sabah namazını kılıp güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikreden bir topluluk, bu müfrezeden daha hızlı ve daha çok ganimet elde eder.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا تقدمه سورة البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهما.
2: نواس بن سمعان رضي الله عنه İşittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Kıyamet günü Kur'an ve onunla amel edenler mahşer yerine getirilirler. Bakara ve Ali İmran sureleri kendilerini okuyup amel eden kimsenin önüne geçerek onun hakkında ben şahitlik edeceğim diye birbirleriyle mücadele ederler.

0: وعنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا يوما قبله أو بعده.
1: Ebu Hureyre'nin işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: sizden biriniz cumadan bir gün evvel veya bir gün sonra oruç tutmadıkça yalnız cuma günü oruç tutmasın.

0: Allah'ım, senin yardımınla sabaha çıktık ve senin yardımınla akşama eriştik. Yaşatan da sensin, öldüren de sensin. Dönüş sanadır, buyururlardı. Akşama eriştiğinde de Allahümme bike emseyna ve bike nahya ve bike nemutu ve ileyken nüşur. Allah'ım, senin yardımınla akşama eriştik. Yaşatan da sensin, öldüren de sensin. Dönüş sanadır, diye dua ederdi.
1: وعن زياد بن علاقة عن عمه وهو قطبة بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء.
0: زياد بن علاقة'nın amcası Kutbe bin Malik'ten radıyallahu anh rivayet ettiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ım çirkin huylardan ve amellerden nefsani arzulardan sana sığınırım derdi.
1: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 مرة رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم.
0: ابن عمر رضي الله عنه anlatıyor. Biz Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem oturduğu bir mecliste tam 100 defa şöyle dediğini sayardık. Rabbi gfirli ve tüb aleyye inneke entet tevvabür rahim. Ya Rab, beni bağışla, tövbemi kabul et. Çünkü sen tövbeleri çokça kabul edensin, çok merhamet edensin.''

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı. Hadislerin hikayeleri.
1: Mekke'de şiirleriyle Hazreti Peygamber'i hicveden ve müşrikleri Müslümanların aleyhine kışkırtan Ebu Azze adında bir şair vardı. Bu şair Bedir Savaşı'nda esir alındı ve o gün Hazreti Peygamber'in huzuruna getirildi.
2: Bırakın, nereye götürüyorsunuz beni?
3: Zorluk çıkarma, yürü.
2: Bırakın beni, bırakın.
4: Hızlanma, yürü hadi.
3: Ebu Azze'yi getirdik ey Allah'ın Resulü.
2: Lütfen acı bana Muhammed. Hem sen merhamet dolu bir kalbe sahipsin, bunu herkes bilir. Merhamet diliyorum senden Muhammed, merhamet. Ben fakir biriyim. Fidye verecek malım mülküm yok benim. Ailem de çok kalabalık. Onları beslemesi ne kadar zor bilemezsin. 5 kızım var ve hiçbir işe yaramazlar ama onları beslemek zorundayım. Biliyorum kız çocuklarını en çok sen korursun. Onlara en çok sen değer verirsin. En çok sen acırsın. Bana da acı. Kızlarım için acı. Biliyorum acırsın sen. Sen bizler gibi değilsin. Yalvarıyorum beni bağışla. Söz. Söz veriyorum. Bir daha sana karşı savaşmayacağım. Yıldızlar şahit olsun ki...

0: Savaşmayacağım. Kalem tuttuğum bu ellerim kurusun ki şiirler söyleyen şu dilim tutulsun ki bir daha seninle savaşmayacağım. Beni affet. Yalvarırım. Beni affet.
1: Allah'ın kutlu elçisi karşısında ağlayıp sızlayan, küçüldükçe küçülen ve af dileyen bu adamın serbest bırakılmasını söyledi. Onu serbest bıraktılar ve Ebu Azze Mekke'ye geri döndü. Ebu Azze Mekke'ye döndükten sonra verdiği sözü tutmadı. Şiirleriyle müşrikleri Hazreti Peygamber aleyhine kışkırtmaya devam etti.
2: Anlat bakalım Ebu Azze. Nasıl kandırdın Muhammed'i ha? Nasıl kurtuldun onun elinden?
0: Benim için çok zor olmadı. Bilirsiniz ağzım iyi laf yapar benim. Onun karşısına çıkardılar beni. Onu görünce yere kapandım, ağlayıp sızlamaya başladım.
3: Sonra ne yaptın?
0: Ne yapacağım? Başladım üstümü başımı parçalamaya.
4: Muhammed beni affet. Söz bir daha sana karşı savaşmayacağım. Çok fakirim ben, kızlarım var benim.
0: Muhammed, ah Muhammed. Nasıl bu kadar çok seviyorlar seni? Nasıl bu kadar saygı duyuyorlar sana?
2: Boş ver. Köleler seviyor onu.
3: Ve fakirler. Köleler ve fakirlerin efendisi.
2: Kölelerin ve fakirlerin efendisi Muhammed.
0: Kölelerin ve fakirlerin efendisi. Kabul etmeyecekmiş vereceğimiz hiçbir şeyi. Ne kadınlarımızı ne de servetlerimizi. Hatta koysak da bir eline ayı diğerine güneşi. Yine de yıkacakmış kurduğumuz bu düzeni.
2: Çok bekler. Daha bitmedi. Pişman olacak bu yaptıklarına.
3: Evet, pişman edeceğiz onu. Yeni bir ordu toplayacağız. Hem de öyle bir ordu toplayacağız ki bir daha karşımıza çıkamayacak.
1: Aradan bir yıl geçmiş ve müşrikler neredeyse savaş için hazır hale gelmişlerdi. Savaşacak asker sayısını arttırmak için olabildiğince fazla kişiyi ikna etmeye çalışıyorlardı. Bu maksatla Saffan bin Ümeyye Ebu Azze'nin yanına geldi. Onu savaşması için ikna etmek istiyordu.
0: Hayır Saffan, olmaz. Ben savaşmak istemiyorum. Hem benim ailem ve çocuklarım var. Kim bakacak onlara?
5: Sen rahat ol. Ailen de malın da bize emanet. Elbette aç kalmayacaklar. Onlara hiçbir şey olmayacak. Hem Muhammed kazanırsa zaten aileni buradan kovmayacak mı?
0: Ben...
5: O kazanırsa elde ettiğin bütün her şeyi kaybetmeyecek misin?
0: Bilemedim. Muhammed beni affetmişti. Hem bir daha savaşmayacağıma dair söz verdim.
5: Seni mi affetti? Bu bir utanç. Bu utançla nasıl yaşayacaksın ha? Çocuklarının yüzüne nasıl bakacaksın? Bu haldeyken kim senin kızlarınla evlenmek ister ki? Asıl bunun için sen onu affetmemelisin.
0: Ama ben...
5: Yoksa korkuyor musun?
0: Hayır, hayır.
5: Demek korkuyorsun. Ağzın kadar kolların iş yapmıyor demek ki. Ellerin mi kırık senin? Kılıç tutamayacak halde misin?
0: Yok, hayır, ondan değil.
5: Ya neden o halde? Dizlerin mi tutmuyor? Kalbin mi titriyor, ha? Neden?
0: Tamam tamam, çok üstüme gelme, yeter bu kadar. Savaşacağım.
5: Şöyle, dilin kadar kılıcın da lazım bize.
1: Ebu Azze aradan bir yıl geçtikten sonra bu kez Uhud Savaşı'nda Müslümanların karşısına çıktı. Uhud'da da esir düştü. Kureyşli tek esir olarak yine Hazreti Peygamber'in huzuruna getirildi.
0: Biliyorum, söz vermiştim. Biliyorum, bir daha sana karşı asla savaşmayacağım demiştim ama beni zorla getirdiler. İnan bana, zorla getirdiler. Söz, bir daha karşına çıkmayacağım. Bu sondu. Bana güvenebilirsin.
1: Bunun üzerine Allah Resulü, bana verdiğin söz nerede kaldı dedi. Ebu Azze pişkin pişkin sırıtıyor, küçüldükçe küçülüyordu. Hazreti Peygamber gözlerini onun gözlerinin içine dikmiş bir şekilde, hayır, vallahi Mekke'de Muhammed'i iki kez aldattım diyerek sakalını ovuşturamayacaksın dedi. Ebu Azze'nin yalvarmaları, Allah'ın kutlu elçisinin kararlı bakışlarının karşısında eriyip kayboluyor, havada sönüp gidiyordu. Kutlu Nebi, sözünde durmayan, dili ve kalemi zehirli olan bu adamın gözlerinin içine baktı ve "Mümin bir delikten iki kere sokulmaz" dedi. Sonra da Asım bin Sabit'e Ebu Azze'nin savaş suçundan dolayı cezalandırılması talimatını verdi.
4: Hayır, hayır, hayır, hayır yapmayın. Beni bağışlayın. Lütfen beni affedin. Beni kandırdılar. Safvan beni kandırdı. Safvan, Kureyş, neredesiniz? Neredesiniz? Neden burada değilsiniz?
6: Hadislerin hikayeleri. Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu az sonra.
7: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Yaptığı iyiliği başa kakan, ana babaya eziyet eden ve içki müptelası olan kişi cennete giremez.
8: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Peygamberimiz onların kendisini nezaketle karşılayacağını düşünüyordu. Oraya ulaştıklarında Sakifliler misafirperverliklerini gösterip onları ağırladılar.
2: Misafirlerimize bağlarımızdan üzüm de getirin. Mekke'nin şerefli kabilesi Kureyş, Sakif halkının bağcılıkta ne kadar mahir olduğunu görsün. Kureyş'in kuyusunu kazan hainler olduğunuzu nereden bilebilirdik? Derhal terk edin burayı.
3: Kendi kavminin sahiplenmediği, öldürmek istediği bir adamdan ne hayır gelir?
4: Ya Resulallah, başınız kanıyor. Elleriniz kırılsın. Bırakın onu.
1: Efendimiz bitkin ve son derece üzgün bir şekilde kendini bir asmanın gölgesine attı. Allah'a şöyle niyaz etti. Allah'ım, senin gazabına uğramaktan, ilahi rızandan uzak kalmaktan